Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg TR Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Take it back to the start.

Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.

0: Ciğer Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
4: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
3: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
4: Abicim.
3: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
4: Abicim.
3: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
6: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyorsun?
2: Bu ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı başlıyor.
3: Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Duyma
3: gibi.
0: Duyma başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 28 Eylül Pazartesi ve biz her pazartesi günü olduğu gibi Tonguç Erbaşı ile birlikteyiz. Tonguç da tüm ciddiyetini almış gelmiş maşallah. Günaydın Tonguç.
1: Günaydın, günaydın. Peki. İyi pazartesiler.
0: Çıkamadın değil mi pazardan? İtiraf et. Çok mu güzel geçti pazarın?
1: Yok ya, çok böyle aslında hava da şey ya, tam böyle yağmurlu. Yani haberlere bakıyorum hala, bir haber üstüne bir haber, şeyi evet, kaçırmayayım diye. Onun için ciddi gibi gözüküyorum yani ekrana bakınca, yoksa ha, normal ciddiliğimdeyim.
0: Normal ciddilik benimkisi diyorsun. Yoksa ben bu pazartesiye başlamak istemiyorum diye bir şey yok diyorsun. Yani dışarıda
1: yok ya,
0: yağmur. Borsa İstanbul'da 200 günlük ortalamadaki şirketlere bakıyorsun. Oranı 4 haftada %41'den 16'ya gerilemiş falan. Hiç bunlarla alakası yok tamamen diyorsun. Ondan değil yani, işte öyle başladım diyorsun. Peki siz nasıl başladınız efendim haftaya? Güzel yağdı rahmet de. Her biriniz için tabii bu tatlı bir olay mıydı onu bilmiyorum. Nasıl başladınız haftaya ve nasıl gidiyor haftanız? Nasıl başladınız bir onu anlatın. 536-266-81-81 536-266-81-81. Aa, eğlenceli oyun yapacaktım size, onu unuttum, belki yarın yaparız onu. Nasıl başladığınızı anlatabilirsiniz, mesajlarınızı dinliyorum. Onun dışında efendim neleri konuşacağız? Biz Borsa İstanbul'a bu birdenbire inen bu sıkıntılı durumun dışında neleri konuşacağız ondan bahsedeyim size. Şimdi fon soruşturmasına yeni bir karar var efendim. Tedbirler kaldırıldı. Bundan bahsedeceğiz. Onun dışında SPK'nın duyurusu var. Pazartesiye böyle başladık. Tasfiye edilen fonlarda ödeme yol haritası belli oldu aslında. Ya yani oldu mu olmadı mı onu da Tonguç'a soracağım pek tabii. Bunları konuşarak başlayacağız. Sizleri de yayınımıza bekleriz sorularınızla, yorumlarınızla. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link paylaştım. Gelmek isterseniz bizim radyo yayınımızı canlı canlı izleyebiliyorsunuz. Bendeniz vasıtasıyla efendim konuklarıma sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında. Şimdi gel o zaman ilk konumuzda biz başlayalım. Teşekkür ederiz efendim güzel sözleriniz için. Eksik olmayın. Sorabilirsiniz pek tabii sorularınızı. Şimdi SPK duyurusuyla başlayalım. Ekonomi gazetesinden aktarıyorum bunu. Tasfiye edilen fonlarda ödeme yol haritası belli oldu diyor SPK. 16 Eylül ve öncesinde gerçekleşmeyen talimatların da tasfiye kapsamında değerlendirileceğini duyurdu. Bir 17 Eylül meselemiz vardı ya Tonguç bizim. Hatırlıyorsan 13.30'dan evet, evet, önce mi değil mi? Sonrasında diyorduk ki ya ama izahnameye göre değişir işte. Bir şirketin mesela 14'tür, öbürünün 13'tür. 13.30'u ortalama mı almış? Eğer izahnamesinde 13.30 yoksa işte sistem onu otomatik reddediyordur, kabul etmiyordur diye konuşuyorduk. Öyle mi, saat mi, bilmem ne mi falan derken SPK dedik işte. 16 Eylül ve öncesinde gerçekleşmeyen talimatlar da dedi tasfiye kapsamında. Şimdi burada bir PBLK durumu vardı. Bu durumda ne olacak? İşin bu kısmına bakmak gerekiyor. Yani benim burada gördüğüm diyor ki emrin gerçekleşmemiş dahi olsa tasfiye sonunda fonda sana düşen pay oranında paran ödenecek diyor. Doğru mu anlıyorum? Önce onu sorayım.
1: Doğru.
0: İkincisi doğru. PBLK'lar ne olacak? Önce onlar alacaklardı paralarını. Şu an durumları değişti mi? Yani tamam emir iptal olmuş ama hakkı yanmıyor. Fakat burada işte neyse tamam ya, yorumu seni yapman lazım. Buyur Tonguç. Çok tamam. Hadi Tonguç sen yorumla. Bu ne demektir? Sen şöyle, söyle bize. Niye anlatıyorsun?
1: Buraya mı direkt geleyim? Şöyle bir ufak da şeyi toparlayayım da ondan sonra buraya geleyim. Birçok hani geçen hafta konuştuk ya, yetkililerden gelecek haberleri izleyin. Evet. Resmi kurumların yaptığı açıklamalar önemli.
0: Evet.
1: İki günlük bir toplantı oldu. Mutlaka cuma günü ya da pazar akşamı, pazartesi sabahı. Bunları nereden aslında anlıyoruz? Böyle tam da son dakikalarda bazı şeyler olur ya bizde. Bu hafta sonunda aslında böyle oldu açıkçası. Önce cuma gibi biraz böyle cezai süreçleri gördük, lisans iptallerini. Bültene bakıyoruz efendim, Sermaye Piyasası Kurulu bültenine veya basın duyurularına. Hani benim baktığım yer orası en azından.
0: Evet.
1: Ondan sonra bazı tedbir kararları geldi, bunlar kaldırıldı. İki, tamam mı? Şimdi senin söylediğinde ödeme kısmıyla ilgili. Hatta burada Şu da söylendi, yani gününü hatırlamıyorum da Cuma günü içinde olabilir. Cumhurbaşkanımızın bununla ilgili işte üstüne eğildiği konunun Mehmet Şimşek'le vesaire böyle bir araya geldiği. Mesela bugün yine bir toplantı var, genel pazartesi 3 hafta sonra ilk defa gerçekleşiyor. Yarın tekrar bir araya gelecekler. Çünkü bir 10 günlük süre vardı. Bu 10 günlük sürede işte ekibin başında aşağı yukarı bitiyor. Şimdi burada ödeme kısmında iki tane şey var.

0: benim görebildiğim kadarıyla. Bir, senin söylediğin doğru. Aslında şu anda emir göndermiş ve gerçekleşmemiş olan şeylerde kişi veya kurumların ilettiği fondan çıkış süreçleri için olan kısımda benim anladığım kadarıyla bunları da tasfiye şeyine, grubuna almışlar. Bunun ayrıca bir detayı da gelir. Çünkü neden? Burada bir de şey var. Mesela bilmiyorum bu denildi mi, gerçek mi, değil mi? Hani 1 milyon TL bu şey olmadığı için hani böyle bir
1: Ne
0: herhangi bir
1: olmadığı için?
0: kurumsal, ya kurumsal bir sözlü bir deklarasyon oldu. 1 milyon TL'nin altındaki yatırımcılar hani veya ne diyelim sağda solda dolaşan haberler. Ben tam resmi ağızdan bunu duydum mu emin değilim. Yani 1 milyon liranız
1: Hayır,
0: varsa hani bunun
1: resmi böyle bir
0: altında.
1: açıklama yok benim bildiğim
0: Yok.
1: Tonguç. O
0: Evet.
1: yüzden hiç
0: Ama
1: karıştırmayalım akılları.
0: evet
1: Tamamen
0: evet ama
1: resmi üzerinden gidelim. Evet.
0: tamam, mantık şöyle olmaya doğru gidiyor benim anladığım kadarıyla. Yani daha ufak montanlı. Hani fonun içinde böyle inanılmaz getiriler sağlamamış. Adam yatırmış, ne bileyim 300 lira, işte 400 olmuş. 50 lira, 100 lira, 1 milyonu var falan. Hani aslında genelde bu fon yapısındaki sisteme de çok fazla zarar vermemiş olan kişileri tahmin ediyorum hala çalışıyorlar. Bak sabahları böyle bültenler, basın duyuruları geliyorsa bence burada bütün hafta sonu, geçen hafta sonu da öyleydi tahminen.
1: Hatta
0: Öyle bir
1: dur bak,
0: çalışma var.
1: hatta şey var, işe eleman alınacak bildiğim kadarıyla, dur onu da
0: 40
1: söyleyeyim.
0: kişi.
1: 40 uzman yardımcısı olacak efendim SPK. İş arayanlarınız varsa aranızda ya da iş
0: Evet.
1: arayan çocuklarınız varsa 40 uzman yardımcısı alacak. Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere. 12-26 Ekim tarihleri arasında başvuruda bulunabileceksiniz. Onu da duyurmuş olalım.
0: Şimdi dolayısıyla bir oturup konuşuldu, düşünüldü herhalde. Bu işte saat öncesidir, sonrasıdır falan böyle. Bu iş biraz karışık olup buradaki tasfiye içine gerçekleşmemiş emirler, yani gönderilmiş sistem ama olmamış, gerçekleşmemiş emirler de dahil edildi gibi görüyorum. Çünkü 16'sı ve öncesinde denilen ya zaten 15'i olabilir. Yani T artı 2'ye baktığımızda. Bu arada bazı soruşturmalar da devam ettiği için söyle. Tahmin ediyorum hala bu içerideki fon fiyatlama hareketi de şimdi 2-3 ay geriye doğru da gidilecek anladığım kadarıyla, takip edilmeye devam edilecek. Yani aslında çok kapsamlı bir araştırma var. Benim anladığımı söylüyorum. Bunu geçen hafta da söylediğim için biraz. Yani işte olası hızlı tasfiye edilebilecek fonlar. Bir kere bunu önü açılacak bu hafta içinde. Yani bu şey bittiğinde yani net olarak biz şu şekilde bu fonu tasfiye edeceğiz dediğimizde. Bir bu olacak. İkincisi de ufak miktarlarda eğer yatırımcı işte girişleri varsa tarihe sıralamaya vesaire bunlar çok kolay bakılabilir. Buralarda biraz daha mağduriyet hızlı giderilmeye çalışılacak. Hala ben fon bazlı tasfiye olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla geldiğimiz noktada henüz tam olarak açıklanmasa da şeyi biliyoruz artık. Yani hangi emirlerin tasfiye sürecine dahil edildiği veya edilecek olup olmadığı konusunu biliyoruz. Dün bu sabah geldi mi şey ya da dün akşam 3 civarı falandı yani
1: Geceliğin
0: bu
1: geldi.
0: gelen.
1: Geceliğin geldi. Dün
0: Evet.
1: gece geldi. Yani bugünün
0: Evet,
1: tarihi de
0: bülten.
1: dün gece gelmiş oldu.
0: Doğru.
1: Peki.
0: Yani detaylı varsa da buradan açıp mesela şeyi, paragrafı doğrudan okuduklarında aslında şey belli oluyor. Yani neyin iptal edildiği, bu şu anda bakıyorum da ne kadar bir ödeme yapılacağı amacı iptal edilen talimatına sahiplenen tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacaktır falan. Yani 28 Eylül'de yapılan tasfiye ilişkin
1: Şimdi
0: basın
1: evet,
0: duyurusu.
1: sen böyle uzun uzun anlattın da bir kısaca aslında şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor bizim. Yani senin emrin gerçekleşmemiş bile olsa tasfiye sonunda senin fonuna düşen senin payın oranındaki para sana verilecek. Tamam. Burası tamam, okey. Ama bununla birlikte yani o şey vardı ya, saat maat bilmem ne falan, bunu ortadan kaldırmış oldu SPK. Tamam. Tamam
0: Evet,
1: dedi yani, senin için rahat etsin, uğraşma onlarla. Senin dedi paran alacaksın neyse işte. Ama bununla
0: Ama
1: birlikte o
0: orada
1: PBLK'lar ne olacak? O öncelik meselesi. Şimdi onlar hala öncelikli mi değil mi mesela?
0: Ama şimdi benim anladığım sen paranı alacaksın ama daha öncekilerde şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. İşte bu saatten önce 13.30'du değil mi?
1: Tamam,
0: 17'si. Gönderdiysen o anki fon değeri üzerinden ödenecek senin para diye anlıyordum. Yani tasfiye sürecine girmiyordun. Örnek veriyorum tasfiye sürecinde o fon değeri 10 liraysa mesela öncesinde tasfiye sürecinde satıldı edildi bir biriktirildi verilecek diyelim ki 8 lira neyse. O ikisi ayrıydı. Şimdi bu emirler de tasfiye tarafına girince aslında biraz daha dezavantajlı gibi gözüküyor benim kanımca. Yani çünkü ilk baştaki fon fiyatı tasfiye sürecindeki fon fiyatından daha avantajlı olabilir. Yalnız fon bazlı bir tasfiye süreci bak konuşuyoruz yani bu açıklanmadan böyle olabileceğinin çok yüksek bir ihtimal var. Döndük fon bazlı sen emrin iptal edilse bile ya da gönderdin gerçekleşmese bile para piyasası fonundasın. Daha ufak montanlı bir fondasın. Hisse bazı yoğun hisse senetleriyle çok alakalı olmayan bir fondasın. Ya o zaman hani şöyle de düşünülmüş olabilir. Zaten kişinin böyle bir hakkı varsa çok fazla bundan bir zarar görmeyeceği için bu saati vesaireyi kaldırın, herkesi tasfiye sürecine alalım. Eğer zaten hisse senetleri bazı hisse senetleri yoğun ve çok enteresan getiriler görmüş bir fon içindeyse zaten herhalde hak etmediği yani o kapanış fiyatından düşünüyor. Veya bazı kişi veya kurumların buradan aceleci bir şekilde çıkış yapmaya çalışırken hani o liste detaylı incelendi mi bilmiyorum. İşte bunların da önüne geçmek amaçlı bu saat vesaire falan kaldırılıp hani bir aslında ne diyelim bu tasfiye süreci içinde olacak kişilerin de bir mağduriyet yaşamaması için. Yani şöyle diyeyim çok yüksek montanlı iki tane üç tane emir gönderildi. Ve bunları sen tasfiye sürecinin dışında yani emir gerçekleşmedi 16'sında 15'inde neyse gerçekleşmedi ama bu kişiye dedin ki o son günkü fon değeri 10 lira olan fon değerinden ben seni çıkarıyorum. Ama bu fonun mesela örnek veriyorum ne bileyim işte 20'de biri. Şimdi bunu çıkardın adama parasını verdin ama normalde bu diğer kişilerle birlikte tasfiye sürecine girecekti. Burada bir kayırma gibi olabiliyor. Bunu bilmiyorum. Belki büyük para çekim talimatları da oldu bu bir iki günde. Hani o son bir iki günde. Yani anlatabiliyor muyum detayı? Şimdi bu listeyi bizim önümüzde olsa biz deriz ki ha bu karar alırken böyle haksızlık gibi geliyor şimdi. Ama
1: Evet,
0: belki
1: listeyi görmediğimiz için ben
0: o
1: bunun
0: iki gün
1: sakini
0: içinde
1: göremiyorum diyorsun. Tabii.
0: o iki gün içinde büyük montanlı para çıkışları daha önceden çok yüksek kar elde etmiştir de son güne kalmıştır. İyi niyetli kötü niyetli bilemem onu ben. Sadece mantık yürütüyorum. Dolayısıyla bu paranın tasfiye süreci içindeki kısmına eklenmediği zaman onlar da aslında parasını alıp gitmiş gibi oluyorlar. Çünkü bunu nereden çıkarıyorum? Hatırlarsam bazı izlenen hesaplarda işte bu da yine iddia üzerine daha önceden büyük montanlı çıkışlar olup anlatabiliyor muyum? Bir belli karlar edildiği falan da işte basına yansıdı bazı yerlerde. Şimdi bunların hukuki süreçleri olacağı için belki daha başkaları da olacağı için böyle bir şey de aklıma geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani her şeyi böyle biraz
1: Anladım.
0: kötü tarafından bakmamak lazım.
1: İyi tarafından da bak diyorsun. Yani sadece burada şey gibi bir kısım da yok. Biz diyorsun elimdeki şeyde ben bunu göremiyorum. Sonuçta SPK'nın bülteni bu kadar.
0: Evet.
1: Yani sona kalan dona kalır meselesinde ben o sona kalanların şeyi görmüyorum diyorsun. Yani çok montanlı bir para vardı ve bundan sebep
0: Bilmiyorum.
1: miydi? Yoksa işte gerçekten gitti böyle işte çocuğunun servis parasını yazıldığı çizildiği
0: Aynen.
1: gibi çocuğunun servis parasını çıkarabilmek için yalan beyanat verdi. Aslında 10 milyon lirası yoktu ama yalan beyan da bulundu. Dedi ki benim 10 milyon liram var, beni nitelikli say dedi. Girdi o yalan beyanla oraya ve 3 kuruşu orada kaldı. Onu da alamıyor şimdi kısmı. Kaç kişi ben bunu bilmiyorum diyorsun.
0: Evet.
1: Yani ben buradan bir koydum, 10 aldım, bir koyup 10 almalara doyamadım. En sonuncusu da kaldı, verin benim paramı. diyen kısımla bu kısmın birbirine oranı ne kadardır ben bunu bilmiyorum haliyle diyorsun. Peki. Bakalım efendim sorularınız var mı? Peki. Bir karar verdiler efendim bununla ilgili. Yani sonuçta o bir tarih belirlenmişti. Neye göre 17'si de diyebilirdik. Şimdi Ekinoks demiş ki, Ekinoks hanım ya da bey. Ekinoks hanım diyeyim ben size. 16 Eylül 13.30 sonrası kalan ve 17 Eylül'de tasfiye öncesi olan herkesi tasfiyeye dahil etmek, hukuku geriye yürütmek değil midir diyorum. Şimdi neye göre 17'si de diyebilirdiniz orada, seni 17'sinde durduran neydi diye. Ben diyor oradaki çok, çünkü bununla ilgili soru ve talep geldi. 16'ya çektim diyor. Ama dediğimiz gibi biz onun içerisindeki şeyleri bilmiyoruz. SPK bunu bize açıklamadı. Bizim bilgimiz dahilinde değil efendim. Biz bilgimiz dahilinde konuşabiliyoruz ancak. Tasfiyeye kadar verilen tüm emirler tasfiye dışı bırakılmalıydı diyor Ekinoks Hanım ya da bey.
0: Evet, mesela böyle de bir fikir var.
1: Evet. Ama haberi alan çıkmış diyor son bükücüde. Peki şimdi o zaman devam edelim.
0: Bak bu güzel. Haberi alan tam bunu çıkmış. Söyleyecektim. Şimdi güne hesap etmeye çalışıyorum. 21, 20, 19, 18 takvime bakamadığım için. 17'si Perşembe. 16 çarşamba. Yanlışsam lütfen beni düzeltsinler.
1: Hayır, doğru hatırlıyorsun.
0: Şimdi çarşamba günüydü. Yani bu şey oldu ya, temerrütler falan oldu. Evet, bir evet, haberler evet, geldi. Evet, dolayısıyla evet. Mesela bir kere dediğin gibi çok uzatmayacağım ama yani benim işte 100 liram var, hadi bunu alayım falan, emir gönderdim, gitmedi. Bu arada şey de duyuyorum söylen. Mesela emir gerçekleşmiş, tamam mı? Fon parayı bankaya aktarmış, benim hesabıma aktarmış. Bu tarihlerde olabilir. Böyle birileri varsa yazabilirler. Bir örnek üzerinden gidiyorum. Ve o kişinin hesabı blok olmuş. Yani ben parayı çekemiyorum. Böyle bir şey de yapmışlar bak. İnsanların biraz da içimi rahat olsun diyeyim, ne diyeyim. Yani senin emrin gerçekleşiyor.
1: Evet.
0: Portföy yönetim şirketi fondan. Para benim bankadaki Tonguç Erbaş hesabıma geliyor. Ben bunu alacağım, kullanacağım.
1: Tamam.
0: Ama şu an orada blokede. Bu emir ne zaman gitti bilmiyorum ama bu çarşamba olabilir. Şimdi bu saat maat hikayesini buradan değiştirmiş olabilirler. Çünkü 16'sında mesela ben duydum, beni aradın. O dedi ki Ahmet satalım, Mehmet alalım. Bak şöyle oluyor, temerrüte düşmüş falan. Hani bunu konuştuk ya biz. Kulaktan kulağa gitti diye. Şimdi orada ya, 10 lirası olan da bu emri vermiş olabilir. 10 ne bileyim milyarı diyeyim ona artık, biraz rakamlar da büyüdüğü için. Hani bu da emir göndermiş olabilir. Bunlar görülerek mi böyle bir karar verildi? Veya işte o bankada teminatta durup bloke olan paralar falan düşünüldü belki. Onlar için ayrı bir açıklama gelmesi lazım. Çünkü o işlem bitmiş. Bu ayrı. Dolayısıyla bir iki gün içinde çok eminim. Bak bu hafta acayip bir haber trafiği olacak. Hani insanlar biraz sabretsin. Ben bu olayı şöyle görüyorum. İnşallah da yanılmayız. Evet, kötü bir tecrübe ama burada inanılmaz bir şey var. Soruşturma, araştırma, tabii burada bir bilgi kirliliği de olmadan bu konu üzerine çok hızlı bir şekilde gidilecek. Hatta yine bir açıklama duydum, işte sermaye piyasalarımızda yeni düzenlemeler de gelmesi lazım. Cevdet Bey olabilir, şimdi yanlış söylemeyeyim ama üst düzey birkaç yetkiliden, yani bu yapılan fon düzenlemeleri sonrasında sen dedin ki uzman arayışı var. Yani bunlar önceden bir aydınlanma oldu. Yani bu ne kadar devam eder bilmiyorum bizde. Yani sermaye piyasalarında ihtiyaçların kanun, kural, nizam, personel, burada bir aydınlanma oldu. Onun için bunun devam etmesi ve bunun üzerinde çok böyle mesela şu an biz konuşurken bile büyük ihtimal bir yerlerde bir görüşmeler, bir toplantılar, yapılacak toplantılara hazırlıklar, bunlar oluyordur. Yani burada ciddi bir çalışma var. Sonucunda da mümkün olduğu kadar az kişiyi mağdur ederek buradan çıkılması planlandığını ben çok net anlıyorum. Ve birçok konuda da şey var, yani soruşturma var. Bunlar da böyle peyderpey açıklanacak gibi anlıyorum. Benim hafta sonunda bütün takip ettiğim konular ve onun için yani içimiz biraz evet soru işaretli olabiliriz ama rahat etmeli, hızlı sonuca doğru gidilmeye çalışılıyor. Umarım herkesin hak ettiği şekilde diyelim. Yani burada düzgün, doğru yatırım yapanlar, bunun haricinde yatırım yapanların ayrımı da güzel bir şekilde yapılıp mümkün olduğu kadar az hasarla bu işi hallederiz diye ümit ediyorum.
1: Evet. Mehmet Çetin Bey de diyor ki

0: 2026 Mart'tan sonra beyanla nitelikli yatırımcı yapılamıyor. İspat istiyorlardı diyor. Yani işte ben düğünde bana 10 milyonluk altın taktılar hadi diyemiyorsunuz diyor özetle. Böyle miydi?
1: Ya şimdi
0: peki, diyorsan devam ediyorum.
1: Peki uzaktan hesap açarken de bazı kriterler var. Mesela buna uyan var, uymayan var. Bununla ilgili de bazı uymayanla ilgili de işlemler yapıldı. Yani evet bir kural var. Evet. Mesela bizim burada U dönüşü yapamadığım bir yer var. İstersen orada kamera yoksa günde 10 kere U dönüşü yapabiliyorsun. Evet. Ama şimdi kamerayı koyunca U dönüşü istersen yap diyor mesela. Evet. Yani böyle bir sistem Türkiye'de. Anlatabildim mi?
0: Ya da işte hani kendince gönüllü denetçiler oluyor. Hep anlatıyorum sana mesela Moda'daki başımı bela olan sokak. İşte böyle bir insanın 6 tane ceza gelir mi oradan? Niye? Orada biri var çünkü böyle apartmanda hemen kesiyor. Yine geçti buradan. Buradan dönülmüyor yine geçti diye. Anlatabiliyor muyum yani?
1: Evet.
0: Ya da denetim işte. Denetim.
1: Evet. Ben de denetim. Soruya böyle cevap veriyorum.
0: İşine vazife olmadı yani halde bunu yapan mesela sorumlu vatandaş.
1: Evet. Neyse bu işler biraz böyle bizde şeydir arkadaşlar. Yani evet kuralına uymaya çalışan da birçok insan bu şekilde çok düzgün yani çalışılır. Aynı trafik gibi işte anlattım. Yani herkes kırmızı ışıkta duran var, geçen milyonlarca araç var. Evet. Ama bunların yanında bu kurallara uymak istemeyen, bu kuralın benim için olmadığını düşünen, oradan ben U dönüşü yaparım, benim yani yapılmalı bu ya, niye ki ne zararı var diyen falan da oluyor. Ya bizde de böyle güzel, bizde kurallar, mevzuat bunu yurt dışında da gidin sorun. Bizim regülasyonlar, çok samimi söylüyorum bak bankacılıktan bahsettik, biz bahsettikten sonra da birçok kişi aynı örneği vermiş galiba, bilmiyorum. Belki hani aynı zamana denk geldi. Forex piyasası sonrası şimdi sermaye piyasası tarafı, ya bizim regülasyonlar öyle böyle değil. Burada iş yapmak da zordur yani. Hani bir hesap açması, efendim takibi, bildirimler, bunları usulünce yaparsan birçok iş vardır. Yani o işte nitelikli yatırımcı için de evet böyle bir kural bundan sonra olmuyordu Mart'tan sonra, ama nasıl oldu yani mesela bunu bilemem şeyini. Doğru mu yapıldı bu hesap açışları vesaire. Neyse ya bu yani doğru iş yapılsın, pratiğe döndürülsün işler. Evet, hı hı. Mümkün olduğu kadar yani uzaktan hesap açımı işte bilgilerin belli bir sistemde toplanıp hemen baktığında bir insanın bütün bilgilerini görebilirsin bir yatırımcının. Tak onayı verirsin hesap açılır gibi. Ama hani kötü niyeti olmasın. Yani evet, sektörün düzelmesi için bu gerekiyor.
0: Kötü niyet olmasın diyoruz da Tonguç, biliyoruz ki biz kağıt üstünde her şey zaten çok iyi niyetli. İyi niyetli yola çıkıyor. Ama daima işte arkasından dolanan birileri oluyor meselenin. Ya bunun da burada açık kapısı kalmış, arka kapısı kalmış diye. Şimdi hep söylediğimiz şey mesela herhangi bir şey ya, işte ister şey olsun mesela. Yiyecek içecek olsun, gıda olsun, hal yasası olsun, aklına gelen her şey. Şimdi bazı yerlerde bu bizim bile naçizane aklımız çalışıyorsa bunun arkasından böyle dolanır diye. Ya bu işin böyle sektörünün kurdu diyebileceğin. Bakın kurt dedim, kamu yayıncılığı yapıyorum diye. Sonra başka bir şey de diyebilirsiniz. Yani bilmiyorlar mı? Şimdi onlar kadar bunu düşünebiliyor olmak gerekiyor. Yani oraya oturttuğun işte o kuralları dizayn edenin de kafasının onlar gibi çalışması gerekiyor. Halbuki dizayn eden bunu iyi niyetli orada yani işte. Bu şu da olsun, evet, bu da olsun. Bak sermaye piyasası derinlesin, tamam. Onların da parası olsun. Bunlar da tamam. Ama başka bir şey var orada yani. Açığı bulduğunda bizim başka bir derdimiz var bence.
1: Ya çok güzel. Bak 40 tane uzman yardımcısı değil mi?
0: Evet.
1: Diyorum ki 10 tane veya 5 tane de uzman profesyonel adına ne dersen de bu, hı-hı, piyasanın içinde oluşabilecek riskleri veya dengesizlikleri tahmin edebilecek bu işin içinde olan birçok insan var. Beşi böyle bir masaya otursalar yani hisse senetleriyle ilgili, vadeli piyasayla ilgili, ya bunda böyle bir aşırılık var, buna dikkat edelim dense. Şimdi tabii o 5 kişiyi de öyle enteresan ki o 10 kişi 5 kişiyi denetleyecek, 5 kişi 3 kişiyi denetleyecek falan. Bizde çünkü maalesef böyle illa herkes birbirini denetlemesi gerekiyor. Ama bir profesyonel kuruldan piyasa içindeki, hı hı, olması gerektiğini ben düşünüyorum her şeye rağmen.
0: Evet. Peki buyurun. O zaman devam edelim bence. Bir reklam arasına gidelim. Ardından kaldığımız yerden konuşacağız. Tasfiye süreci diyorsunuz. Buradaki dondurulan mal varlıkları demişsiniz. Bloomberg.com'dan aktarıyorum haberleri efendim size. Onun üzerinden konuşmaya devam edeceğiz. Twitter'da Süheyla Yesi, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Gelmek isterseniz bekleriz. Gelemiyorsanız eğer radyoda reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslanı yaşatır.
11: Denize çek gönder, denize çek gönder.
12: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
14: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
15: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
7: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
10: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Reklam.
13: Bloomberg HT Radyo.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam ediyor.
0: 92.8 Bloomberg KT Radyo'dasınız. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı programındasınız. Yücel Tonguç Erbaş ile birlikteyiz. Yayınımızın ikinci kısmındayız. Pek de bir sorularınıza geleceğim. Gelmezden önce ne konuştuk efendim? Konuştuklarımız arasında tasfiye edilen fonlarda ödemenin yol haritası aslında SPK tarafından duyuruldu ama burada ödeme ne zaman başlayacak? Bize onu söyle. Asıl onu merak ediyoruz diyorsanız o bilgi bende değil efendim. O bilgi sende mi? Henüz duyurulmadı.
1: Yok evet duyurulmadı. Bir 10 günlük süre vardı. Şimdi Ekim başında hiç alakası yok bu konuyla ama yeni şey başlıyor. Endeksler başlıyor. Salı günü bir toplantı var. Bugün de bir toplantı var ama salı günü ayın 31'i oluyor galiba. Ya 30 mu? Ekim 30. Yok Eylül'deyiz. Çok güzel. Tamam. Eylül'ün 30'u son
0: çarşamba. 30'u. Çarşamba. Tahmin bir Ekim ediyorum. Perşembe.
1: Biri Perşembe. Yani
0: haftaya mı kalır sence?
1: Lazım. Evet.
0: Haftaya yani kalır.
1: Bu hafta sonu bu yaşadığımız haber trafiğine benzer bir trafiği haftaya yaşayıp şöyle bir şey. İşte önce şu fonlar tasfiye edecek, şu şekilde edilecek, şu tarihler arasında işte ne bileyim alacaksınız. Bu bilgilendirme işte ayın haftanın her pazartesi günü yapılacak, kimler ne şekilde alacağı noktasında gibi. Bence Ekim'in başı itibariyle kabaca tarih vermeyeyim de sonra şey oluyor. Siz biri demiştiniz ama ikisi oldu hala bir haber.
0: Yok zaten o kabaca diye hesapladığında böyle önümüzdeki haftanın ortası gibi bir yere denk geliyor ya o. Yani evet, ki böyle olur diye de bir şey yok. Nasıl ki mesela tasfiye sürecini uzattı burada. SPK aldığı kararla 3 aydan 6 aya çıkardı mesela tüm bunların o sürecin tamamlanmasını. Dolayısıyla burada da uzatabilir. Biz şu an ikinci aşama içerisindeyiz. Yani kişi sayısı belirlendi. Kime ne ödeme yapılacak, ödeme planının çıkarılması etmesi işte bakıyorsun o 10 iş günü içinde demişti efendim yani evet. Ay çok şeyleri biliyoruz biz içeriden gizli falan öyle bir şey kastetmiyoruz. O hesabı yaptığınızda ortada işte şeye geliyor Ekim'in ilk haftasına denk geliyor. Ama burada o süre uzatılabilir ne zaman açıklayacak bunu daha önce de gelebilir. Daha önce de gelebilir çünkü 10 iş günü içinde diyor orada.
1: Bir de Süheyla şöyle bir sıkıntı var orada benim anladığım kadarıyla. Şimdi mesela bu bugün üst üste gelen haberlerde vardı ya tedbir kararı kaldırılması falan. Şimdi bu ödeme yapılırken bir de arada işte incelenmesi gereken hesaplar üzerinde de bir ayrışma yapılması gerekiyor ya. Şimdi ben seni o kategoriye beni o kategoriye aldıklarında işte ayın 10'unda ödeyeceğim. Pat diyelim ki şey. Tasfiye ettik bir para piyasası fonunu. Onu yaparken de bu soruşturma süreçlerinde olan kişi veya kurum şeyi varsa mantalitesi akılda yani bunlar buna bakılması gerekiyor diye onun da o geciktirici etkisi olur mu ondan emin değilim. Onun haricinde aslında bugün önüne döktüğünde bir gün içerisinde çeşitli kriterlerle İnsanların fon büyüklüğünden, giriş çıkış tarihinden, elde ettikleri gelirden, işte büyüklük marjı üzerinden falan bunların şeyi bir günde şey yapılır. Yani önüne bir rapor olarak herkesin konulup demek ki bunlarmış, şunlara da bakalım burada bir enteresan durumlar var denilebilir. Ama sen bir ödeme mesela ne dedi? İşte şu tarihten itibaren olan emir iletilip gerçekleşmeyenler de tasfiye sürecine dahil dendiğinde bunların kim olduğu veya ödeme başlayacak şu fondan dendiğinde herkese eşit şartlarda olacağı için birine ver birine verme olmaz. Dolayısıyla burada belli şey soruşturma süreçlerinde hızlı gelişmesi lazım. Eğer böyle bir şey devam edecekse genişletilecekse ama ben Ekim başı gibi bazı basına sızan diyelim haber akışlarına benzer net bir tablo şey olarak çıkabilir. Hani kafadaki strateji olarak. Yani resmen şey denilebilir. Biz işte tasfiye sürecindeki fonları her ayın 10'unda işte şu fonlardan başlamak üzere şu şekilde dağılım olacak gibi işte herkese ne bileyim tasfiye edilen sürecim fon büyüklüğündeki oransal olarak işte 10 Ekim tarihinde başlıyoruz. Anladın mı? Gibi falan. Ama içine de tabii kamuoyu şunu merak ediyor. İşte bazı varlıklar dahil edilecek mi dışarıdan? Sadece bu hisseler satılıp vesaire bir şey mi olacak? Yalnız bu olay biraz da geniş şeyi var. Yani borsada şu anda işlem gören bazı şirketlerin de süreciyle ilgili şey olabilir. Bazı kararlar alınması gerekebilir falan.
0: Onlar ne gibi kararlardan bahsediyoruz?
1: Nasıl yani bakıyorum? Şimdi işte bu tasfiye sürecindeki fonların sahipleri olan şirketler var. Bir de burada yoğun pozisyon alınmış dediğimiz bazı ortaklıklar olan halka açık şirketler var. Yani bunlar da nedir yani bazı şey sonrasında bu şey

0: zaman tabiri caizse böyle dipten pilavı karıştırmak gibi bir durum. Bunları da beraber yürütmek istenebilir. Onun için o açıklamaların için, yani sen dedin ya uzayabilir diye. Ya onu kestiremiyorum ama bence takvim, ödeme takvimi haftaya belli olur diye düşünüyorum en geç bir
1: Peki
0: şekilde.
1: ödeme takvimi haftaya belli olur diye düşünüyorum dedin. Tedbirler kaldırıldı efendim bu arada, onu da belirtelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında 45 firma, 19 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı. Bunu da belirtelim. Böyle bir durum da var. Nasıl bunu okumak gerekiyor sence Tonguç? Ne anlamalıyız burada?
0: Ya aslında şöyle, tedbir dediğimiz şey bilmeden, yani belli bir sonucu, herhangi bir neticesi olmadan yapıldığında, bu, yani şimdi firma ayrımı yapmadan, kişi ayrımı yapmadan söylüyorum, bazı zararlara da neden olabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani senin hiçbir şeyin yok, bu durumla ilgili bir sıkıntılı sürecin yok ama belli bir kontrol amaçlı bir tedbir kararı geldiğinde sen işi yürütmen lazım. Orada o ticari süreç için de senin sıkıntın doğabiliyor. Ben hani doğru mu yanlış mı bilmiyorum ama biraz daha bireysel ilerlenmesi, hani tek tek değerlendirmesi daha doğru olabilir. Yani al bir paketi, bunun hepsine bir tedbir koy. Orada bazı sakıncalar vardı. Herhalde o göz önüne geldi veya dikkate alındı. Ondan dolayı şimdilik böyle bir durum oldu. Yani tek tek değerlendirebilirsin. Anlatabiliyor muyum? Yani herkes bir
1: Peki.
0: sepete koyduğunda iş biraz onların ticari sürecinin de önüne geçebileceği için bu anlaşılmış olabilir. Yoksa gerekiyorsa herkese tedbir kararı konulabilir tabii ki.
1: Peki. Şimdi öyleyse gelelim. Borsa İstanbul'a fon darbesi diyor Mehmet Özdemir'in haberi. SPK'nın 28 Ağustos'ta yayımladığı yeni fon rehberinin ardından Borsa İstanbul'da piyasa derinliği belirgin biçimde daraldı. Trend göstergesi olarak takip edilen 200 günlük ortalamanın üzerinde işlem gören hisselerin oranı 4 haftada %41'den %16'ya geriledi. Mehmet'in yaptığı hesap bu. Ne anlamalıyız biz bundan? 41'den 16'ya gelmesi ne demek? Ne olacak ki 4 haftada geldi ama kısa sürede de geri döner der misin? Yatırımcısı için bu ne demek?
0: Mehmet'i tebrik ediyorum. Çok güzel bir yazı yazmış. Yani yazıdan kastım şu. Hani bir bize şey yapmış. Bir ışık vermiş. Şimdi burada bizim yorumlamamız gereken naçizane Mehmet'in bu güzel yazısından sonra aslında tahmin ediyorum 100'e yakın hissede şey olmuştu. Yani toplamında böyle bir günün en düşüğünden işlem gören. Demek ki bazı hisseler gereğinden fazla yukarılarda olduğu için 200 günlük dediğimiz konu aslında uzun vadeli yükseliş veya düşüş trendlerinde hani kritik bir eşik. Birçok ağırlıklı ortalama üzerine konuşulabilir. Ama tabii bu düşüş sonrasında, sert düşüş sonrasında yani aslında bu yükselişlerin biraz suni olduğu fikrini veriyor. Birçok hissede böyle bir suni fiyatlama olduğu gerçeğini Mehmet'in yazısı bize anlatıyor. Bizim için ne demek? Bak şöyle söyleyeyim. Bu aslında tabii belki sonuna böyle yazıların sonunda, köşe yazılarının sonunda işte bir satırla bir şey konur ya. İşte geleceğinize de o zaman dikkat edin falan ya da
1: Anekdot.
0: falan. Anekdot. Sen tabii basında çok tecrübeli olduğun için biz sadece piyasacı böyle oraya kadar gelebiliyoruz yani.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi
1: Estağfurullah.
0: orada artık bu suni fiyatlama adı manipülasyon ya zaten. Yani ismi suni olmaması gereken bir şey bir şekilde haberlerle işlem hacmi arttırılarak vesaire vesaire buraya gelmiş. Bunu çıkardığında demek ki bu 200 günlüğün üstünde kalan hep diyorduk ya işte borsada endekste değil dışındaki biz tümde de şu kadar hisse var 30 tane hisse var onlarla bir hareket oluyor biz tüm dediğinde. Şimdi büyük ihtimal Mehmet şeye de bakarsa veya biz hepimiz ya biz tümün de grafiğinde bir enteresan geri dönüş olmuştur tahmin ediyorum. Onun için yani o suni fiyatlamanın etkisi geçtiğinde borsada ne kadar bir şirketin gerçek potansiyelle yükseldiğini Bu yazıda

0: o 200 günlük şeyi alarak, kriteri alarak görmüş oluyoruz.
1: Peki şimdi ne yapılacak kısmı var. Biz bunu aslında seninle geçen hafta da konuştuk ama bir izleyicimiz sormuş. Tekrar bakalım. Şimdi endeks sıralaması değişti ya Tonguç. 1 Ekim itibariyle biz artık daha farklı bir endeks göreceğiz. Bu kadar kaybın ardından sen baz etkisiyle bir sıçrama bekler misin? Yoksa şöyle bekleyelim daha mı diyorsun?
0: Şimdi benim bu konuyla ilgili planım hazır. Beni de
1: Planın
0: bazı insanlar, evet, anlattım ya sen Kasım sonrası falan
1: mı var?
0: olabileceklerle ilgili. Şimdi insanlar şöyle düşünüyor, hani ben bazıları işte şuradan bir haber alıyorum, buradan bir bilgim var falan, böyle yok. Mantığımı kullanmaya çalışıyorum. Şimdi eğer bütün bu temizliği biz 1-2 ay içinde bitirebilirsek, temizlikten kastım işte bu suni fiyatlama etkisinden arındırılmış bir borsa, yeni bir yapılanma içinde bir sermaye piyasası, bu kolay bir şey değil ama en azından bunun başladığının göstergesi olarak yurt dışı da bize müsaade ederse, soru bu muydu? Doğru mu anlıyorum bilmiyorum plan
1: Evet
0: derken.
1: evet. Ben plan senin planın ne diye sormadım. Sen dedin ki benim bir planım var. Ben de bir şey yapacaksın diye anladım. Halbuki sen bize yol haritası orada anlatıyorsun. Bence
0: Evet,
1: böyle olacak.
0: yani
1: Senaryon var senin. Planın yok.
0: senaryo, strateji diyelim falan ama yani plandan kastım, ya plan da olur ya.
1: Bir şey
0: Bozmasaydın iyiydi.
1: yapacak.
0: Bir plan iyiydi
1: Tonguç'un planı var. Endeks değişimiyle birlikte 1 Ekim'den
0: be.
1: sonra aynı zamanda MSCI'yi de bekliyoruz. Böyle bir ekonomist de bir ortalığı bir şey yapıyor, karıştırıyor ediyor. Derdi nedir anlamadım. Onu da ayrı mevzu. Batı basın ne olacak? Böyle ne olacak acaba bizim borsamız? Oradan bir baz
0: Şimdi
1: etkisiyle yükselir miyiz dedim. Dur dur sen dur şimdi dur. Planım var onu
0: bir
1: anlatacağım dedi.
0: planım
1: Onu
0: var,
1: dinliyoruz.
0: planım var.
1: Bir planım var
0: Dolayısıyla
1: çocuklar.
0: sürecin ne kadar bu temizleme de demeyelim de hani normale dönüş etkisiyle gerçekleşeceğini tahmin edemesek de şu anda bence gidişat bayağı bir bu sermaye piyasası, hani dedik ya bankacılık şöyle oldu 2000'lerde. Ya burada da bir elden geçirilecek bu piyasa anladığım kadarıyla. Mesela 40 tane uzman yardımcısı alınması bile önemli sermaye piyasası kurulu tarafından. Yani bunu hiç daha önce
1: Çalıştıracaklar
0: gördün mü?
1: çocukları.
0: Çalışsınlar abi, öğrensinler. Yani ne güzel fırsat olsun. Yani ihtiyaç varsa neden tutuyoruz zaten? Yani 95 tane portföy yönetim şirketin, 55-60'a yakın aracı kurumun burada işte topladığında 20-30 milyona yakın bu işlere kafa yoran, değil mi? Sadece borsa değil, yatırımcı var yani, kriptolar, işte BES'ler, fonlar vesaire. Buraya gidip de biz buraya 9 bin kişiyle hizmet vermeye çalışırsak, yani kurum adına ben konuşmayayım ama hani iletişimde olduğum kendi işlerimiz için, resmi işler için de sermaye piyasası kurulu varsa, burası da mümkün olduğu kadar güçlü olsun. Neyse. Dolayısıyla ben daha iyimserim ama bekliyorum hala. Bunu Kasım'dan sonra beraber konuşacağız. Şimdi onun için biraz zaman alacak. Önümüzde bir Türkiye için bir seçim trafiği olmuş olacak. Öyle ya da böyle tarihinden bağımsız. Amerikan seçimi, işte ay sonu İsrail ile ilgili şeyi konuşuyoruz Ekim'in sonunda. Neyse, bu bölge Orta Doğu meselesi falan, bunlar 1-2 aya böyle bir olup olmayacağı belli olacağından, bizim bu süreci de borsa ve sermaye piyasalarında yaşadıktan sonra bence daha ümitli olmamız gerekiyor. Gerçek, nasıl diyeyim, gerçek analiz yöntemleriyle para kazanabileceğimiz, şartlar uygun olduğunda doğru yatırımla doğru şekilde para kazanılabilecek, gelir elde edebilecek bir borsa konumuna geliriz. Ha, bu fırsat gelir mi gelmez mi piyasa şartları gereği, ona ayrıca bakacağız. Ben daha iyimserim. Evet, bir ne diyorlar, bir musibet bir nasihat falan. Yani bu işlerde belki böyle bir şey yaşamamız mı gerekti bilmiyorum. Yoksa biz bankacılık da yapıyorduk ama 2000'den sonraki bankacılık şeyimiz değişti yani 25 yıldır. Yani ben daha iyimserim bu konuda ama net görüşümü bir ay sonra belki aşağı yukarı o strateji beraber konuşuruz buralarda. Süreci yakından takip etsinler herkes. Lütfen lütfen resmi kurumlar haricinde böyle olacakmış, şöyle olacakmış, ona böyle yapacaklarmış efendim.

0: Yine biz sizin oradan paranızı alırız, bize şunu verin falan. Aman gözünü seveyim, hiç
1: Evet,
0: bu
1: sakın.
0: işlere girmeyin. Bakın hızlı ilerliyor. Zaman da her şeyin ilacıdır, bunu söylüyoruz. Çünkü bak aldığınız bir haftada bile geldiğiniz aşama, evet bir şey karar veriliyor, o erteleniyor veya değiştiriliyor falan ama bir yola giriyor yani. Bugün önemli bir toplantı var, yarın yine önemli bir toplantı var. Aybaşı geliyor, endeks değişecek. Oradan sonra bir program da açıklanırsa insanların biraz daha içi rahat edebilir. Herkes zaten bu fonlara ne niyetle girdiğini, ne olduğunu kendi iç şeyinde biliyordur zaten. Kimin ne yaptığını kendisi bilmez mi insan? Ne niyetle burada olduğunu, ne düşünerek, niye bir risk aldığını veya kimden kaynaklı bu yatırımı yaptığını falan, bunu herkes bilir. Yani kendi içinde bu işi çözdüysen, bence çok yakından da izlendiği için çok mağduriyet yaşanmadan bu konuyu çözülmek istenecektir gibi anlıyorum. Bir kere daha bunu tekrar etmek istedim.
1: Bir de dışarıda böyle şey bekleyenler de var biliyorsun, işte diyoruz ya, The Economist gibi böyle kapıda bekliyor, tamam mı? İşte atacak ya onlar MSCI gelişmekte olan ülke piyasası statüsünden diye. Halbuki şeyi de anlatıyoruz yani, geneline yayılmamış, bakın yetkililer söylüyor, sadece küçük bir kısmında, sadece bir fon meselesini konuşuyoruz. Yani Türkiye büyüklüğünde bir ekonomi için bu bir şey demek değil kısmı anlatılıyor da anlatılıyor. Ama bir de dışarıdan bunun için nasıl bir çıkarı varsa bekleyenler de var. Ya da
0: Ama
1: dermişsin ki buyur
0: bu
1: lütfen.
0: onların istediği bir şey. Yani şimdi fon düzenlemesi dediler, değil mi? Bir endeks düzenlemesi dediler. Yani şimdi diyor ki mesela, tamam şeyden gidelim. Sizin endekste öyle bir kağıt var ki sizin endeksi enteresan yerlere götürebiliyor. Bizim Türkiye endekslerini değerlendirmemiz için şey değil, birkaç kağıt hisse var diyelim. Bize de yanlış bir bilgilendirme yapıyor. Biz de bununla yatırımcılarımıza anlattığımızda A hissesi, B hissesi, C hissesi doğru bir bizim endeks değerlendirmemizi yapamıyoruz. Yarın öbür gün başka hisselerde de bu olursa, anlatabiliyor muyum? O denge bozulacak. Biz de kendi yatırımcılarımıza doğru bilgi veremeyeceğiz gibisinden. Şimdi biz bunları düzelttik. Tamam bir sıkıntı varmış içeride anladığımız kadarıyla. Bunu da düzeltiyoruz. Daha kalkıp da yani sen bunu dediyse bunu anlamışsın demek ki bir şey olduğunu. Biz de bunu anlamışız. Zaten söylemişiz 15 ay önce, öyle değil mi? Yani hani gizli kapaklı bir şey dediği fonlarda manipülasyon var. Sen de bunu uyarını yapmışsın. Dolayısıyla ben bu işi düzelttim kardeşim. Endeks kriterleri üzerinden de düzelttim. Şimdi böyle sağlıklı bir durum var. Ha benim senin endeksindeki hisselerin bir birim ilerler. Eskisi gibi 5 birim ilerlemez. Neyse. Ama sağlıklı ve mümkün olduğunca piyasa şartlarındaki fiyatlamayı sana gösterir. Bence bundan memnun olmaları lazım. Açık söyleyeyim.
1: Evet,
0: Bak.
1: yani burada bu kadar, tabii 2000'lerle de demin bankacılık sektörünün değişimiyle de zaten kıyasladın. Yani gelen kurallar ama regülasyonlar zaten vardı. Daha da bir şey geldiğinde, daha da sıklaştığında
0: Evet.
1: bizim için çok daha farklı bir süreç de başlayabilir diyorsun. Yani şu an o sırada da tarihin içindeyken, o tarihlerdeyken herkesin kendince kayıpları vardı. Karamsar olabilirdiniz ama bugün geriye dönüp baktığında, kaydettiğin aşamalara baktığında başka bir şey var diyorsun. Dolayısıyla diyorsun aynısı bu taraf için de olabilir sermaye piyasalarında. Peki.
0: Olacak gibi gözüküyor, evet.
1: O zaman az vaktimiz kaldığı için ben izleyicilerimizin sorularına yer vermek istiyorum izninizle. Ama bu sabahın bu saatlerinde başka ne konuşuyoruz efendim diyorsanız eğer, yani dünya bundan mı ibaret diyorsanız, hayır, dışarıda başka gelişmeler var. Neyi konuşuyoruz? Brent petrolün varilinin 107 dolar olmasını konuşuyoruz. Hala inatlaşma devam ediyor ABD İran arasında. Orta Doğu'da sular durulur mu durulmaz mı derken Rusya ve Ukrayna meselesi daha da hızlandı. Yani bu meselelerin bitmesi gerekiyor aslında, dünyanın tamamının nefes alması için. Bu ortam içerisindeyiz. Bununla ilgili bir şey söylemek istiyor musun? Tonguç hazırlığın var mıydı, yoksa sorularla devam edeyim mi?
0: Çok hızlı şunu söyleyeyim, valla
1: Buyur.
0: bu Ukrayna, Rusya'da, İran, ABD meselesi de iyi oluyor, konuşuyoruz, anlaşıyoruz falan. İşte dedik ya, bu Kasım'da herhalde bir şey, ya güç dengesiyle ilgili gerçekten Trump'ın belki de ilk defa söylediği, yani seçim sonrası olabilecek ihtimali beklemek zorundayız anladığım kadarıyla. Yani bu iki mesele birbiriyle bağlantılı da olabilir. Yani çok uzak gibi gözükse de
1: Evet.
0: ya olmayacak, bu iş olmayacak. Ara seçim sonrası bakacağız.
1: Evet.
0: Onun için maalesef şu anda bir sonuç beklemiyoruz. Burada çok bekledik, olmadı.
1: Evet, Avustralya'nın burada ayrıştığını görüyorum bir olumlu tarafta. Asya FM sabah saati itibariyle kırmızı. Beğenmedikleri veriyi söylüyorum size. Beğenmedikleri veri. Ağustos'ta %4,2 sanayi kârı efendim. Bu yılın en zayıfı 4,2. %4,2'lik artmış. Öyle işte beğenmediler bunu. Hoşlarına gitmedi efendim bu artış, öyle söyleyeyim işte. Herkesin derdi kendine, kiminin ekmeği bayat, kiminin pırlantası küçük. Çin de işte verisini beğenmemiş. Olayımız bu. Dünyanın geri kalanına kızmasının sebebi de o. Sizin yüzünüzden yeterince büyüyemiyorum diye. Acaba o zaman gerekli yerlerde, gerekli kişilere, gerekli destekleri mi versen büyüyebilmek için, bunu mu yapsan? Ama asıl mesele burada Lavrov'un da artık konuşuyor olması konuyla ilgili, Rusya meselesinde ve Ukrayna'da. Bu hafta yine yakından takip edeceğimiz konulardan biri efendim o. Peki ne demişsiniz? Nedir o? Asya Hanım hisse sormuşsunuz. Geçiyorum efendim sorduğunuz hisseyi. Konuşamıyorum çünkü onunla ilgili. Evet. Sıcak para kaçmaz mı diye Derya Bey konuştuk efendim diye ekonomist meselesine. Diyor ki yabancıda diyor fonlar varsa diyor onlar ne olacak diyor mesela. Yabancı diyor gelip fon alabildi mi diyor. Onlarda fon varsa yabancının durumu ne olacak diye soruyor Derya Bey.
0: Yabancının durumunda yerli prosedürleriyle beraber hareket edecek. Yabancı olmasının buradaki işte kanun, ne bileyim, alınan karar vesaire, bunun dışında olmasıyla bir anlamı yok. Ama
1: Evet.
0: sen bu fonlar içerisinde, bu fonlardan bahsediyorsa, gerçek bir yabancı olabilme ihtimalini düşünebiliyor musun? Ben böyle bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Şirket isimleri vardır belki, hiçbir bilgim yok. Ama yani yabancı olarak o Türkiye'de şöyle bir fon varmış falan deyip, yani MSCI vesaire uyarısından sonra olabileceğini zannetmiyorum. Ama varsa neyse, diğer yatırımcılara uygulanacak prosedür aynısını o da görecek. Bu arada para çıkışı, kaçışı vesaire, bizde öyle şey kalmadı ya.
1: O
0: Endeksin
1: ne demek?
0: baksanıza
1: Ha.
0: hacmine. Yani hani olan bitenden sonra ya hacme bakıyorum, yani şurada 5 gündür 100 milyarın altına gelmişiz. Yani artık bu hacimlerde bir para çıkışı, işte hem şeyi söyleyecektim biraz önce, sen bankacılık sermaye piyasası derken, bak fonlardan çıkan para mevduata gidiyor. Yani insanlar orayı daha güvenli görüyorlar.
1: Peki şimdi geliyorum. Fonlardan çıkan
0: Neyse.
1: para mevduata geliyor dedin. Orası güvenli
0: Evet.
1: görünüyor dedin. Ben de o zaman sana veri aktaracağım. Madem bu kadar şeysin o konuda. Veri konuş bana diyorsun. Gerçi vaktimiz de
0: Hassas.
1: yok. O kadar çok soru var ki. Bak mesela burada şeyi görüyoruz. 18 Eylül bitimli hafta. Yani burada ne görüyoruz mesela? Yerlinin yabancı para mevduatına bakıyoruz. Yaklaşık burada 269 milyar dolar gibi bir rakam var. 270 desen ona. Artışa bakıyorsun mesela. Döviz mevduat. 18 Eylül. 2 milyar 668 milyon dolar. Tüzel kişi hesaplarında. Toplamda 3 milyar 30 milyon dolar. Haftalık artış.
0: Benim anladığım kadarıyla yarı yarıya döviz TL mevduat yapmışlar. İlk hafta TL'ye geçmişler, ikinci hafta dövize geçmişler gibi duruyor.
1: Bakıyorum mesela orada da işte yine TL'ye de burada bir rağbet var. Dediğin gibi TL mevduata da rağbet var. Ama kredilerde de frene basmış işte orada. Vatandaş bunu görüyoruz. Peki şimdi o zaman devam ediyorum ben sorularla. Aselsan'ı sormuşlar. Ömer Bey Aselsan'ı sormuş.
0: Valla Aselsan'ı hiç grafiğe bakmadan şeyi söyleyeyim. Çok her hafta da geliyor Aselsan sorusu. Bizim 200 günlüğümüz şu aşağıda kaldı. 338 TL'de. Yani yukarıda bant içinde harekete devam ediyor. Hacim biraz düşük olduğundan 412 lira. Bu akıllarda kalsın. 412'yi geçmedi, geçemedi bir kez daha. Onu da konuşmuştuk. Şimdi geri de gelmeyip bir 50 günlüğün, yani 380'in civarında bir karar verme aşamasında. Hacim düşük kalırsa Bunu daha önce de konuştuğumuz için söylüyorum. Aşağılarda hem destek seviyesi hem 200 günlük işte 335-340 buralara kadar geri çekilebilir. Yukarı potansiyeli için 380'in üstüne kalması lazım. Daha yükseklere gidebilmesi için 412'nin üstüne geçmesi lazım. Şimdilik ben biraz daha böyle 330-412 arasında bu bandı kullanmaya devam edeceğini düşünüyorum. Kötü bir şey de yok, iyi bir şey de yok görebildiğim kadarıyla, yani teknik olarak. Sadece daha önce 6-7 kez yaptığı gibi belki en uzun versiyonunda bir bant hareketi merdiven şeklinde yükseldikten sonra bu aralıkta yapmaya devam ediyor.
1: Peki nasıl geçirecek sence? Asıl bizim onu konuşmamız gerekiyor. Doğrudan sorularla başladığımız için Borsa İstanbul ne yapar bu hafta?
0: Ha evet.
1: Nasıl
0: yani
1: açılırız?
0: Bu hacimle Borsa İstanbul hiçbir şey yapmaz. Yani öyle hani endeks konuşuyoruz ya şimdi. Hı hı. Tamam, 1 Ekim'e kadar aynı şeyle gideceğiz. Yani bu hacimle borsa ne iki şey yukarı gider ne 300 puan aşağı gelir ne bir şey olur. Şimdi onu da şöyle söyleyeyim. 12.900 ile tam o sınırda kapamıştı. 12.899. 12.900 ile 13.300-400 arasında bir şey var. Sıkışma olmuştu bizde. Ama hacim o kadar düştü ki. Ve biz böyle yavaş yavaş o alt bandın daha altına geldikten sonra orada tutunmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yani böyle 100 milyarların altında ölene kadar geldik, işte 40 milyar 50 milyar hacim varsa yani endeks bazlı borsadan bir şey beklemeyin. Yani hı-hı, ne yukarı ne aşağı. Çok panik yapmayın, zaten yani hisse bazlı sizin meseleniz. Burada da hisselerde ben şey olsam, geçen bir işte performans vardı. Bir dakika, çok hızlı şuna bakabilir miyim? Çok
1: evet,
0: özür diliyorum.
1: Sen ona bakarken biz Kaan Bey sizin sorunuzu konuşmuş olduk. Sordum o soruyu.
0: Mesela fon sürecinde ayakta kalan hisseler diye bakıldığında kabaca böyle 20 tane hisse var. Yani daha fazla da yazılmış ama hani yüzdesel pozitif kalan hisseler. Yani dolayısıyla buna benzer bir sayıda hisse biraz daha böyle pozitif ayrışabilir. Diğerlerine çok ben yani işte geri alım yapanlar var. Teknik bazı seviyelerde düzeltme sonrası işte 200 günlüğüne falan dokunmuş. Buradan tekrar bir pozisyon, hı-hı, alma ihtiyacı olan var. Haber akışı işte ne bileyim, evet, ihaledir, iştir falan, bu alan almış hisseler var. Bunlara bakılabilir. Onun haricinde kimse burada bu hacimle burada hisseyi bir yere sürüklemek için çok fazla enerji harcamaz. Bekler, evet, diye düşünüyorum. Peki. Bu açıdan böyle bir endeks değerlendirmesi yapalım. Evet.
1: Çok soru vardı. Biz zamanı hızlı yedik. O yüzden hadi efendim ya. WhatsApp'taki sorularınız dahil Tonguç'a yönlendireceğim ama hızlı cevaplar rica edeceğim ondan da. Gelmek istiyorsanız Twitter'da Süheyla YS, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında link var. Burada bizim yayınımız devam edecek ama şimdi radyo yayınımızı süremiz dolduğu için sonlandırmak durumundayım. Hemen söyleyeyim. SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün de katılması bekleniyor. Bugün kabine toplantısında Mehmet Şimşek'in fonlarla ilgili bir sunum yapması. Toplantıya SPK Başkanı Mahmut Sütçü'nün de katılması bekleniyor diyor son dakika habere. Cuma günü konuştuğumuz mevzuydu ama pek tabii detaylarını bilmiyorduk. Onu da altını çizelim. Gidiyoruz efendim. İnşallah gününüz güzel başlamıştır. Bol kazançlarınız olsun. İstediklerinize kavuşabildiğiniz bir hafta sonu olsun. Aa, hafta sonu mu? Tamam, hafta sonu öyle olsun. Hafta olsun hafta.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB eSolutions iş başını sundu.
3: Reklam.
4: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
5: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
6: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
7: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
8: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
7: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
8: Abicim.
7: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
8: Abicim.
7: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
9: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
10: Reklam. Öncelikli yayın.
11: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
12: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
13: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
14: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
13: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
15: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
10: Reklam.
16: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar

0: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam.
1: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Reklam.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bloomberg HT yakında canlı ekonomi yayınları sabah raporuyla devam ediyor. Ben Zeynep Erataman Önal. Sabah saatlerinden bu yana Asya piyasalarında karma bir seyir takip ediyoruz. Amerikan vadelilerde ise daha çok satış baskısı var. Özellikle İran'ın ortaya koyduğu 7 günlük ateşkes planını Trump'ın reddetmesiyle beraber İran tarafından Amerika'ya güvenimiz kalmadı açıklaması önemli. Tüm bunlarla birlikte petrolle birlikte Amerikan tahvil faizlerinde de yükseliş olan bir sabaha uyandık. Bunların da borsaları daha çok baskılayan tarafta yer aldığını belirtelim. Yanı sıra yine Morgan Stanley dolarda düşüş bekliyorduk ama yanıldık şeklinde bir açıklama yaptı. Paritede tekrar 1.10 seviyesinin hedeflendiğini söyledi. Bir de elbette genel piyasa işleyişine baktığımızda risk iştahına daha çok karma ama satıcı tarafın ağır bastığı bir güne uyandık diyebiliriz. Makro veri ajandasında Çin tarafında sanayi karlarının artışı %4,2 ile bu yılın en düşük seviyelerine işaret ederken bir yandan da Çin'in Alibaba gibi büyük şirketler açısından Nvidia'nın belli çiplerinin kullanımına izin vermesi söz konusu olabilir haberleri çıktı ki piyasa bunu da yine heyecan verici bir başlık olarak algıladı. Çinli çip üreticileri de rekabet açısından zorlanacağından bu sabah satıcılı tarafta yer aldı diyebiliriz. Yine yendeki kuvvetlilik açısından da hem Japonya tarafından hem de Amerika tarafından Maliye Bakanları'nın açıklamaları var. Onlar da güçlü bir yen potansiyelinin masada olabileceğini, bununla ilgili her türlü adımın atılabileceğini paylaşıyorlar. 157.50'lerde hareket eden bir dolar yenle de yeni güne başladığımızı aktaralım. Bahçeşehir Üniversitesi Finansal Araştırmalar Merkezi Direktörü Profesör Doktor İbrahim Ünalmış hocamız bu sabah bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayınımıza diyeyim. Öncelikle şöyle bir belirsizlikleri ortaya koymaya çalışalım yine bu sabah. Sizinle ne zaman buluşsak Amerikan tahvillerinde ya bir sükunet havası var. Çünkü müzakere umudu doğdu diyoruz. Ya da müzakere umudu masadan kalktı diyoruz. Ve tekrar %5'ler ve üzerlerini telaffuz etmeye çalışıyoruz. Şimdi buradan baktığınızda başta gelişmiş olan ülkeler olmak üzere hangi riskler beraberinde gelir bu tablonun hocam? Önce bir burayı konuşalım isterim. Çünkü hem bu rakamların üzerine CDS koyup borçlanıyor bu ülkeler. Hem de Amerika'da bu kadar yüksek getiri varken gelişmekte olan ülke tahvillerine uluslararası yatırımcının teveccühü nasıl olur hocam sizce?
2: Günaydın Zeynep Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Herkese güzel bir hafta diliyorum. Evet, Amerika'da tahvil faizleri 2004'ten beri en yüksek seviyelerine ulaşmış vaziyette. 10 yıllıklarda 5.2'ler telaffuz ediliyor. Aslında enteresan gelişmeler. Yani biz normalde derslerde ne öğretiyoruz? Risksiz varlığın getirisi arttığı zaman hisse senedi tarafının düşüyor olması lazım.

0: Amerika'da şimdi tam tersi oluyor. Bir yandan hisse senedi fiyatlarına geçtiğimiz hafta baktığımızda orada artışlar var ama tahvil tarafında da yine daha yüksek faizler görüyoruz. Bu biraz daha aynı anda birkaç şokun yaşanıyor olmasıyla alakalı. Yani bir yandan bir teknoloji şoku yaşanıyor. Dolayısıyla bunun getirdiği bir büyüme potansiyeli var. PMI rakamlarını gördük geçtiğimiz hafta beklentilerden daha güçlü geldi. Dolayısıyla Amerikan ekonomisi büyüyor. Hem servis yani hizmetler tarafında hem sanayi üretimi tarafında Amerika ekonomisinde bir canlılık var. Bunu görebiliyoruz. Bu haliyle bir yandan hisse senedi fiyatlarını desteklerken diğer taraftan da dediğiniz gibi faizlerde bir artış var. Bu artış nereden kaynaklanıyor diye baktığımızda aslında enflasyon beklentilerinde bir değişiklik görmüyoruz. Yani Amerikan ekonomisine dair her ne kadar büyüme güçlü seyretse de enflasyon beklentilerinde çok fazla bir değişiklik yok. Dolayısıyla geriye reel faiz kalıyor. Yani yapılan çalışmalar da gösteriyor ki bu artışların asıl sebebi yine reel faizlerdeki artış. Peki Amerika'da reel faizler neden artıyor? Buradaki şeylerden bir tanesi, açıklamalardan bir tanesi kamu maliyesi tarafındaki bozulma. 40 trilyon dolara varan bir bütçe açığından bahsediyoruz ve Trump yönetimi devam ettiği sürece bu bütçe açıklarının da devam edeceği anlaşılıyor. Yani Donald Trump gevşek maliye politikası seviyor. Önümüzdeki dönemde maliye politikasının sıkılaşacağına dair ya da bütçe açıklarının azalacağına dair herhangi bir emare görmüyoruz. Dolayısıyla bütçe açıkları burada belirli bir rol oynayabilir. Diğer taraftan alıcı kitlesinde bir değişiklik olması yine açıklamalar arasında. Kimler alıyordu? Eskiden daha çok merkez bankaları alıyor idi. Çin Merkez Bankası, Rusya Merkez Bankası gibi gelişme büyük ve cari fazla veren ülkelerin merkez bankaları Amerikan tahvillerine çokça yatırım yapıyorlar idi. Ama artık bu da çok cazip değil merkez bankaları için. Daha ziyade altın tarafında yatırım yapmayı tercih ediyorlar. O zaman Amerikan tahvillerini kim alıyor? Daha çok uluslararası yatırımcılar ve Amerika'daki fonlar. Bunlar da tabii bu yatırımı yapmak için daha yüksek getiri talep ediyor olabilirler. Bu da açıklamalardan birisi olabilir. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde evet, tahvil faizleri artıyor. Bu bizim için ne demek? Bizim için tabii daha fazla borçlanma maliyeti demek. En son hazinenin yaptığı ihalede de gördük. Borçlanma maliyetimiz bir önceki hazinenin Eurobond satışına göre aslında artmış oldu. Bu risk primimizin sabit kaldığı bir ortamda haliyle bütün diğer gelişmekte olan ülkeler için geçerli. Risk priminin 3 aşağı 5 yukarı sabit kaldığı bir ortamda bizim için daha yüksek borçlanma maliyeti demek. Ama bu çok ciddi bir sorun yaratır mı gelişmekte olan ülkelerde diye düşünürsek, bunun için karşılaştırabileceğimiz en benzer dönem diyelim 1970'lerin sonu ve 80'lerin ilk yarısı diyebiliriz. Yine 1970'ler boyunca iki petrol şoku yaşamıştık. Biri 1974, biri 1978 boyunca ve yine petrol fiyatları reel olarak baktığımızda şu anki seviyelerden daha yüksek seviyelere çıkmıştı. Bu dünya ekonomisi için ciddi bir enerji şoku yaratmıştı ve bütün dünyada bir enflasyonist ortam yarattı. Amerika'da enflasyonun 12'ler 13'lere çıktığı, borçlanmanın yani Fed'in faizinin daha yüksek seviyelere çıktığı bir dönemdi bu. Ama o dönemde gelişmekte olan ülkeler bu ortaya çıkan petrodolar dediğimiz petrol gelirlerin üzerinden ciddi miktarda borçlanmışlardı. Borçluluk oranları yüksekti. Buna karşılık rezervleri daha düşüktü. Makroekonomik politikaları daha zayıftı ve sabit kur politikası uyguluyorlar idi. Amerika Merkez Bankası Paul Volcker'ın başkanlığında sıkı para politikası uygulamaya başlayınca, hatta tarihi olarak en sıkı para politikası uygulanan dönem diyebiliriz. Böyle bir döneme girince gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetleri arttı. Buradaki bir risk de değişken faizli borçlanma maliyetleri borçlanma maliyetleri değişken faizliydi gelişmekte olan ülkelerin ve doğrudan bütçelerine yansımaya başladı. Ve o dönemde Latin Amerika ülkelerinde çok miktarda iflaslar gördük. Yani kamu borcunun geriye ödenememesi problemi ve bunu takip eden hiperenflasyon dönemi gördük. Ama mevcut dönemle karşılaştırdığımızda artık kur politikamız farklı. Gelişmekte olan ülkelerin borçluluğu daha düşük ve aynı zamanda makro politikalar açısından daha aslında tecrübemiz fazla. Bu tür riskleri yönetme açısından daha tecrübemiz fazla ve aynı zamanda rezervlerimiz o döneme göre çok daha yüksek gelişmekte olan ülkeler olarak. Bu yine hepsini bir araya getirirsek, evet, gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetini yükseltir mi? Evet, yükseltir. Lakin bu gelişmekte olan ülkeler açısından bir finansal krize neden olacak ya da gelişmekte olan ülkeleri ciddi boyutta zorlayacak bir noktaya götürür mü derseniz, ben çok zannetmiyorum böyle bir noktaya götüreceğini. Nitekim yatırım bankalarının da son dönemde uluslararası yatırımcılar arasında yaptığı anketlerde gelişmekte olan ülkeler hala popüler konumunu sürdürüyor. Bunun içerisinde Türkiye'de vardı. Türkiye'nin de dahil olduğu birçok gelişmekte olan ülkeye yatırım yapma konusunda hala yabancı yatırımcılar pozitif bir görüşe sahipler. O yüzden ben çok büyük bir risk görmüyorum. Buradaki tabii en büyük katalizör büyüme. Yani hem Amerika'da, Avrupa'da toparlanan PMI'lar ve gelişmekte olan ülkelerin de bunları takip edecek olması varsayımı, gelişmekte olan ülkelere olan yaklaşımı hala pozitif tutuyor diyebiliriz. O yüzden bütün bunlarla beraber büyüme beklentileri de önemli. Yani 2026 büyüme açısından özellikle enerji şoku nedeniyle çok istediğimiz gibi gitti diyemeyiz. Ama 2027'den itibaren eğer İran savaşı belli bir noktaya gelir ve petrol fiyatlarında makulleşme görülürse birçok gelişmekte olan ülke bu yıla göre daha iyi performans gösterecek diye düşünüyorum 2027'de.
1: Şimdi hocam geçen hafta mesela OECD'nin değerlendirmelerini gördük. Ekonomik görünüm raporunda Türkiye için bu sene büyüme beklentisi %2,7 oldu. Küreselde %2,9 iken ama biz gelişen ülkeyiz. Dolayısıyla aslında ortalamayı yukarı çeken tarafta olmalıydık teorik olarak. Bunu daha çok dezenflasyon süreciyle mi açıklamak lazım? Savaşın maliyetiyle mi açıklamak lazım? Bundan sonrasına ilişkin büyüme acaba nereden gelecek? Neler düşündürüyor hocam size bu sorular diye merak ediyorum. Gelecek yılla ilgili genelde %3 civarına çekilen beklenti olduğunu takip ettik geçen hafta.
0: Doğru. Ben OECD'nin beklentisini biraz fazla pesimist buldum açıkçası. Biraz fazla karamsar buldum. Bizim de beklentimiz 3 ile 3,1 arasında hala. 2026 yılı için büyüme beklentimiz. Bu normalde tabii potansiyel büyümemizin %4,5 olduğunu düşünürsek, varsayarsak potansiyelimizin altında büyüyoruz. Temelde iki neden vardı. Savaşla birlikte üç neden olduğunu söyleyebiliriz. İlk neden tabii ki uyguladığımız dezenflasyon programı. Yani dezenflasyon programı doğası gereği iç talebi kısma amaçlı. İç talebi kıstıkça büyümemiz biraz zayıflıyor. İç talep tarafında da ne zaman kayda değer yol almaya başladık derseniz 2026 yılının Şubat ayından itibaren. Ne zaman ki tüketici kredilerinin büyüme oranı düşmeye başladı ve kredi kartları tarafında limitlerin artırımları yavaşlatıldı. Belki hatta limitlerde düşüş gerçekleşti ve kredi kartı kullanımı sınırlandırıldı. Biz iç talepte bundan sonra ciddi bir yavaşlama görmeye başladık. Diğer bir faktör de tabii özellikle ticaret ortaklarımızda Avrupa tarafında büyümenin yavaş seyretmesiydi. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşı başladıktan sonra Avrupa'da sanayi üretiminin ciddi gerilediğini görüyoruz. PMI rakamlarına baktığımızda ya son 4 senede PMI rakamları hep 50'nin altındaydı bizim ticaret ortaklarımızda. Şimdi bir toparlanma var ama bu geçmişteki zayıflık bizim büyüme potansiyelimizi haliyle etkilemiş oldu. Büyümemizi olumsuz yönde etkiledi. Diğer bir faktör de tabii İran ve Amerika arasındaki savaş oldu. Bizim Orta Doğu'ya olan ihracatımızda en azından bazı ülkelere bu ihracatın sekteye uğramasına neden oldu diye.

0: diyebiliriz. Bu yüzden bu seneki performansımız biraz zayıf seyretti. Önümüzdeki sene orta vadeli programın da beklediği üzere iç talepte bir toparlanma meydana gelebilir. Burada tabii yurt içi gelişmeler de önemli. Yurt içindeki güven ortamı, kamu maliyesi politikasının duruşu ve Merkez Bankası'nın 2027 yılında para politikasında seyredeceği, takip edeceği patika 2027 büyümeleri açısından önemli olacak. Ama dediğim gibi orta vadeli program %4 civarında bir büyüme tahmin ediyor ki bu da 2027'de 26'ya göre daha yaklaşık 1 puanlık daha iyi bir performans göstereceğiz demek.
1: Şimdi hocam bu ortamda tabii şirketlerin rekabet gücü ne olur, hangi parametreler bu süreci belirler? Burası da şüphesiz önemli olacak. Az önce siz de söylediğiniz borçlanma maliyetlerinin CDS'imiz aynı noktada kalsa bile yukarı gittiği bir süreçten geçiyoruz diye. Özellikle tabii döviz cinsi borçlanmalar tarafında durum böyle şekilleniyor. Yurt içi borçlanmalar deyince zaten orada kredi tavanları var. Dolayısıyla bankalar tarafında böyle çok ciddi esnemeler, beklenmediği bilgileri paylaşılıyor. İşte kurda ufak ufak yukarı yönlü hareketlere izin veriliyor gibi bir hani kedi dilimi basamağı biraz daha gevşedi şeklinde yorumlarla karşılaşıyoruz yine yorumlarda ve grafikte de zaten gözüküyor o basamakların birazcık daha büyümüş olduğu. Ama bir yandan da tabii işte Amerika ile İran arasında savaştan bahsettiğimiz bir ortamdayız. Enerji maliyetlerinin geldiği nokta ortada. Ne dersiniz hocam? Bir de bu fon sarsıntısı yüzünden burayı da işte teminat göstererek kredi alan şirketlerin ekstra risklerle karşılaşabilir yorumları da paylaşılıyor. Şimdi buradan baktığınızda özellikle özel sektör açısından yılın son çeyreğine de girerken neler beklersiniz?
0: Şimdi tabii dönem olarak bakarsak finansal istikrarı en başta finansal istikrarı yurt içinde korumamız gereken bir dönemdeyiz. Ben hani otoritelerin bu yönde politikalar geliştirdiğini ve uyguladığından eminim. Oradan yana herhangi bir kaygım yok. İhracat pazarlarımız büyüyor ve gerek Avrupa'da olsun gerek Amerika'da olsun PMI'lere baktığımızda orada bir büyüme eğilimi var. Ama yine TÜSİAD tarafından hazırlanan rekabet endeksimizde bir gerileme var. Bunun tabii birkaç tane faktör var ama reel kurdaki değerlenme muhakkak etkili oluyor. Burada bunun üzerine bir de tabii Çin ve Çin'le rekabet konusu önemli gündemde. Çin birçok sektörde hakikaten Çin çok agresif bir şekilde fiyatlamaya gidiyor ve rekabet etmek artık bu sektörlerde gerçekten çok zorlaştı. Ciddi bir kamu desteği var Çinli firmaların arkasında. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir grafik vardı. Sosyal medyada gördüm. Yaklaşık Çinli firmaların üçte birine yakını zarar ediyor. Yanlış hatırlamıyorsam rakamı. Zararla aslında operasyonlarına devam ediyor ama devam ediyor. Çünkü arkasında ciddi bir kamu desteği var. Böyle bir ortamda iş yapmak gerçekten çok zor. O yüzden bizim de bu tür politikaları görerek, özellikle uluslararası ticaret alanında bu tür politikaları görerek yerli üretimi korumak zorunda olduğumuz bir dönemdeyiz diye düşünüyorum. Biraz politikaları bu şekilde tasarlayıp yerli üretimi koruma ve destekleme amaçlı aslında politikalar geliştirmeliyiz. Bunun dışında tabii özellikle Amerika ile olan şu anda pozitif yönde seyreden ilişkilerimizin bir şekilde ticaret tarafında da yine pozitif etkilerinin olması, meyvelerini vermesi aslında önümüzdeki senelerde mümkün. Bu konuda da çeşitli aslında çalışmalar yapmak lazım. Diğer taraftan hep konuşuyoruz. Özellikle 2010-11 yılları bize örnek olmalı diye düşünüyorum. O dönemde Avrupa'da borç krizi yaşanırken, Avrupa'ya olan ihracatımız gerilerken biz hızlı bir şekilde yeni pazarlar aslında yaratmıştık. Yani Avrupa'ya satamadığımız malı Afrika gibi, Uzak Doğu gibi ülkelere satmayı başarmıştık o dönemde. Yine aktif bir dış ticaret politikasıyla yeni pazarlarda yeni aslında pazar alanları yaratmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Biraz çemberin dışında aslında düşünüp hızlı karar almamız gereken bir dönem. Çünkü bir yandan yurt içi koşullar, bir yandan rekabet koşulları, yurt dışındaki rekabet koşulları şirketlerimizi gerçekten zorluyor.
1: Şimdi rekabet ile ilgili olarak maliyet bazlı bir rekabet endeksi var, TÜSİAD'ın. Burası da tarihi düşüklere yakın kalmaya devam ediyor. Hemen onun detaylarını da aktaralım izleyicilerimize hocam izninizle.
2: İhracatçı imalat sanayi sektörlerinin girdi maliyetlerini 31 rakip ülkeyle karşılaştıran TÜSİAD Maliyet Bazlı Rekabet Gücü Endeksi, 2026'nın ikinci çeyreğinde de gerileme eğilimini sürdürdü. Endeks bir önceki döneme göre düşerek 86.1 seviyesine geldi. Endeksteki gerilemeden en yüksek negatif katkıyı aramalı maliyetleri aldı. Dolar bazında yurt içi aramalı maliyetleri ikinci çeyrekte %4.6 artarken, rakip ülkelerdeki artış %3.3'te kaldı. Aramalı maliyetlerinin endekse negatif katkısı 1 puan oldu. İş gücü maliyetleri de endeksi 0.2 puan aşağı çekti. Yurt içi iş gücü maliyetleri dolar bazında %2.2 artarken, rakip ülkelerdeki ücret artışı %0.5'te sınırlı kaldı. Enerji maliyetlerinin endekse negatif katkısı ise 0.1 puan olarak gerçekleşti. İkinci çeyrekte Amerikan doları bazında yurt içi enerji maliyetleri %8.3, rakip ülkelerde ise %5.9 arttı. Yurt içi elektrik fiyatlarındaki gerileme, enerji maliyetlerindeki olumsuz ayrışmayı sınırladı. Finansman maliyetleri ise endekse net katkı sağlamadı. Dolar bazında yurt içi finansman maliyeti çeyreklik bazda %0.5 gerilerken, rakip ülkelerde %1 arttı. İş gücü verimliliğindeki gelişmeleri hesaplamalara dahil eden verimlilik düzeltilmiş endeks, son iki çeyrektir ana endeksin üzerinde seyretmeye devam etti. Raporda verimlilikteki olumlu gelişmenin, üretim maliyetlerindeki artışın rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisini telafi etmekte sınırlı kaldığı belirtildi.
1: Nasıl bu tablo değişir hocam? Neler olması gerekir? Biraz onu da konuşalım. Az önce mesela hani tahvil faizleri yükselirken bir taraftan borsalar da rekora yakın kalıyor dediniz. Burada hep yapay zekayı müsebbip gösteriyor yorumcular. Bilmiyorum ne kadar katılırsınız. Burası bizim rekabet gücümüz açısından ne anlam ifade edecek?
0: Aslında üretkenlik endeksi tarafına baktığımızda Türkiye'deki üretkenliğin göreli olarak yüksek olması rekabet gücümüze pozitif katkı sağlıyor. Yine bu endeksin çalışmalarından gördüğümüz gibi. Ama diğer taraftan benzer şoklarla karşılaşmamıza rağmen, örneğin enerji şoku birçok ülke için, bizim rakibimiz olan ülkeler için de benzer bir aslında enerji maliyetlerinde artış yaratıyor. Ama görüyoruz ki bizdeki geçişkenlik daha yüksek. Enerji fiyatlarından üretim maliyetlerine. Bu da tabii rekabet açısından bizi olumsuz etkiliyor. Bu geçişkenlik konusu malumunuz. Yani 2020 yani pandemiden sonra artan bir geçişkenlik problemi var. Kurlardan fiyatlara, enerji maliyetlerinden fiyatlara, iş gücü ücretlerden fiyatlara geçişkenlik hep değişkenlik gösteriyor. Merkez Bankası'nın son yaptığı açıklamalar aslında tüketici fiyatlarına yansımasının, özellikle enerji fiyatlarındaki artışın tüketici fiyatlarına yansımasının daha sınırlı olduğunu aslında göstermişti. Ama hala yüksek belli ki bize rakip olan ülkelere göre hala yüksek belli ki biz buradan rekabet gücü kaybediyoruz maalesef. Önümüzdeki dönemde özellikle enerji maliyetlerinin aktarımı konusunda belki kamu maliyesi politikasının biraz daha aktif ve otomatik bir şekilde kullanılabileceğini ben hep düşünüyorum. Yani burada daha proaktif bir mekanizmayla elimizdeki bu mali alanı, ki şu anda en aslında övünebileceğimiz Türkiye'nin makroekonomik dengeleri açısından pozitif olan şeylerden bir tanesi borçluluğumuzun düşük olması. Gerek kamu borcunun, gerek özel sektör borcunun milli gelire oranına baktığımızda en düşük olan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla kamu maliyesi tarafındaki bu alanı kullanarak enerji maliyetlerindeki geçişkenliği aslında bir miktar daha düşürebiliriz. Buradaki tabii temel varsayımım ne? Enerji fiyatlarındaki artışın geçici olması. Eğer petrol fiyatları kalıcı olarak 80-100 dolar arasında seyredecekse önümüzdeki dönemde uzunca bir süre, o zaman zaten yapacak bir şey yok. Yani bu artışa izin verip, yurt içi enerji fiyatlarındaki artışa da izin verip, bunun etkilerini, ikincil etkilerini bertaraf etmeye çalışmak lazım para politikası ve maliye politikası açısından. Ama eğer bu hareketi geçici olarak görüyorsak, yani önümüzdeki 6 ay içerisinde sönümlenecekse bu enerji fiyatlarındaki artış, tekrar 60'lı dolarlara döneceksek, o zaman bu aslında geçiş döneminde maliye politikasındaki bu alanı kullanmak mümkün olabilir ve en azından enerji tarafından kaybettiğimiz rekabet gücümüzü yerine koyabiliriz, bunu telafi edebiliriz diye düşünüyorum.
1: Diğer tarafta da hocam bütün bunların aslında çıktıları iş gücü piyasasında nasıl görülür? Bir de onu da konuşalım. Bu hafta işsizlik verilerini alacağız. Bir önceki veri %8,1'e işaret etmişti. Yanlış bilmiyorsam 38 aydır tek haneli bir grafik takip ediyoruz. Mayıs 2023'ten bu yana tek hanelerde gerçekleşen bir manşet işsizlik oranımız var. Tabii burada hesaplamanın da değişiklikleri, metodoloji değişiklikleri de zaman zaman gündeme geliyor. Ama atıl iş gücü tarafında da %30'lar civarında bir seyir çok fazla değişmiyor gibi. Ne dersiniz hocam? Buradan neler beklemek gerekir? Az önce ortaya koymuş olduğunuz tablonun iş gücüne çıkarımları neler olabilir?
0: Şimdi biraz önce özellikle sanayi tarafında verimlilik artışından bahsettik. Merkez Bankası da yaptığı sunumlarda bu verimlilik artışına aslında dikkat çekiyor. Enflasyon dinamikleri açısından da önemli. Ama bu artışı nasıl sağlıyoruz diye baktığımızda, yani verimlilik artışını nasıl sağlıyoruz diye baktığımızda, daha ziyade çalışan sayısındaki azalış aslında sonuç olarak onu buluyoruz. Teknoloji tarafında çok fazla bir aslında atılımımız yok. Yani sermaye tarafının üretkenliğinin artışı aslında pek bundan bahsedemeyiz. Daha ziyade azalan iş gücü ile beraber aslında bir üretkenlik artışından bahsediyoruz şu anda Türkiye'de. Bu da tabii normal koşullarda işsizlik rakamları için aslında olumsuz bir gelişme. Fakat yine Merkez Bankası'nın yaptığı bir çalışma vardı. Bu çalışma da gösteriyor ki sanayi tarafında şu anda işini kaybeden bir kişinin hizmetler sektöründe ya da inşaat sektöründe iş bulma olasılığı yüksek. Dolayısıyla bir taraftan ortaya çıkan işsizliği aslında diğer iki sektör absorbe edebiliyor şu anda. Ve biz manşet işsizlik rakamlarında artış görmüyoruz. Bu toplamda aslında ekonomi için ne anlama geliyor diye sorarsanız, toplam verimlilik anlamında aslında olumlu mu olumsuz mu, biraz bu konuda çalışılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sanayi üretimi tarafındaki kişi başına verimlilik normalde yüksek. Dolayısıyla bir makineyi çalıştıran kişi hizmetler sektöründe daha düşük bir verimlilikle çalışıyor olabilir. Bu da bizim toplam ekonomideki verimlilik seviyemizi aşağı doğru çekiyor olabilir. Buna dair şimdilik çok ciddi bir kanıt bulamadık açıkçası. Ama ilk başta düşündüğümüzde, bu mevcut dinamikleri düşündüğümüzde, bu transferin her ne kadar manşet işsizlik sabit kalsa da ya da aşağı doğru hareket etse de, bu gelişmelerin aslında toplam verimlilik açısından çok olumlu olmayabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Şimdi hocam ekranda son dakika var. Hemen onun da detaylarını verelim. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bir sosyal medya paylaşımı olduğunu takip ediyoruz. Hemen güncellendi şu anda ekranım. Onu bir düzeltip aktaracağım izleyicilere. Reel sektörümüzün yatırım, istihdam, üretim ve ihracat kapasitesini korumak önceliğimizdir diyor bakan. Piyasa bozucu işlemlere karışanlara yönelik hukuki süreç devam etmekte olup bu faaliyetlerle ilgisi bulunmayan kişi ve şirketlere yönelik herhangi bir işlem yapılmayacaktır. Adalet Bakanlığımızda koordinasyon son içinde fon yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz. Gelişmelerin finansal sisteme ve reel ekonomiye olumsuz yansımaması için başta piyasanın ihtiyaç duyduğu likidite olmak üzere gereken tedbirleri almaya devam edeceğiz. Kamuoyunun süreçle ilgili yetkili kurumlarımızın açıklamalarını takip etmesi önem taşımaktadır diyor. Kısa bir yorum olarak sizden sohbetimizi noktalayalım hocam.
0: Biraz önce de bahsettik. Hani şu anda en önemli konu finansal istikrar ve bu finansal istikrarın destekleyeceği reel ekonomi tarafı. Evet, ortada bir güven bunalımı var ve bunun üstesinden gelmenin yolu da aslında bu bilgi kirliliğini önlemek ve süreci mümkün olduğu kadar şeffaf bir şekilde yürütmek. Bu konuda otoritelerin çok hassas olduğundan eminim. Bu şekilde yürütüldüğü sürece

0: Bu sürecin minimum maliyetle, çünkü alternatif birçok çözüm ortaya çıkarılabilir. Ama burada önemli olan en düşük maliyetle en hızlı şekilde bu problemi, ortaya çıkan maliyeti çözebilmek. O yüzden otoritelerin de bu yönde çalıştığını ve efor sarf ettiğini düşünüyorum açıkçası.
1: Bahçeşehir Üniversitesi Finansal

0: Bloomberg HT Asset temsilcisi Sadi Kaymaz bir kez daha Pekin'den canlı yayında bizimle. Sadi, tekrar günaydın. Son buluşmamızdan bu yana var mıdır piyasada bir değişiklik?
1: Zeynep, tekrar merhaba. Bir değiştik, şimdi karışık diye bırakmıştık. Düşenler vardı Zeynep, yükselenler vardı ama yükselenlerden mesela Nikkei tarafında sabah saatlerinde aslında açılış sonrasında %1 kadar yükseliş görmüştük ama Nikkei öğleden sonra seansında kapanışa doğru şu an eksi tarafa yönelmiş durumda. Kospi tatilden döndü, tatilden satıcılı döndü. Yine %2'den fazla kayıplarla ilerliyor. Burada tabii SK Hynix'e dikkat çekmek lazım. SK Hynix Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kolunu halka arz edecek gibi görünüyor. En azından gelecek sene için bu çok konuşuluyor. Tabii Koreli yatırımcılar için muhtemelen paylarında bir seyrelme görecekler. O yüzden satışlar vardı. %5'i bulmuştu sabah saatlerinden itibaren. O satışlarda devam ediyor. Japonya'ya geçersek Zeynep, Japonya'da aslında fena başlamadı. Katayama'nın, Maliye Bakanı'nın bir açıklaması var. Maliye

0: Bakanı ilginç bir şey söyledi. Amerika'daki bazıları dedi, muhtemelen Besant'i kastetti ya da genel olarak hazine yönetimini ya da ekonomi yönetimini kastetti. Japon Merkez Bankası'nın elinin ayağının bağlı olduğunu düşünüyor dedi. Dolayısıyla seninle de geçen haftalarda da konuşuyorduk. Pek çok açıdan aslında Amerikan yönetiminin müdahaleci tutumundan ve kamuoyuna yaptıkları eleştirilerden, Japonya'ya yönelik yorumlardan dolayı Japon hükümetinin rahatsız olduğunu biliyoruz. Ben bunu da ona yordum Zeynep. Diğer taraftan da tabii Takaichi müdafaa etti. Şu açıdan müdafaa etti. Tabii piyasa acaba Takaichi'nin bazı politikaları ısınma yaratır mı, enflasyon yaratır mı diye korkuyor. Maliye Bakanı da diyor ki hayır, başbakan reflasyonist değil diyor, ama tabii değil demesiyle tabii eylemlere de bakmak lazım. Örneğin mali genişleme tarafında neler yapacak diye. Nidek diyeceğim bir de Zeynep, aslında Uzak Doğu'nun ve dünyanın çok önemli şirketlerinden bir tanesi. Elektrikli motor tarafında dünyanın en büyüklerinden. Orada bugün %20'yi bulan satışlar var. Çok önemli bir şirket Japonya için. Neden diyeceksin? Çok fazla sayıda bir bilanço usulsüzlüğü vardı. O usulsüzlükler ortaya çıkmıştı çoktan, ama hafta sonu itibariyle 6,3 milyar dolarlık bir değer düşüklüğü yazacaklarını açıkladılar. Bu da zaten yıllık karından daha fazla anlamına geliyor. Dolayısıyla mali yıl karını tamamen feda etmiş oldu. Bu da tabii çok ciddi satışlar getirdi. Çin tarafına gelirsek yine anlatacak çok şey var, ama makro veriden başlamak lazım. Çünkü Çin borsalarında anakarada sert satışlar var. Bana sorarsan bu verinin de etkisi büyük. Sanayi karlarında büyüme Ağustos ayına baktığımızda yıllık bazda %4'ün hemen üzerinde gerçekleşebildi ancak ve 4 aydır hız kaybediyor. Her ne kadar yılbaşından bu yana toplamda 8 aya baktığımız zaman daha yüksekte görünse bile sanayi karlarında da son derece belirgin şekilde artık trende dönüşmüş şekilde bir yavaşlama var. %4'e kadar yaklaştı. Moral bozdu özellikle. Bir de aslında Çin piyasalarının moral beklediği bir taraf vardı. O taraftan çok fazla moral bulamadılar. Hangi taraf? O da Çin ABD zirvesi ya da Xi Trump görüşmesi. Trump dedi ki Çinliler çok konuşmuyorlar, ama Trump dedi ki biz çok önemli konularda anlaştık, ama hangi konularda anlaştıkları meçhuldü. O konuları biz biraz öğrenmiş olduk. Evet, somut detaylar var, ama somut detaylarda piyasayı çok memnun etmedi. Somut detaylarda ne var? Örneğin Çin'in Amerika'ya sattığı 93 kalem üründe artık tarife indirimine gidecek, ama burada daha çok tüketici ürünleri olduğunu görüyoruz. Oyuncak olduğunu görüyoruz. Tam tersinden de 1600 kalemden fazla Amerikan ürünü Çin'e girecek. Bu da Çinli bazı hisseleri yukarı taşırken çip gibi bazı hisseleri de aşağı taşıdı Zeynep.
1: Takip edeceğiz, seyir değişecek mi diye. Bloomberg HT Asya temsilcisi Sadık Aymaz, çok teşekkürler.

0: Ve küresel yine cinsiyet eşitsizliğinin kapanması 120 yıl alır şeklinde bir Dünya Ekonomik Forumu raporu yayımlanmıştı geçen hafta. Bu raporla ilgili Dünya Ekonomik Forumu Ekonomik Kapsayıcılık Başkanı Silya Boller detayları aktardı. Bu detaylarla birlikte biz de sabah raporunu noktalıyoruz. Hoşçakalın.
1: İlerleme kaydettik son 20 sene içerisinde. 97 ülke takip ediliyor 2006 yılından bu yana ve her bir ekonomi neredeyse iyileşme gösterdi toplumsal cinsiyet farkı skorunda. Küresel skor da aslında hiç olmadığı kadar yüksek seviyede. Ve bu farkın kapanmasını %7 iyileştirdi. Yani genelen olumlu bir ivme var. Ama yine de şunun notunu düşmemiz gerekiyor. Hiçbir ekonomi tamamen bu farkı kapatamadı. İzlanda bu sene bir numarada. İzlanda %93 oranında toplumsal cinsiyet eşitsizliğini kapatabildi. Tabii söylediğim gibi ilerleme görüyoruz ve burada 4 boyutta inceliyoruz biz cinsiyet paritesini. Katılım, sağlık, sağ kalım, eğitim gibi detaylara bakıyoruz. Tabii ekonomik hayata katılım da bir o kadar önemli. Şimdi politik tarafta çok çok önemli ama eğitimi de burada aynı şekilde ekonomik katılımı da göz ardı etmememiz lazım. Şimdi şöyle bir durum var. Fark politik tarafta ve ekonomik katılımda hala yüksek. Politik siyasi boyutu düşünecek olursak boşluğun bu farkın küresel anlamda %20'si kapandı. Ekonomik tarafta ise %60'ı kapandı diyebiliriz. Tabii kırılganlık sinyallerini de görmüyor değiliz. Özellikle de üst düzey yöneticilik ve lider

0: liderlikte aşağı yönlü bir trend var 2022 yılından bu yana. Her sene baktığımızda üst düzey kadın yöneticiliği düşüşte. Genel bağlamda bir yavaşlamadan bahsedebiliriz. Söylediğimiz gibi 20 senedir takip ediyoruz. İlk 10 yıl hızlı bir iyileşme vardı, sonrasında yavaşladı. Siyasi boyutta ise iyi haber şöyle, 2026 yılında 2026'ya kıyasla daha iyiyiz ama 2016'dan daha kötüyüz. Yani genel hatlarıyla son 20 sene içerisinde söylediğim gibi evet ilerleme kaydedildi. Ancak yakından takip edilmesi gereken kırılganlık sinyalleri de geliyor. Tam eşitlik 120 yıl alabilir hala. Şimdi yavaşlama küresel ölçekte aslında en çok COVID döneminde gözlemlendi. 2019 sonları 2020 yıllarında 100 sene var diyorduk. Ve ilerleme hızı ondan sonra biraz etkilendi. Dolayısıyla biz de öteledik. Yani o eski hızda, o eski 2019 ivmesinde devam etsek o zaman 100 sene var diyebilirdik. Ama sonrasında pandemi bütün dünyayı adeta vurdu ve iş gücü piyasasında bunu çok ciddi gördük. 2020-2022 yıl arasında özellikle ki evet bir kısmı toparlandı, ivmeyi görüyoruz ama o gidiş hızı COVID öncesine göre yavaşladı. Yani mutlak seviyeleri düşünecek olursak paritene söylediğim gibi yani 20 sene içerisinde zirvesine ulaştık ama yavaşlama da var. Bunların söylediğim gibi bir kısmı ekonomiye katılımdan kaynaklı ya da geniş çaplı iş gücüne katılımdan kaynaklı ama liderlik seviyesinde de bunu görüyoruz. O tarafta da yavaşladı ilerleme. Siyasi arenada da ki bu boyut da bizim için, bu arena da bizim için çok önemli ve güçlü bir gösterge. Bu tarafta yine evet ilerlemenin kaydedildiğini söylemek gerekir. 2016-2026 yılları esnasında devlet başkanlığı mertebesindeki üst düzey pozisyonlar toparlıyor ama yine parçalanmış biçimde ama yine de 2026 umut vaat ediyor gözüküyor. Bu yılın sonunda 2016'ya döndük diyebiliriz.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu? İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
2: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
3: Garanti BBVA.
4: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
3: Garanti.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
9: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Reklam.
10: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Hesabı alabilir miyim? Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi. Nasıl yani?
12: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
10: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, jeopolitik gelişmeler ve risklerin arttığı bir gündemle haftayı başlatıyoruz. Önemli gelişmeler var. Yoğun ve kritik bir hafta başlıyor. Ve SPK'dan, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan tasfiyeye konu edilen fonların TEFAS üzerinden işlemlere kapatıldığı 17 Eylül 2026 tarihinde iletilen platform tarafından iptal edilen alım-satım talimatlarının sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağını bildirdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi'nde ele alınan hususların Merkez Bankası tarafından devreye alındığını belirterek bu kapsamda Merkez Bankası'nın firmalara yönelik döviz dönüşüm desteğinde daha esnek ve sade uygulama şartları getirirken daha fazla firmamızın bu destekten yararlanması için adım atıldı dedi. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fed üyelerinin faiz oranları konusunda açık fikirli olmaları gerektiğini belirterek yapay zekadan kaynaklanan verimlilik artışlarının ve düzenlemelerinin gevşetilmesinin ABD enflasyonu kontrol altında tutmaya yardımcı olacağını savundu. İran, ABD Başkanı ABD Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve çatışmaları sona erdirmek amacıyla İran tarafından sunulan 7 günlük ateşkes teklifini reddetmesinin açıklamasının ardından ABD ve İsrail arasında yaşanan çatışmanın yalnızca diplomasiyle çözülemeyeceğini ısrar etti. Japonya'da hizmet sektörü enflasyonu 2 yılın zirvesinde. Japonya'da hizmet sektörü enflasyonun önemli göstergelerinden Ağustos ayında 2 yılı aşkın sürenin en hızlı yıllık artışını kaydetti. Ve son olarak İngiltere hükümeti ilk kez ev alacakların yeni konut satın almasını kolaylaştırmak amacıyla birlikte yeni bir kredi programı başlatıyor.

0: Ve piyasalar kritik bir haftaya başlıyor dedik. Küresel piyasalarda yeni haftanın ana gündemi ise yeniden İran ve Hürmüz Boğazı ve yükselen petrol fiyatları oluyor. Aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın yapmış olduğu son teklifini reddetmesi ardından piyasa fiyatlamaları üzerinde baskının arttığını takip ettik ki Brent petrol tarafında 107 dolar civarında bir fiyatlamadan geçiyor. Artan enerji maliyetlerinin ise enflasyonu besleyeceği desteklenmesiyle birlikte tahvil piyasalarındaki satışların daha da derinleştiğini takip ettik. ABD'yi 2 yıllık tahvil faizine baktığımızda 4.90 seviyesine yükselirken küresel tahvil getirilerinin ise ortalaması 2007'den bu yana ilk kez %4'ün üzerine ulaşmış bulunmakta. İse senetleri ve diğer değerli metallerde ise baskının arttığını takip ediyoruz efendim. Kritik bir haftayı başlattık dedik. Özellikle burada Hürmüz Boğazı'nın bir kez daha konu gündem olması ve yükselen petrol fiyatları. İçeride ise fon krizine ilişkin gelişmeler ve atılan adımlar. Tüm bu gelişmeleri takip edeceğiz. Ancak şöyle bir haberimize gidelim. TÜSİAD eski başkanı Orhan Turan, Türk Konfet 27. İş Dünya Zirvesi'nde Bloomberg ET'den Dilan Erdemir'in sorularını yanıtladı. İzliyoruz.
1: Türk Konfet tarafından 27. İş Dünyası Zirvesi düzenleniyor ve burada tema kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık. Burayı sizinle biraz konuşmak istiyorum. Burada dayanıklılığa sık sık bol bol konuşulduğu önemine değinildi ama burada Türk İş Dünyası teşhis koydu mu, reçete nedir?
2: Evet, aslında konuşmamda da belirttiğim gibi Türkiye iş dünyası profesyonelleri ve girişimcileri belirsizlik ortamında iş yapma yetkinliği en iyi olan ülkelerden biriyiz. Artık bunlar bizim normalimiz olarak düşünmemiz lazım. Bu belirsizlikler devam edecek. Yani son 10 yıla baktığınız zaman pandemi, savaşlar, Körfez Savaşı, Ukrayna Savaşı, enerji krizleri, bunları yönetme yetkinliğimiz oldukça yüksek. Bizim bunu normal kabul edip buna göre planımızı ve programımızı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamda onu dile getirmeye çalıştım.
1: Peki siz konuşmanızda her şeyi de üretmemeliyiz dediniz, evet, ve biraz daha seçici finansmanı vurgu yaptınız. Burada bazı sektörler gözden mi çıkarılmalı? Neyi kastediyorsunuz?
2: Hayır, şöyle, biz her şeyi üretmemiz gerekmiyor. Her şeyi de üretemeyiz. 3 öneri seti sundum konuşmamla. Bir, seçici olmalıyız. Sektörleri ve katma değeri belirli, daha rekabetçi olduğumuz üretimi desteklemeliyiz. İkincisi, dünyada da ciddi bir sanayide dönüşüm var. Bu sanayi dönüşümünde bu belirlediğimiz, seçtiğimiz sektörleri finansmanını sağlamamız lazım ve bunun sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz lazım.
1: Peki bu küresel risklerin yanı sıra içeride de sıkı finansal koşullar hakim. Burada enflasyonla mücadele süreci devam ediyor ve %30'da takılan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Öte yandan iş dünyası, ihracatçı, üretici finansmana erişim ve maliyetler konusunda sorun yaşıyor. Değerli TL meselesi de var. Burada enflasyonla üretim arasında nasıl bir denge kurulacak?
2: Ya şimdi tabii enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. 3 yıl geçti. Kısa bir süre değil. Arada tabii yurt içi yurt dışı bazı jeopolitik gelişmeler vesaire, bunları bir miktar, ki Cumhurbaşkanı yardımcımız da bugün söyledi, İran-Amerika savaşı bile %7 civarında enflasyona etki. Merkez Bankası Başkanı da bunu belirtiyor. Bunu sadece para politikalarıyla yönetemeyiz. Bizim bunu mali politikalarla, reformlarla, kayıt dışıyla, mücadeleyle, kamuda verimlilikle desteklemek zorundayız. Aksi takdirde aynı şeyleri 3 sene sonra, 5 sene sonra tekrar konuşuruz diye düşünüyorum.
1: Peki ODTÜ Yalıtım ilk 3 çeyreği nasıl geçirdi?
2: Biz büyümeye devam ediyoruz. Biz krizlerde büyüyen bir şirketiz. Geçen seneye göre enflasyon üzerinde bir büyümemiz var. %40 ihracat yapıyoruz. %60'ı yurt içine satıyoruz. Önümüzde açık.
1: Bu yıl nasıl kapatacaksınız?
2: Enflasyon üzerinde 5-6 puan büyümeyle gerçekleştireceğiz.
1: O zaman biraz da 2027 yılını konuşalım. Orada ne bekliyorsunuz? Projeksiyonlarınızı nasıl yapıyorsunuz? Büyüme, enflasyon ve faiz tarafında beklentileriniz nedir?
2: Aslında biz bütçeleri yıllık yapıyoruz. Bazen bunu aylığa indiriyoruz, bazen haftalığa indiriyoruz. Yani 2027 ile ilgili henüz bütçe çalışmalarına yeni başladık ama tekrar büyüme trendine devam edeceğiz. Hem yurt içinde hem de yurt dışında.
1: Peki yıl sonu faiz beklentiniz ne? Önümüzde iki toplantı kaldı Merkez Bankası'nın. Burada indirim döngüsüne girmesini bekliyor musunuz?
2: Ben Ekim ve Aralık ayında bir 100'er baz puan düşeceğini tahmin ediyorum. 35'le sene sonunu kapatırız diye düşünüyorum. Enflasyon da 29-30 civarlarında falan olur.
1: Peki son olarak sizin iş dünyasına rekabet avantajı sağlayabilmesi için önerileriniz nedir? İş dünyasının üzerine ne düşüyor?
2: Bugünkü konuşmamda da söylediğim gibi yani bizim bir öncelikle işimize odaklanmamız lazım. İkincisi verimliliği artırmamız lazım. Üçüncüsü eğer üretim yapıyorsak dijital ve yeşil dönüşüm omurgamızın olması gerekiyor. Bu fantazi veya moda trend değil, şirketin rekabet gücünü arttıran şeyler. Avrupa Birliği bugün yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümden hiçbir krize rağmen vazgeçmiyor. Neden? Çünkü bu Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi. Benim de önerim bu verimlilik eksenli dijital ve dönüşüm ve yeşil dönüşüme odaklanıp şirketlerin rekabet gücünü arttırmamız lazım.
0: Efendim evet, tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Jeopolitik gerilimlerle birlikte haftayı başlattık. İçeride ise fon krizine ilişkin gelişmeler. Tüm bu detayları kendisiyle değerlendirelim. Her pazartesi olduğu gibi Evren Kırıkoğlu bizlerle birlikte. Evren hoş geldin. Tüm bugünün başlığında ben özellikle söylerken diyorum ki işte tahvil piyasasındaki satışlar daha da derinleşti. Altın tarafında baskı oluşuyor. Normal şartlara baktığımız zaman jeopolitik riskler aslında hem tahvilleri hem de altın tarafına talebi arttırmasını bekleriz ki normal şartlarda. Şimdi de tahvil satılıyor, altın satılıyor. Bu da artık bize piyasanın bir riskten kaçış değil, enflasyon şokunu mu fiyatladığını gösteriyor. Neler aktaracaksın buna dair?
3: Evet, pek çok başlık altında reel faiz fiyatlamasının ileriye dönük faiz fiyatlamasının yükseldiğini izliyoruz. Şimdi son işlem gününde cuma kapanışta biraz geriledi ama petrol fiyatının 100 dolar üzerine 100 dolar varil sınırına dayanması tüm dünyada sadece işte bizim gibi petrol ithalatçısı olan gelişen ülkelerde değil ABD'deki işte akaryakıt pompadaki akaryakıt fiyatlarından tut pek çok bölgede maliyetlerin yükseleceğine dair endişeleri tetikledi. Bir de sadece doğrudan varil fiyatı değil özellikle dizel fiyatları ile ilgili işte Amerika'dan Avrupa'ya dizel ihracatının sınırlanmasına yönelik önlemlerin de gündeme gelmesi her ne kadar şu an kesinleşmemiş olsa da bu da yani Amerika içerisindeki dizel akaryakıt fiyatlarını kontrol etmek için diye sebeplendirilse de dünyanın geri kalanındaki tüm maliyetleri yükselteceği için küresel ithalat fiyatları üzerinden ABD enflasyonuna dair tüm bölgelere enflatif olarak yansıyacağına dair endişeler de burada belirleyici oldu. Crack spreadler yani rafineri marjı dizelin onlar tarihi zirvelerde ve tüm bunlar ışığında doğrudan akaryakıtlı olmasa da dolaylı ikinci etkileri de tetiklediği anlaşılan pek çok kalemde enflasyon beklentilerinin yükseldiğini görüyoruz ki konteyner navlun endeksi mesela tüm dünyada taşımacılıkla alakalı maliyetlerin takibinde kullanılan veya işte petrol taşımacılığında kullanılan süper tanker fiyatları maliyetleri gibi taşımacılık maliyeti gibi bunların hepsi zirveye ulaştı. Süper tanker maliyetleri zirvede konteyner navlun endeksi Covid sonrası zirvesinde işte crack spread yani dizel rafineri marjı tarihi zirvede akaryakıt fiyatları zaten işte ortalamaların üzerinde ilerliyor. Dolayısıyla tüm bunları bir araya koyduğumuzda tüm dünyada enflasyon fiyatlamasının sadece bugün yani yakın vade değil ileri vadelerde de yükselebileceğine dair endişeler gündeme geldi. Bunlar ışığında Fed'den beklenen ve diğer merkez bankalarından da küresel merkez bankalarından da beklenen faiz artışlarının fiyatlarının da ötesine çıkabileceğine dair veya fiyatlamadaki o belirsiz olan kısmın kesinleştiğine dair bir fiyatlama ortaya çıktı. Ve dolayısıyla sadece hani kısa vadeli faizler değil bunun yarattığı belirsizlikle beraber enflasyon fiyatlamasıyla da beraber uzun vadeli faizlerinde tüm dünyada yükseldiğini izliyoruz. Tahvil faizleri üzerinden. Dolayısıyla bunların hepsinin birleşiminde aslında bir faizlerde yukarı yönlü seyir ve akabinde de riskli varlıklarda, özellikle işte altın gibi, yani önceki fiyatlamayı kıyasla daha fazla faizin devreye girmesiyle beraber, evet, buralarda da değer kaybı izleniyor. Kalıcı olacağını düşünmüyorum. Yani tek cümleyle bağlayayım. Ama enflasyonda bir enflasyon resminde biraz netleşme lazım diye düşünüyorum.
0: Şimdi küresel tarafta özellikle doların güçlenme senaryosuyla birlikte yine başlatıyoruz hafta. Uzun bir süredir de konumuz olmaya devam ediyor. Petrol açısından Türkiye cephesinde olumsuz bir tabloyu oluşturuyor. Aslında tahvil faizleri yükseliyor. Tüm bu üçleme baktığımız zaman Türkiye için bir dış şok olarak nitelendirilebilir. Şimdi evet, yatırımcı özellikle burada TL varlıkların küresel risk iştahındaki bozulmaya karşı dayanıklılığını hangi göstergeler üzerinde okuması gerekiyor? Dayanıklı mı değil mi diye. İşte CDS tarafına mı bakması lazım? Kur tarafına mı bakması lazım? Tahvil faizi mi? Yabancı girişleri mi? Yoksa borsa tarafında dolar bazlı borsa İstanbul fiyatlaması mı? Nedir oradaki yatırımcı için kritik bir gösterge?
3: Şimdi bizim içerideki hisse senetleriyle ilgili gündem tabii malum mevcut fon konusu yüzünden biraz daha şu an oynak ve belirsiz ilerliyor ama ben az önceki listede saymayı unuttum. Tüm küresel talep göstergeleri de aslında yukarı yönlü, yani olumlu biçimde talebin öyle korkulduğu

0: olduğu gibi daralmadığını gösterecek şekilde evriliyor. Az önceki listede uzun vadeli Amerikan faizlerinin yükselmesine önemli sebeplerden bir tanesi aktivite göstergelerinin tamamının, yani hem talep tarafında işte perakende satışlar gibi, hem üretim tarafında ve yatırımlar tarafında işte dayanıklı mal siparişleri veya işte sanayi üretimi gibi değişkenlerde, hem de istihdam tarafında, tarım dışı istihdam veya diğer istihdam göstergelerinde olduğu gibi sürpriz biçimde dayanıklı açıklanıyor bunlar. Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. PMI endeksleri, işte en son açıklanan flash PMI'larda gördük. Almanya öncülüğünde mesela Avrupa'nın genel talebinde bir üretim tarafında bir toparlanma emareleri var. Almanya öncülüğünde olması da tabii oldukça önemli. ABD'de var. İşte Japonya'da kez aynı şekilde faiz artışının hızlanması gerektiği fiyatları. Yani bunların hepsi aslında dünyada bu enflasyon baskıları akabinde oluşacak faiz artışlarını karşılayabilecek kadar da, yani bu faiz artışlarını sekteye uğratmayacak kadar yeterli bir talep durumu olduğunu da ortaya koyuyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda hani küresel ticaret, ihracat, bizim ihracatçılarımızın talebi olarak baktığımızda veya büyümeyle alakalı, işte küresel büyümeyle alakalı değişkenlere baktığımızda, yani CDS primi de mesela bunların içinde. Buralardan baktığımızda aslında dünyadan bu anlamda, yani talep tarafından bir hani olumsuz etki, tırnak içinde gol yemeyeceğimizi yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Ama bizim içerideki TL cinsi varlıkların performansı, dediğim gibi, yani duruma özel, konuya özel, bize özel, yani bizim mevcut durumumuza özel hassasiyetler var. Bu hisse senetleri üzerinde özellikle son izlenen gelişmeler biraz oradaki performansı biraz ayak sürütebilir diye düşünüyorum. Yani ağırlaştırabilir diye düşünüyorum. Merkez mesela tahvil faiziyle ilgili konuşacaksak o şeyden bağımsız tabii. Hisse senetlerindeki gelişmelerden bağımsız ama Merkez Bankası'nın tüm dünyada enflasyon baskıları ve diğer merkez bankalarının faiz artışları varsayılandan daha fazla olacağı fiyatlanmaya başlarken bizim faiz indirim sürecimiz ne kadar, hangi hızla ilerleyebilir, onunla ilgili soru işaretleri olacaktır diye düşünüyorum. Bizim ama oradaki, yani daha önceki yayınlarda da bunu konuşmuştuk. Bizim enflasyon farkımız o kadar yüksek ki yani yurt dışında, yani ABD ve Avrupa üzerinde mesela hedefin %1-1,5 üzerindeki enflasyonla mücadele edilirken bizde işte bir yılda %5 ile 10 arası manşet enflasyonda düşüş bekleniyor. Yani bu işte tasarlanmaya çalışılıyor politik yapıcılar tarafından. Dolayısıyla oradaki o %1'lik farkları fazlasıyla bertaraf edebilecek kadar bizim enflasyonda kat edeceğimiz yol olduğu için, biz kendi enflasyon mücadelemizde muvaffak olursak faiz indirimlerine, yani yurt dışında faiz artıyor olsa bile bizim içeride faiz indirimlerine sanıldığı kadar hızlı olmasa da belli bir tempoda devam edilebilir diye düşünüyorum. Onlar, tahmin ediyorum ki, tahvil tarafını, özellikle bu hisse senetlerinin fon vesaire gibi gündemlerle ayak sürmeye başladığı dönemde tahvil tarafını onlar cazip kılacaktır diye düşünüyorum. CDS'den falan da bir şey olmayacağı için, yani işte küresel büyüme sağlıklı, bizim rezervler güçlü vesaire. CDS'den bir şey olmayacaksa, bir olumsuzluk yansımayacaksa, enflasyon mücadelesine muvaffak olduğumuz ölçüde tahvil tarafı daha fazla fırsat verebilir diye düşünüyorum ki, hani 5 yıllık tahvil faizine baktığımda hala şeyde, yani 38, işte 10 yıllık, yani uzun vadeli, daha uzun vadeli sektörler 40. Orada aşağı gelmek için biraz daha alan kaldığını düşünüyorum. Hisse senetleri de dediğim gibi bu içerideki bu fon gündemi ve diğer
1: Evet.
0: durumun netleşmesine bağlı olacaktır diye düşünüyorum.
1: Şimdi yatırımcıya şöyle bir halde bir risk haritası çizmekte fayda var. Bugün önümüzdeki birkaç haftayı düşünelim ve Hürmüz Boğazı gelişmeleri, işte petrol fiyatları, ABD'deki istihdam rakamları ve Fed beklentileri, içeride de fon krizinin detayları. Yani buradaki seyri. Düşünüldüğü
0: Evet.
1: noktada özellikle TL varlıklar açısından hangi göstergedeki bozulma risk iştahında kalıcı bir kırılma var dedirtir. Hangi göstergedeki iyileşme ise normalleşme başladı dedirtir.
0: Yani iyileşme tahmin ediyorum ki hani rezervlerle ve kur istikrarıyla ilgili bir şey yaşamadığımız için, bir belirsizlik yaşamadığımız için yurt dışı sermaye girişleri varlıklara, yani işte sıcak para veya swap kanadından, hani carry için değil de varlıklara kaymaya başladığında, yani hisse senetlerine ve tahvillere yabancıların ilgi göstermeye başladığına tanıklık edecek olursak orası mesela iyi bir gösterge olur diye düşünüyorum. Orada az önce dediğim gibi, yani tahviller biraz öncelikli olacaktır diye tahmin ediyorum. Hisse senetlerinde de hem içerideki sürecin netleşmesi, hem biraz geçmişin aksine biraz daha bu işte BIST 30 ve BIST 100 gibi, yani tahtası daha derin olan, daha büyük şeyli, yani piyasa değeri ve piyasa derinliği daha fazla olan şirketlere dönük talep belki orada bir tık daha önden gidebilir ama yani özetle yabancı sermaye girişlerinin kredi notuna da yansıyacak olumlu gösterge teşkil edecek biçimde sadece sıcak para olarak yani carry için değil varlıklara da park edecek şekilde gelmesi orada iyi bir gösterge olur diye düşünüyorum. İkinci gösterge zaten az önce konuştuğumuz enflasyon verisi. Hı hı. Enflasyon tamamen çoğu şeyin belirleyicisi olacak yani sadece içeride tüketici güveni ve alım gücü ve işte diğer yani talebi kalıcı olarak olumlu destekleyebilecek faktörler açısından değil. İşte Merkez Bankası'nın faiz indirimi, finansal koşulların gevşetilebilmesi rahat bir biçimde, piyasayı aksaklığa uğratmayacak biçimde gevşetilebilmesi gibi enflasyondaki o aylık temponun gerilemeye başladığını tanıklık etmemiz lazım. Önümüzdeki sene beklentileri çok son derece önemli. Orada zaten Merkez Bankası'nın kendi tahminiyle, yani daha önce açıkladığı tahminle OVP'de sunulan tablo arasında da hatırlanacağı gibi bir fark vardı. Yani 20-25 arası bir yere enflasyon ineceği idrak edilirse bu bayağı önemli bir gösterge olur. Yabancı girişinde tetikler diye düşünüyorum. Onun dışında zaten içeride dolarizasyon ve yani rezerv yönetimiyle diyeyim alakalı bir herhangi bir konuda endişe yok. Bunlar dolayısıyla yani olumlu şeyi haberi gelişmeyi buradan bekleriz diye düşünüyorum. Olumsuzluk aklıma gelen ilk faktör küresel. Oradaki o savaşın gidişatına da yani Amerika'daki Kasım ayındaki Senato ara seçimlerinden sonra da evet. O geride kaldıktan sonra da hala daha biz İran Savaşı'nda böyle bir takım belirsizlikler, petrol fiyatlarındaki oynaklıklar, işte bu akaryakıt marjlarında, rafineri marjlarında vesaire yükselişler izlemeye devam edecek olursak orası tüm dünyayı sadece Türkiye değil tüm dünyayı olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum. Bir de tabii yurt dışı küresel faizlerdeki artışı da dikkatle takip etmemiz lazım. O şu an her ne kadar talep göstergeleri olumlu ilerliyorsa da uzun vadeli tahvil faizlerinin tüm dünyada yükselmesi işte 10 yıllık mesela Amerikan tahvil faizleri üzerinden yatırım ve şirket finansman görünümünü olumsuz etkiliyor. 30 yıllık tahvil faizleri mesela doğrudan mortgage piyasasında yine Amerika üzerinde çok olumsuz etki ediyor. O da bir yanda oradaki tabloda ekonomik aktivite açısından şu an her ne kadar sorun yok gibi gözükse de önümüzdeki aylarda terse dönebilir. Orada bir bozulma da bizi yani tüm dünyada risk primlerini olumsuz etkileyebilir diye düşünüyorum. Zaten işte Amerikan borsasında da yapay zeka yatırımlarının geri dönüşüyle ilgili soru işaretler, işte bu yapay zeka firmaların borçlanmalarıyla özel kredi fonlarında özellikle bunların geri dönüşüyle ilgili oluşabilecek soru işaretleri zaten bir süredir gündemde. Ya bunların hepsini bir araya koyduğumuzda risk bence hani şu an hesapta olmayan, şu an bilmediğimiz, bilinmeyenler açısından risk küresel işte jeopolitik görünümden ve Amerika'nın finansal istikrarına dair borsa göstergelerinden oluşabilir. Ama onların oluşmadığı takdirde bizim dediğim gibi yani iyi haberler içeride enflasyon mücadelesine gelmek durumunda.
1: Evet.
0: Ve şeyle ilgili yani diğer işte bu yabancı yatırımların sıcak para yani kereden ziyade faizden ziyade varlıklara park etmesiyle ölçeceğimiz onun sinyali arayacağımız bir tablo olacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki bu dış konjonktürde göz önüne aldığında senin beklentilerinde yukarı yönlü bir revizyona gittin mi? Yani petrolün 100 doların üzerinde kalıcılığını kaydetmesi, küresel tahvilin yukarı yönlü hareketi devamı derken önümüzdeki sene için politika faizi ve enflasyonda yukarı yöne gittin mi revizyona?
0: Yok bu sene zaten 88-89 civarı bir ortalamayla çalışıyorduk. Zaten sene ortası netleşti. Merkez Bankası kendi enflasyon raporunda kullanılan ortalamayı da paralel o birebir. Önümüzdeki sene için benim varsayımım ortalama yani 2027 yılındaki ortalama Brent varil fiyatının 80 dolar olması yönündeydi. Orada işte dediğim gibi Kasım ayından sonra yani Amerikan seçimlerinden sonra da biz Brent petrol varil fiyatının daha yukarıda yani 90 dolar ve üzerinde oluşacağına dair ortalamada yıllık ortalamada 90 dolara falan dayanacağına dair bir kanaat geliştirirsek o zaman o 10 dolarlık ortalama petrol fiyat farkını önümüzdeki senenin enflasyon tahminlerine yedirmek durumundayız. Yani 22-23 civarında bir enflasyon bekliyorsak onu işte petrol fiyatındaki doğrudan ve dolaylı etkiler ışığında yukarı yönlü revize etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Yine aynı şekilde ödemeler dengesinin de tabii ki mutlaka orada yani 10 dolarlık varildeki 10 dolarlık fiyat yıllık ödemeler dengesi 10 milyar dolara yakın bir fark evet. yaratma ihtimaline sahip. Dolayısıyla yani tüketim falan sabit varsaydığımızda. Dolayısıyla onların hepsini gözden geçirmemiz gerekir. Ama bu şey tabii çok önemli. Yani Kasım ayında Amerikan seçimlerinden sonra da geride kaldıktan sonra işte artık herhangi bir savaşın popülist siyasete konu edilmesine gerek kalmayacak. Dolayısıyla bu gerginlik işte bir takım tavizlerle geri çekilip petrol fiyatları düşecek mi diyeceğiz? Yoksa tam aksine evet. Tam zıt senaryo. Bunu savunanlar da var çünkü. Evet. Savaş Amerikan seçimleri geride kaldıktan sonra hiç kimsenin taviz göstermesine gerek kalmaz, daha da ısınabilir savaş. Evet. Koşulları daha da ısınabilir diyen bir görüş kampı da var ki o da yani mantıksız değil. Ben hani kötümser olmak istemiyorum ama biz...

0: Yani Kasım ayından sonra hala daha petrol fiyatları sahadaki Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yüksek kalmaya
1: Peki.
0: devam ediyorsa 2027 sonu enflasyon tahminlerimizi ve cari açık tahminlerimizi maalesef olumsuz şekilde revize etmemiz gerekebilir. Onu dediğim gibi yani küresel jeopolitiğe göre karar vereceğiz.
1: O jeopolitik gelişmeler yaşandıkça seninle de konuşmaya devam edeceğiz. Evren, çok çok teşekkür ediyorum. Detaylar için güzel bir hafta diliyoruz. Evren Kırıkoğlu ile birlikte değerlendirmiş olduk efendim. Şimdi kısa bir araya gidiyorum.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün
3: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Yatırım bütçeğinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vadeli taraf negatif bir açılışa işaret ediyor. %1,5'luk eksi de açtı. Peki küresel piyasa içerideki beklentiler araştırma masasına geçiyorum.

0: Hoş geldin. Evet, şimdi içerideki açılış negatif bir açılışa işaret ediyor. Küresel piyasalarda da varlıkların hemen hemen hepsi baskı altında. Elbette manşeti bir kez daha yükselen tahvil faizleri oluşturuyor diyeyim ve ayrıntıları sana bırakayım.
1: Günaydın Pelin. Evet, haftaya başlarken şöyle bir yurt içindeki fiyatlamalardan bahsettin ama küresel tarafa da bakacak olursak şu an tüm risk indikatörlerinde özellikle bir geri çekilme olduğunu, riskli varlıklar göstergelerinde bir geri çekilme olduğunu yakından takip ediyoruz. Hali hazırda biz cuma gününü ABD-İran tarafındaki biraz daha özellikle görüşmelerin hızlanması ve belki de bir miktar bir ön anlaşmaya zemin hazırlanması umutlarıyla birlikte tepelerden diyelim. Özellikle belki de bunu tahvil getirileri için kullanabiliriz. Tepelerden bir törpülenmeyle kapatmıştık ki geçtiğimiz hafta aslında haftalık bazda bu tahvil satışlarının hisse senedi piyasalarına çok ama çok sınırlı. Bunu tırnak içerisinde söylüyorum. Sirayet ettiği bir ortam vardı ki özellikle %3'ler çerçevesinde bir Nasdaq 100 getirisi, haftalık bazda söylüyorum, özellikle S&P 500'ün yukarı doğru bir performansı ve 3 haftalık düşüş serisini durduran ve binde 3 de olsa sınırlı tarafta pozitife geçen döngüsel hisse senetlerini içeren Dow Jones performansı izledik. Ama hali hazırda bugüne geldiğimiz zaman Asya piyasalarına da bakacak olursak, altına, gümüşe bakacak olursak, tahvil piyasasının genel görünümüne, ki belki Japonya burada belki tahvilleri açısından bir miktar daha ön plana çıkabilir, bunlara bakacak olursak şu anda riskten kaçış temasını konuşmaya devam ediyoruz. ABD tahvillerinde yön yukarı doğru giderken bu özellikle bir varlık sınıfı açısından, hatta bir tahvil sınıfı açısından da risk barındırıyor. Gelişmekte olan ülke tahvilleri. Şimdi gelişmekte olan ülke tahvillerine baktığımız zaman son dönemde ABD tahvilleriyle gelişmekte olan ülkelerin getiri makasının 2007'den bu yana en düşük seviyeye geldiğini, ki 170 bas puanlara kadar gerilediğini yakından takip ediyorduk. Bunu tahvil getirileri yukarı gitmeden önce gelişmekte olan ülke piyasaları açısından bir avantaj olarak sayıyorduk ki bu aslında biraz daha rahat borçlanmalarına ve belki de ABD'den kaçan tahvil yatırımcısı açısından söylüyorum bunu, yatırımcı kitlesi içinde bir fırsat barındırıyordu. Dolayısıyla EM tahvillerine, gelişmekte olan ülke tahvillerine bir girişi aslında yılbaşından bu yana aktarmaya devam ediyoruz. Fakat ABD 10 yıllıkları yukarı doğru geldikçe, 30 yıllıklarında biz 2007'den bu yana, 2004'ten bu yana en yüksek seviyeleri gördükçe anlıyoruz ki dünyanın en büyük fon yöneticileri ve fonları da bu maruziyetlerini gelişmekte olan ülke tahvilleri çerçevesinde azaltıyorlar. Şöyle bir baktığımız zaman genel anlamda yatırımcıların, ki burada özellikle Kolombiya gibi ülkelerden biraz daha tahvil getirilerini, özellikle tahvillerden bir çıkış yaşadığını, bunun yerine Suudi Arabistan gibi daha yüksek notlu, kredi notuna sahip ülkelere doğru bir kayış gerçekleştirdiğini görüyoruz. Şu anda ekrandaki grafiğe baktığımızda ise genel dünyanın en büyük gelişmekte olan ülke piyasa ülke tahvil ETF'inden çıkışlar, fon akımlarını takip ediyoruz ki burada özellikle son 2 haftalık çıkışlar dikkat çekiyor ve son haftadaki, geçtiğimiz haftadaki çıkışlar Mart'tan bu yana en yüksek haftalık çıkışı bize beraberinde getiriyor. Dolayısıyla yılbaşından bu yana konuştuğumuz o getirilerdeki ve özellikle EM ülkelerinin cazibesinin de hali hazırda şu anda sorgulandığı bir ortam var. Dediğim gibi bunu tam topyekün bir çıkış olarak belki tarif etmek zor ama bu yatırımcı, özellikle olası bir küresel tahvil satış dalgasının devamına karşı da fon yöneticileri kendini biraz daha korumaya aldığını söyleyelim. Ya bu tahvillerin, ülkelerin tahvillerinden çıkış yapıyorlar ya da ülkeler arasında bir rotasyon gerçekleştiriyorlar. Bunun açısından, bunun içinde bunu da JP Morgan Varlık Yönetiminden Neuberger'e kadar özellikle görmek mümkün oluyor ki bu tarafta özellikle Ekvador gibi, Dominik Cumhuriyeti gibi, Zambiya gibi daha derinliği sığ diyelim ülkelerde, ülkelerin tahvillerinden çıkış yaptığını ya da bir miktar daha pozisyonlarını azalttıklarını söyleyebiliriz. Özellikle bu sabah itibariyle tahvil getirilerinin yükselişinden bahsettik. Hisse senedi piyasalarının negatif bunun negatif yansımalarından bahsettik. Yurt içine döndüğümüzde ise biz hali hazırda haftalık kapanışımızda geçtiğimiz hafta %3'ler çerçevesinde BIST 100 için söylüyorum bunu negatif tarafta yapmıştık. Orada 13 bin puanın altında bir haftalık kapanışta gerçekleştik ve satış dalgamızı üst üste ikinci haftaya taşımış olduk. Şöyle bir sert satış dalgası olarak baktığımızda özellikle dün SPK'nın yapmış olduğu açıklamalarla birlikte burada tasfiye edilecek fonlara bu yatırımcıların buradaki hangi sürede sat emri verdiklerine kadar valörlere kadar birçok değişikliği ve yol haritasını yakından takip ettik. Burada el konulan mal varlıklarından bir miktar daha özellikle tüzeller açısından buradaki gevşemeyi yakından o tarafta takip ettik. Ama hisse senedi piyasamıza baktığımızda da Viyok kontratlarında bu sabah itibariyle çok ciddi bir alıcılı seyir görmüyoruz ki hatta %1'ler çerçevesinde, 1,5'lar çerçevesinde de negatif tarafta açıldı. Artık biraz daha gözler bu tarafta 13.000 seviyesinin üzerine gelebilecek her hali hazırda bir atak veyahut da gelebilecek bir olumlu seyirle birlikte genel anlamda küresel ivmeye de bağlı olacak. Ama şunu da söyleyebiliriz ki 13.000 seviyesi 14.000 evet. seviyesi derken Borsa İstanbul'da biraz daha zayıf seyri giderek devam ettiğini evet. takip ediyoruz o tarafta.
0: Mehmet çok teşekkür ediyorum aktarıkların için, detaylar için. Araştırma masası nokta dursun.

0: Ve efendim programı noktalıyoruz. 10-15'te görüşeceğiz. Bir kez daha hoşça kalın.
1: Reklam. Denize çek gönder.
2: Denize çek gönder. Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır. Kazancım net,
5: sigortam net. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
1: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg ET Radyo.
2: 1, 2, 3, 4.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Piyasa masasından günaydın, iyi haftalar diliyoruz. Ben Zeynep Erataman Önal, bu bölümde finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber piyasa açılışını karşılayacağız. Öncesinde istersen Bekir şöyle bir SPK'dan akşam gelen açıklamaları turlayalım. Sabah da ilk sözde satır başlarını vermeye çalıştık aslında. Belki biraz daha açma şansımız olur. Burada süremiz daha müsait. Yeni başlıklar var mıydı yoksa mevcudun netleşmesi diyebilir miyiz acaba SPK'nın tasfiye sürecine ilişkin yapmış olduğu yeni açıklamada?
2: Şimdi ona geçmeden önce bu savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında işte bazı şirketleri, tüzel kişiliklerle ilgili alınan kararlar vesaire hafta sonu çok konuşuldu, yazıldı, çizildi. Sonra bu tüzel kişiliklerle ilgili bloke kısmının, paraların bloke edilmesi veyahut da işte para akışlarının durdurulması kısmının iptal edildiğini gördük tüzel kişiliklerle ilgili. Dolayısıyla bunu buradaki süreç devam ediyor. Ancak burada yer alan isimlerin gerçekten suçlu olduğu, yani sürecin tamamlandı ve bunlar suçlu bulunduğu gibi bir ifade asla kullanılamaz. Hı hı. Bu süreçte yani hiç alakası olmayan para trafiğinden dolayı bu potaya girmiş diyelim. Yani buradaki araştırma kapsamına girmiş şirketlerin de olduğu, bunlar gün geçtikçe ayıklanacak ve gerçek anlamda burada kötüye kullananlar, manipüle edenler, yatırımcının mağdur olmasına neden olanlar ayıklanacaktır. Ama şu an gelen her açıklamayı sanki bu konuda bu şirket işte bu işin içinde alet olmuş, bu işte yatırımcıları mağdur etmiş gibi algılamak çok yanlış olur.
1: Şimdi haberi de verelim bir kez daha biz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturması kapsamında toplam 106 kişi ve kuruluşa yönelik mal varlığı tedbirleri SPK'nın yeni değerlendirmeleri doğrultusunda kaldırıldı. Terörizmin finansmanı ve aklama suçları soruşturma bürosu, ilgili kişi ve kuruluşların hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal varlığı azaltıcı işlemlerin engellenmesini talep etmişti. Hatırlatmasını da yine paylaşalım.
2: Evet. Yani dediğim gibi burada yani şu an bir inceleme yapıyorsunuz. İnceleme yaparken de işte orada gördüğünüz tüm isimleri önce bir donduralım, bir bakalım, bir inceleyelim tarzında bir işlem yürütülüyor çoğu zaman. Dolayısıyla burada yazan isimlerle ilgili karalama kampanyaları sosyal medyada vesaire denk gelebiliyoruz. Bunlara rağbet gösterilmemesi gerekir. Bu sürecin devamında ne olacak? Ak koyun, kara koyun belli olacak. Ancak dediğim gibi yani her açıklama birilerini aklayıp birilerini suçlayacak şekilde değerlendirilmemesi lazım. Daha bu süreç hukuki anlamda devam eden süreç uzunca bir süre ilerleyecektir. Çünkü fon tarafı var, işte yatırım kuruluşları tarafı var, özel şirketler tarafı var, ÖST tarafı var. Yani çok kapsamlı bir araştırma yapılması gereken ve bu süreç Sermaye Piyasası Kurulu, Takas Bank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, MASAK, Adalet Bakanlığı hepsinin birlikte yürüttüğü, bürokrasiyle, bakanlıklarla birlikte yürütüldüğü bir süreç olduğu için böyle çok kolay bir şekilde eliyle koymuş gibi buradaki suçluları veya suçsuzları ayıklamak mümkün değil. Belli bir süre inceleme, fikir alışverişiyle oluşacak bir şey. Dolayısıyla bunu ayırmak lazım. Dediğim gibi şirketlerin, ismi geçen şirketlerin ya da kişilerin ya tamamen suçlu olduğu

0: Buradan olmayanların da suçsuz olduğu anlamı çıkmaz. Bu süreç daha uzun sürecek. Piyasa açılışından önce bunu söylemek istedim.
1: Evet.
0: Şimdi geldiğimiz zaman Sermaye Piyasası Kurumu tasfiye süreciyle ilgili açıklamasına. Burada aslında yeni bir şey yok. Yeni bir karar da değil bu. Bu önceki kararın yani 17 Eylül'de alınan kararda tasfiye sürecine ilişkin bu maddelerde kullanılan saat, gün ve saatlerin yanlış anlaşılması, yanlış anlaşılması da demeyeyim, yanlış ifade edilmesi. Gerçekten Sermaye Piyasası Kurumu'nun buradaki aslında biz işin içinde olanlar mantığımızı kullanarak onu filtreleyip evet bu böyledir deyip yayınlarda da anlattık. Yani 17'si 17 Eylül saat 13.30'a kadar geçen oradaki ifade gerçekleşen işlemlerle ilgili. Yani gerçekleşmiş para ya para bloke edilmiş, ödenmiş ya da ödenmemiş ama işlem gerçekleşmiş olanlarla ilgili. İşlem gerçekleşmemiş, iletilene kadar valör nedeniyle olabilir bu aracı, iletilen aracı kurumun emri göndermesiyle ilgili kendi izahnamesinde o fonun valörüyle ilgili olabilir, valör atlama tarihiyle olabilir. Bunlar eğer işlem gerçekleşmediyse sistem zaten SPK'nın saat 17 Eylül'de 11 saat 11 civarında açıkladığı işleme durduruldu ve tasfiye süreci başlattığı kararıyla artık gerçekleştirilmesi imkan yok zaten. Emir iletilmemiş. Veya iletilmiş aracı kurum tarafından valörü nedeniyle bir gün sonraya bırakılmış emirler gerçekleşmediği takdirde, tefasla gerçekleşmediği takdirde tasfiye süreci içinde kalıyor. Ama gerçekleşmiş para geri, para ödenmemiş yatırımcıya. Bu bloke kısımda kalıyor. Buradan artık nakit alacaktı yatırımcı. Yani artık fonla ilgili, fonun değer düşüşüyle, artışıyla ilgili bir şey kalmamış. Kendi katılım payı satılmış, karşılığındaki para alacak hanesine yazılmış. Bu öncelikli olarak ödenecek kısımda bulunuyor zaten. İlk açıklamada işte o A6 dediğimiz madde. Şimdi orada bu teknik çalışmalar, mutabakatlar bunlar için yapılıyor zaten. Bu gerçekleşmeler, karşılığında para var mı yok mu? İşte temerite düşmeden önce gerçekleşmiş işte ama böyle olmuş. Temerite düştükten sonra iletilmiş ama tefası iletilmiş. Bunlar bu mutabakat, bu 10 iş günü süre zaten bunun için vardı. Şirketler yani bankalarda yani Ziraat Bankası ve İş Bankası da bu konuda çalışıyor zaten. Şimdi bu çalışmanın devam ederken bu arada da Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, MASAK, Takas Bank bunlar sürekli teknik toplantılar yapıyorlar. Bu teknik toplantılarda önceliklendirme konusunda bazı şeyler öne çıkıyor. Nedir? İsim vermeyelim şimdi. 3 tane portföy yönetim şirketi kendi portföylerinin oldukça likit olduğunu, likit olmayan kısımları da kendi kaynaklarıyla karşılayarak tüm yatırımcı talepleri gelse bile aynı günde karşılayabilecek durumda olduklarını bakanlığa ve SPK'ya ilettiler. Dolayısıyla şimdi ilk etapta parası bloke olanlarınki birinci öncelik. İkinci öncelik bu üç fonun, üç portföy yönetim şirketinin fonlarının işleme açılması olabilir. Bu işleme açılacak fonlar tasfiye sürecindekileri kendilerinin tasfiye etmesi SPK ile birlikte devam ederek veyahut da ilgili yetkilendirilmiş Ziraat Bankası ile birlikte yürüterek böyle bir karar alınabilir. Bu da yine öncelik haline getirebilir. Üçüncü öncelik ise para piyasası fonlarını. Bu fonlar içinde para piyasası fonu var, işte serbest hisse senedi yoğun fonlar var, birçok fon var. Üçüncü öncelik ise para piyasası fonları olacak. Bunlar çünkü likit fonlar. Buraya insanlar çok aşırı kar etme ümidiyle gelmiyorlar. Nitelikli yatırımcı şartı vesaire bunun üzerine o riskleri bilerek gelmiyorlar. Riskleri daha düşük olduğu için geliyorlar. Dolayısıyla üçüncü öncelik de bunlar olacak. Oradan bunun haricinde arda kalanlar ise tamamen tasfiye tamamlanacak ve nakite geçtikçe peyderpey ödenecek olanlar olacak. Dolayısıyla buradaki süreç bugün kabinede görüşülecek. Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda fikirlerini, görüşlerini ve talimatlarını iletecek. Ona göre geriden şekillenecek.
1: Şimdi şirket haberlerini de şöyle kurulayalım. Borsa açılışı öncesinde görebildiğim kadarıyla Aksa Akrilik'te şirketin %54 ortaklığı oranında bağlı ortaklığı Aksa İleri Kompozit Teknolojileri ve Havacılık Sanayi, havacılık sektörüne yönelik ileri kompozit parçaların üretimi amacıyla Tunus'ta Aksa Tunisi Aeronautik ünvanlı bir şirket kurmuş. Yaklaşık 5 milyon dolar tutarında yatırımla 3000 metrekarelik bir yine kapalı üretim alanından oluşup tesisin 2028'de faaliyete geçmesi planlanıyor. Gedik Yatırım tarafında pay geri alım programı kapsamında 4,97 ila 5,10 TL fiyat aralığından 345 bin adet payın geri alındığı bilgisi var. Yataş, Vivense'nin devralınması görüşmelerinin durdurulduğunu açıkladı. Türk Telekom pay geri alım programı kapsamında 54,6 TL'den 365 bin payın geri alındığını ifade ediyor. Emlak Konut yine pay geri alım programı kapsamında 19,17 ila 19,24 TL fiyat aralığından 260 bin payı geri aldığını ifade ediyor. CVK Maden tarafında 18 Şubat 2026'da deneme üretimine başlandığı duyurulan Sarıalan Altın İşletmesi'nde deneme faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığı ve dün itibariyle tam kapasite üretime geçildiği ifade ediliyor. Medikal Park tarafında yine bağlı ortaklık Samsung Medical Group özel sağlık hizmetlerinin kalan %20 payının 115 milyon dolar bedelle satın alınmasına karar verildi. İşlemin tamamlanmasıyla Medical Park, Samsung Medical'in dolaylı olarak %100 pay sahibi ve tek kontrol sahibi haline gelecektir dendi. Şirket bünyesinde 7 hastane bulunan Samsung Medical için KPMG tarafından belirlenen şirket değeri 116,7 milyon dolar seviyesinde oluştu. MIA Teknoloji'de yapay zeka ve bilgisayar görü alanında faaliyet gösteren Çin merkezli Megvii ile Türkiye pazarını kapsayan Münhasır İşbirliği Anlaşması imzalandı. Devam edeceğiz şirket haberlerini ama hemen rakam da verelim. BIST ana endeksi %1,62 yani 209 puanlık değer kaybıyla güne 12.689 puanda başlangıç yaptı. Sektörel kırılımlarla devam edecek olursak mali endeks %2,44, sanayi endeks %1,94, banka endeksi ise %1,59'luk değer kaybı ile yeni haftada ilk işlem gününe başlangıcını yaptı. Hizmetler tarafında %1,29, ulaştırmada %1,08 ve turizm endeksinde %0,75'lik yine satış eğilimi ekranlara yansıdı. Dolar TL 48.98.23 seviyesinde, Euro TL kotasyonu 55.76.56'dan devam ediyor. Yine şirket haberlerinde bir Petkim başlığı görüyoruz. Masterplan kapsamında Teknip ile MFST teknolojisinin lisanslanması ve fil hizmetlerine yönelik sözleşmeler imzalanırken polietilen ünitesi için Univation Technologies gibi yine polipropilen ünitesi için yine Lumus Novolen Teknoloji ile lisans ve yine mühendislik anlaşmalarının gerçekleştiğine işaret ettiler. Turkcell tarafında Belarus'taki bağlı ortaklığı Besnin sermayesinin toplam 7 milyon dolar artırılmasına karar verildi. Haberi var. Endeks değişikliklerini sağlıklı yansıtmadığı için terminal görseli ekrana vermeyeceğim ama en azından görebildiğim kadarıyla isim turlamaya çalışayım sizler için. Tüpraş, Fenerbahçe, Otokar, Akfen Yenilenebilir Enerji, Grain Türk, Galata Wind, Zorlu Enerji gibi hisseler günü artıda karşılamış gözüküyorlar. Baskılar tarafında ise Astor, Destek Finans, Akbank, Aselsan, Katılım Evim gibi halen endekste yer alan, bu arada bir kısmını da yine altını çizmek lazım, hisseler var. Fenerbahçe güne %2,45 artıyla başladı. Arkasından Grain Türk, Otokar, Akfen, Yenilenebilir Enerji ve Galata Wind geldi. Ve bu arada yüzdeselde en çok düşenler de yine RAL Yatırım, Margun Enerji, Kiler Holding, Odin Solutions, Işıklar Enerji'yi takip ediyoruz diyebiliriz. Yine 11 kadar hisse tabanla güne başladı diyebiliyoruz.
0: Evet, zaten fonların ağırlıkta olduğu, bazı yatırım fonlarının ağırlıkta olduğu çok aşırı yoğunlaştı. Küçük hisse senetlerindeki taban serisi devam ediyor. 19-20 tabanlara kadar çıktık. Bugün ilave olacak olan kısımda da Astor gibi Türk BIST 30 içinde de yer alan çok değerli büyük şirketlerin bu geçen az önce yayının başında bahsettiğim hukuki süreçle ilgili ismi geçen şirketlerin de güne taban olarak başlamış veya çok sert düşüşle başlamış olduğunu görüyoruz.
1: BIST 30'a girer daha da likit zaten, dolayısıyla evet, belki buradan da
0: yani şimdi burada ki bu süreç tabi devam ettiği sürece bu tip dalgalanmalar olacaktır. Ama dediğim gibi resmi açıklamaları takip edip sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden biraz uzaklaşması gerekir yatırımcıların. Gerçekten şu bu ara özellikle yanlış anlayıp yanlış yönlendirenlere kadar özellikle yanlış yönlendiren hesapların da çok arttığını, hı hı, piyasada kaotik ortamı artırmaya çalışan hesapların bu gibi durumlarda, bu gibi günlerde kendilerine fırsat bulduğunu unutmamak lazım. Dolayısıyla resmi açıklamaları takip edip ona göre hareket etmekte fayda var. Dediğim gibi açılışta bu hisselerdeki taban serisi ve yeni eklenenlerle günlük BIST yüz endeksi %1,6 değer kaybıyla başladı. Geçen hafta yine dalgalı bir seyir izlemiştik. Endeks haftanın tamamında %3'e yakın gerilemişti. Burada grafikte de yansıttığımız gibi BIST 100 dışındaki hisse senedinin negatif ayrışması devam ederken BIST 30'daki toparlanma ve iyimserliğin bu son açıklamalardan sonra gelen, şimdi BIST 30'un içinde 1 Ekim'de hisseler değişecek, bir tanesi çıkacak ama şu an iki tane hissenin taban olduğunu, dolayısıyla orada da bu makasın biraz daha önceki gibi açılmaktan uzak kalabileceğini söylemek mümkün. Şimdi Eylül ayında yaklaşık %10 gibi bir değer kaybıyla devam ediyoruz. Bugün daha da arttı o. %12'lere yaklaştık. Burada fon rehberi geldikten sonra yaşanan süreçte gerçekten bu yeniden dengelenme sürecinin hukuki tarafın da işin içine girmesiyle, haklı olarak gerçekten girmesi gerekiyordu. Burada mağdurların hak ettiği kaynaklara sahip olabilmesi, mağdur edenlerin hak ettikleri cezayı görebilmesi için tamamen Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü, savcıların yürüttüğü süreç çok önemliydi.
1: Ancak yani bunun... Eylül'e baktığın zaman zaten normal şartlar altında son 5 yılın ortalamasını gözettiğimizde onun çok daha üzerinde tabii bir kırmızı ekranla karşılaşıyoruz.
0: Evet, söylediğim yani gerekçeler. Tarihi bir Eylül ayı olacak bu. Yani tarihe geçen bir Eylül ayı olacak. Ay gene, çünkü tam Ağustos'un sonunda fon rehberi yayınlanmıştı. Dolayısıyla ay başından beri bir dalgalanma içerisindeyiz. Dediğim gibi hem o piyasalardaki dengelenmenin konsolidasyonu sağlamaya çalışırken işin içine hukuki süreçte girince buradaki dalga boyu da büyüdü ve süresi de uzamış oldu. Bu dolayısıyla önümüzdeki günlerde yine bu dalgalanmanın ve konsolidasyonun devam etmesi mümkün ve oldukça güçlü bir senaryo. Dediğim gibi kaldığımız yerden devam etmek gerekirse, hı hı, bugün kabine toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sayın Mahmut Sütçü de katılacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir sunum gerçekleştirecek. Orada diğer bakanlar, Adalet Bakanı, SPK Başkanı, Cumhurbaşkanı'na ne varsa anlatacak, çözüm süreçlerini, bundan sonraki tasfiye süreci, nereden nereye gidileceği yönündeki bilgileri aktaracaklar. Burada Sayın Cumhurbaşkanı'nın yönlendirmesiyle yeni bir yol haritası ortaya çıkabilir. Onun sonuçlarını akşam veya yarın göreceğiz. Yarın da bu arada teknik toplantılar her gün yapılıyor, her gün devam ediyor. Dün sermaye piyasası, dün derken bu sabah erken saatlerine saat 1.30'da SPK'nın açıklamasının gelmesinden de anlayabileceğimiz üzere bu toplantılar neredeyse 7-24 devam eder durumda. Hem bakanlık tarafında, hem Takas Bank'ta, hem TEFAS'ta, hem Sermaye Piyasası Kurulu'nda 7-24 toplantılar devam ediyor. Bu toplantıların sonuçları, elde edilen bulgulara göre yol haritası ufak tefek değişikliklerle yürüyecektir. İçeriye geldiğimizde petrol fiyatlarındaki yükseliş tabii ki yine geneli, olumsuzluğun geneli yayılması anlamında oldukça önemli.
1: Bir virgül koyalım istersen. Kervan Gıda en fazla 50 milyon TL olmak üzere hisse geri alım programı açıkladı. Program azami 3 yıla kadar geçerli olacak şeklinde bir KAP açıklaması var. Geçen haftadan bu yana biz de hisse geri alım programı esnekliği sunulmasından bu yana bu programları açıklayan şirketleri dilimiz döndüğünce aktarıyoruz sizlere. Buraya Kervan Gıda da eklenmiş vaziyette en fazla 50 milyon lira olmak üzere hisse geri alım programı açıklıyor. Kervan Gıda programın azami süresinin de 3 yıla kadar geçerlilik olacağına işaret ediyorlar. Bu arada hani piyasa açısından bakıldığında teminat tamamlamalarında zirveden dönmüş olması herhalde biraz en azından.
0: Yani piyasada öyle aşırı bir trend yönünde, evet, belli bir yönde bir hareket olmadığı için, hisse bazlı teminatlar da mecburen kapandığı için oranın azalması normal.
1: Burası bir risk unsuru olarak şu an karşımıza gelmiyor.
0: Geri alım programlarıyla ise ilgili ise geçen hafta konuşmuştuk.
1: Evet.
0: Bunlar şirketlerin hem yatırımcılarına sahip çıkması, işlem sırasına sahip çıkması, hem de bir fırsat olarak görülebileceği için bu fiyatlar, bu çarpanlarla gören, işlem gören fiyatların fırsat olarak görülebileceği orta uzun vadede finansalları güçlü, işini doğru bir şekilde devam ettiren şirketlerdeki bu fiyatlar düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmesi oldukça mantıklı görünüyor. Şirketler de birbiri ardına geri alım programı açıklıyor. Veyahut da zaten programı devam eden şirketler de geri alımlarını hızlandırmış gibi. Bunu bültenlerden de, KAP'ta yayınlanan açıklamalardan da yatırımcılar takip edebilir. Şirketler geri alımlara dediğim gibi biraz hız vermiş durumdalar. Borsanın bundan sonraki sürecine ilişkin ise bu dengelenme sürecinin dediğim gibi biraz daha sürmesi bekleniyor. Bankacılık hisselerindeki olumlu ayrışma da petrol fiyatlarındaki son geçen haftadan beri ikinci yarısından beri başlayan yükselişle biraz sekteye uğradı gibi. Çünkü buradaki petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ve 107-108 dolara tekrar çıkılması dezenflasyonu sürecin biraz daha uzayabileceği ve Merkez Bankası'nı sıkıştırabileceği endişelere neden oluyor. Bankacılık sektörünün en önemli katalisti faizlerin Ekim ve Aralık ayındaki toplantılarda 100'er bas puan ineceğine yönelik genel beklenti. Bu tamamen değil tabii ki ama birçok analist, ekonomistin ve kuruluşun beklentisi bu yöndeydi. Bu beklentilerin azalması bankacılık hisselerindeki olumlu ayrışmayı biraz törpüleyecektir. Eğer ki petrol fiyatları ve savaşa ilişkin gelişmeler, olumlu gelişmeler görülmesi takdirde ise o zaman petrol fiyatlarındaki daha öncekinden daha sert bir düşüş ve bankacılık hisselerine daha pozitif bir ayrışma beklenebilir. Tüpraş petrol fiyatlarındaki yükselişten destek buluyor. Altın fiyatlarındaki düşüş de Türk altını olumsuz etkiliyor. Açılışta onlar da dikkati çekti. Türk metal burada BIST 30'a girdiği için geçen hafta pozitif ayrışmıştı. Ama o pozitif ayrışmanın sonunda işte Ekim ayında bir gelecek otomatik alım emirleri vardı. Dolayısıyla orada çok önemli güçlü satışların gelmesi beklenmeyebilir. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi inşallah bu işler de bir an önce yoluna girer de biz de yine şirket raporları, finansalları, evet, aracı kurum değerlendirmeleri onlara tekrar döneriz.
1: Böylece piyasa masasına bugün de noktalıyoruz efendim. Hoşçakalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.

0: Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz efendim. Evet, küresel piyasalarda haftaya jeopolitik risklerle birlikte başlıyoruz ki risklerin yeniden fiyatlandığı bir görünüm var bu hafta itibariyle. Yurt içerisinde fon krizine ilişkin göstergeler bir tarafta takip edilirken buradaki haber akışları, gelişmeler diğer tarafta, ekonomik güven endeksi, bankacılık sektörüne ilişkin karlılık rakamları, İTÜ'nün İstanbul enflasyonuna ilişkin verileri izlenirken küresel piyasalarda ise kritik istihdam verilerini yakından takip edeceğiz. Euro bölgesinde ise enflasyon verisi açıklanacak. Veriler arasında bu hafta dedik, yeni haftanın gündemi yeniden İran, Hürmüz Boğazı ve yükselen petrol fiyatları oluştururken ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle son teklifi reddetmesinin ardından Brent petrol tarafına bakıyoruz. $106.82 fiyatlamasından geçiyor. Artan enerji maliyetleri enflasyonu besleyeceği endişesiyle birlikte tahvil fiyatlarındaki satışlar, tahvil piyasasındaki satışların derinleştiğini takip ettik. 2 yıllık tahvil getirisine baktığımız zaman 4.90 seviyesine kadar yükseldi. Küresel tahvil getirilerinin ortalamasına baktığımız zaman ise 2007'den bu yana ilk kez aslında %4'ün üzerine çıkmış bulunmakta. Peki içerideki durumlara işaret ediyor. Şu yurt içerisinde fon krizine ilişkin gelişmeler baskılamaya devam etti. Üzerine bir de dış şoklar eklenince küresel piyasalardaki fiyatlamalarla birlikte %1,65'lik bir geri çekilme yaşanıyor. 12.690 puana kadar gerileyen Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman ise ağırlıklı olarak özellikle burada yine haber akışlarının yoğun olduğu hisselerde satış fiyatlamasında yaşandığını görüyoruz. Bankacılık endeksinde yarım puana yakın negatif bir seyir. Sanayi tarafında satışlar %2,5'u aşmış bulunmakta. Mali endeks tarafına baktığımız zaman ise 2.18'lik bir geri çekilmeye işaret ediyor. Peki ulaştırma ve hizmetler tarafına bakalım. Hizmetler %1'in üzerinde bir geri çekilmeye işaret ederken turizm tarafındaki satışlar %2'lik bir satışa işaret ediyor ve ulaştırma endeksi ise 0.36'lık bir geri çekilme yaşıyor. Bunun yanı sıra pariteler tarafına bakalım. Dolar endeksi tarafında güçlenmeyi takip ettik. 101 seviyesinin üzerindeki seyrini devam ettirirken bugün özelinde 0.21'lik bir yukarı yön söz konusu. Euro dolar çaprazına yansıması 1.1375 ve sterlin dolar tarafında 1.3240 seviyesini takip ederken dolar TL tarafında 48 lira 98 kuruş ve Euro TL tarafında ise 55 lira 75 kuruşu fiyatlamayı yakından takip ediyoruz. Bir yerde, diğer bir tarafta ise TİM tarafından yapılan açıklamalar var, son dakika verileri. İhracat talep endeksi Ağustos'ta aylık bazda %0.7'lik bir gerilemeye işaret etti. Önceki veri ise yarım puanlık bir artıydı. Dayanıklılık endeksi ise Ağustos ayında 0.7'lik bir artış yaşadı. Önceki veri 0.2'lik bir artışa işaret ediyordu. Nuro Portföy'e gidelim. Tüm bu gelişmelerle birlikte nasıl bir haftayı bekliyoruz, nasıl bir haftayı karşılıyoruz? Sinan Paksoy bizlerle birlikte. Sinan Bey hoş geldiniz. Şimdi aslında içerideki fon krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken küresel piyasalarda özellikle İran ve Hürmüz meselesi bir kez daha aslında jeopolitik risk görünümünü detaylandırdı ve daha da derinleştirdi. Tüm bu gelişmeler ışığında yatırımcı nasıl hareket edecek, ne bekliyoruz bugünden?
1: Günaydın. Evet, çok haber akışları bir bombardıman gibi hafta sonu da çok değişik. Hem iç piyasayla ilgili hem de yurt dışına ilgili haberler devam etti. Küresel piyasalara bakacak olursak yeni haftaya da yine işte yükselen petrol fiyatları ve yüksek tahvil faizlerinden başlamış olduk. Tabii bu Trump'ın İran'ın teklifini kabul etmemesi Kasım vadeli Brent petrol kontratlarını 107 dolarlara taşıdı. Bu tekrardan moralleri bozdu esasında. Risk iştahını aşağı çekti. Bir yandan da tahvil faizlerinin yukarı gitmesi enflasyonla birlikte tabii ki hisse senetleri tarafı için ciddi bir rakip oluyor faiz. Amerika tarafına bakacak olursak esasında ülkede işler iyi gidiyor. Hisse senetleri endeksleri de bu yüzden rekor seviyelerde, çok yakın yerlerde. Onlar büyümeyi esasında olumlu fiyatlıyorlar. Şirketler büyüyor, karlar artacak, işler iyi diye düşünürken tahvil tarafları da ya bu büyüme varsa o zaman daha enflasyon uzun süre böyle gidecek, faizler de yüksek gidecek diye tahvil taraflarında ters fiyatlandırması oluyor. En çok tabii bu faizlerin yükselmesi çarpanları yüksek olan işte çipleri yapan hafıza ve yüksek teknoloji şirketlerini etkiliyor. Onlar da bugüne indirgenen karlar anlamında yüksek faizler daha negatif bir görüntü veriyor. Ve petrolün de hala daha işte 107 dolarlar ve bir iyimser gelişme o tarafta göremiyoruz. Ve faizleri uzun süre sanki yukarıda tutacak gibi gözüküyor bizim Hürmüz tarafından gelecek haberler. Ve bu da doları da kuvvetlendiriyor. Euro da 1.1380 seviyelerinde 2 aydır esasında ciddi prim yaptı. Tabii doların güçlenmesi esasında bir yandan da diğer değerli metalleri olumsuz etkiliyor. Altın neredeyse %3'e varan bir düşüşle 4.160 dolarlar seviyesine geldi. Esasında jeopolitik risklerden altın olumlu etkilenirken bu sefer faizlerin, Amerikan faizlerinin yüksek olması, doların paritesinin de XY'ın da yukarıda olması bu altına talebi baskılıyor ve bir şekilde ciddi bir şekilde gümüşte %4'ün üzerinde düşüş, altında da %3'e yaklaşan düşüşler oldu. İç piyasaya dönecek olursak esasında Eylül ayında %12-13 başından beri bir kayıp oluştu. Geçen haftayı %3'e yakın bir kayıptan kapatmıştık. Bugün de eksi. Yani buradaki ana fikir işte bu üçüncü çeyrek bitiyor, bilançolar kötü gelecek ya da yabancı yatırımcı yok gibi şeyler değil esasında. Burada bu fonların tasfiyesiyle ilgili gelen haberler ve bunun oluşturduğu şu anki likidite sıkıntısı borsamızı esasında özellikle 30'lu şirketlerde ciddi aşağı çekiyor. Her gün 50-60 tane şirketin esasında %10 eksi dipten kapandığını ve satışların gerçekleşmediğini görüyoruz. Bu da satışı genele yayıyor. Fonlar satmak istediğinde o şirketlerden çıkış olmayınca bu sefer daha likit hisselerde satış oluyor ve genele yayılan bir satış dalgası görüyoruz. Burada önemli olan tabii tasfiye sürecine ilgili gelişmeler yakından izliyor bütün yatırımcılar. Her gün toplantılar yapılıyor düzenleyici otoritelerde ve haberler geliyor. Bunun nasıl devam edeceği ve yatırımcıların buradan nasıl çıkabileceği, paralarını nasıl alacakları çok önemli olacak. Yani önümüzdeki dönemde aslında BIST 30'un biraz daha diğer şirketlere göre, hisselere göre daha iyi olmasını bekliyoruz. Çünkü diğer taraflarda demin de bahsettiğimiz gibi bu likidite ve bir aşırı oynaklık devam edecek. 1 Ekim'den itibaren Perşembe günü %100 endeks değişikliği olacak. Yaklaşık 27 tane şirketten 4'te biri değişiyor. Ondan sonrasında esasında biraz daha belki volatilitenin bu anlamda azalmasını bekliyor olabiliriz. Ve dediğim gibi 3. çeyrekte tamamlanmış olacak. Sonrasında belki bütün bu iç ve dış karışıklıklar bittikten sonra tekrardan şirketlerin temel değerlerine, enflasyona, karlılığa bakıyor olabileceğiz. Ve bugünlük aktarabileceklerimiz bu kadar. Yatırımcılara güzel bir gün, güzel bir seans diliyorum.
0: Peki Sinan Bey, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için, detaylar için. Güzel bir seans günü diliyoruz bizler de Nurol Portföy ailesine ve sizlere. Efendim araştırma masasıyla devam ediyorum.
2: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sunar.
0: Oğlu Seren bizlerle birlikte, son dakikaları da ekranlara getirdik. Altın tarafındaki satışlar derinleşirken gümüş tarafındaki negatif seyir %5'in üzerine ulaşmış bulunmakta. 61 dolar seviyesine kadar geri çekilme yaşanıyor. Gümüş spot tarafta, ons altın tarafına bakacak olursak 4159 dolar seviyesine kadar geldi. Orada da %2,95'lik bir geri çekilme yaşanıyor. Özellikle burada jeopolitik riskler tarafının eşiğinde enflasyon endişelerinin yaşandığı da fiyatlanıyor bu süreç içerisinde. Bir riskten kaçıştan daha çok enflasyon şokunun fiyatlandığı bir süreçten geçiyoruz. Hem tahvil hem de altın tarafının birlikte satış baskısı altında kalmasıyla birlikte diyorum ve hemen baş ekonomistimiz Aslı Savranoğlu Seren'e dönüyorum. Aslı, günaydın, hoş geldin.
3: Günaydın Pelin, iyi haftalar.
0: Yani haftayı bu kez tedirginlikle başlatıyor piyasalar. Özellikle Trump'ın İran teklifini reddetmesi. Dolayısıyla bu hafta önemli kritik veriler ABD'den beklenecek ama Fed'e ilişkin daha şahin olabileceği, daha yeniden agresif, daha da agresifleşebileceğine dair beklentileri geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Peki yatırımcı bu hafta makroekonomik çerçevede neye dikkat edecek? Şöyle bir haftadan beklentimizi aktaralım.
3: Evet, aslında önemli bir hafta, özellikle haftanın sonuna doğru önemli veriler geliyor Pelin. Şu anda konuştuğumuz aslında altındaki satış, işte enflasyonist baskılar, bu taraftaki biraz daha görüntüyü aydınlatacak belki birkaç veri gelecek gibi gözüküyor. En önemlisi de aslında Cuma günü gelecek olan veriler. Tarım dışı istihdam verisi Amerika'dan ve Avrupa'da da ön enflasyon verisi gelecek. İkisi de önemli. Matarın dış istihdam üzerinden gidecek olursak orada Ağustos ayında hatırlarsak beklentinin üzerinde 162 binlik bir artış olmuştu. Özellikle de eğlence ve konaklama kalemi de ciddi bir yukarıya yönlü bir hareket olmuştu. Bunun beklentinin üzerine taşıdığını görmüştük tarım dışı sistem artışına. Şimdi Eylül ayındaki beklenti bu 162 binin biraz daha altında, yaklaşık 90 bin artış şu anda öngörülen. Hatta Bloomberg Economics 80 bin, yani tarım dışı istihdam artışının 80 bin kişi olabileceğini de öngörüyor. Burada Ağustos'ta gördüğümüz bu yukarıya doğru hareketlendiren sektörlerin bir kısmının düzeltmesi olabileceği, özellikle bu eğlence ve konaklama sektöründe Eylül ayında bir düzeltme olabileceği öngörülüyor. Yine özellikle devlet ve yerel taraftaki istihdamda da görece Eylül aylarının zayıf olduğu, dolayısıyla bu tarafa doğru ekstra bir baskı yapmayacağı bekleniyor. Dolayısıyla şu önemli herhalde. Eylül ayındaki sürpriz bir yukarıya yönlü bir hareket olma olasılığı düşük gözüküyor. Buradan da şunu söyleyebiliriz. Faiz arttırımını Ekim için şu anda piyasada fiyatlanan yaklaşık 160'lar civarında Ekim ayı için bir faiz artışı beklentisi. Bunu arttıracak, yani bu olasılığı arttıracak bir veri beklenmiyor aslında. Görece daha sakin, biraz daha istihdamda daha Ağustos'a göre bir miktar daha sakin bir veri bekleniyor. Çünkü burada ekstra bir hareketlenme olması Ekim ayında tekrar masadaki faiz artışı ihtimalini yükseltebilir. Zaten bir yıl içinde, yani aralığa kadar zaten bir tane daha faiz artışı zaten bekleniyor ama Ekim'de olma olasılığı şu anda hala daha %60'lar civarında, çok da yüksek değil. Bunu neden konuşuyoruz? Özellikle geçen hafta gelen PMI verileri hem Avrupa tarafında hem Amerika tarafında oldukça güçlü bir toparlanmaya işaret etti ekonomik aktivitede. Dolayısıyla istihdam tarafı da güçlü kalırsa faiz artışları çok daha hızlanabilir. Bu yüzden konuşuyoruz. İstihdam tarafı, işsizlik tarafı da %4.1 işsizlik oranı bekleniyor. Yani %4.2 bekleyenler de var ama sonuçta %4.1 seviyesinde sabit kalması bekleniyor diyebiliriz. Yine önemli bir veri de enflasyon verisi olacak, özellikle Avrupa tarafında. Burada da aslında son dönemde yükselen enerji fiyatlarının etkisini artık göreceğimiz bir veri olacağını tahmin ediyoruz. Yıllık çekirdek enflasyon %2.4'ten 2.6'ya doğru çıkması bekleniyor ki Mayıs'ta da benzer bir 2.6 seviyesini görmüştük aslında petrol fiyatlarının tekrar yukarıya çıktığının etkisi olarak. Manşet enflasyonda da %3.2'den %3.5'e çıkması bekleniyor Avrupa'daki tüketici fiyatlarının. Bu da Eylül 2023'ten beri en yüksek aslında manşet enflasyon olacak Avrupa'da. Burada özellikle enerji fiyatlarının etkisini göreceğiz. Yaklaşık Ağustos'a göre 0.15, 0.16 daha fazla enerji fiyatlarının baskı yapması bekleniyor Eylül ayında. Dolayısıyla ama burada asıl önemli olan herhalde çekirdek olacak. Çekirdekteki yukarıya yönlü ivme zaten ECB'den bir faiz artışı daha yakın zamanda fiyatlara girmesine neden oluyor. Şimdi şunu biliyoruz ama özellikle piyasa fiyatlamaları sadece bu yıl içinde değil, gelecek yılın ortasına kadar neredeyse faiz artışlarının devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistler bu anlamda biraz daha ayrışıyorlar. Belki sadece, yani bu sene içinde tek bir faiz artışı ECB'den de Fed'den de yeterli olabilir diye görüşler de var. Ama fiyatlamalara baktığımız zaman sanki bu bir faiz arttırım döngüsü olup da gelecek yıla kadar sarkacak, gelecek yılın ortasına kadar sarkacak bir artış serisine işaret ediyormuş gibi gözüküyor. Yine bu hafta gelecek olan verilerden gene önemli Core PCE ve PCE rakamları, enflasyon rakamları olacak Amerika'da. Bu da Fed'in özellikle Kevin Warsh'tan sonra dahi bakmaya devam ettiği favori enflasyon göstergesi olmaya devam ediyor. Bu tarafta da yine manşette 3.6'ya doğru, çekirdekte de 3.3'e doğru bir hareket olacakmış gibi gözüküyor ki revizyonlar olacak ve o revizyonlar neticesinde bir miktar 0.2 puan aşağıya doğru geleceğini düşünseler bile, öyle bir tahmin olsa bile sonuçta burada da yüksek kalmaya devam ediyor. Gene geçen haftaya vurgu yapacak olursak, orada da PMI rakamlarının içinde özellikle hem hizmet tarafında, hem imalat tarafında, hem girdi fiyatlarında, hem de satış fiyatlarında yukarıya yönlü ivmenin hızlandığını görmüştük. Son 3-4 yılın en yüksek baskısını görmeye devam etmiştik. Buradan dönüp bakacak olursak, sanki manşette TÜFE'de, özellikle Amerika'da önümüzdeki aylarda, yani petrol fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda %4'lere doğru manşetin gittiği tekrar bir senaryo görebilirmişiz evet. gibi gözüküyor.
0: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Efendim, araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangıncıkta acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. İş yatırımı uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundayar bizlerle birlikte. Utku Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Evet, şimdi küresel piyasalarda haftaya jeopolitik risklerin yeniden fiyatlandığı bir görünümle başlıyoruz da. Burada aslında bir tarafta bakıyoruz, altın tarafında bu satış baskısı yaşanıyor. Hı. Diğer tarafta tahvil piyasasındaki satışların derinleştiğini takip ediyoruz. Normal şartlarda jeopolitik risk dediğince tahvil ve altın tarafına bir alım beklenir. Yani standart ve geleneksel bir düşüncedir bu. Şimdi şimdi ise bakıyoruz, tahvil de satılıyor, altın da satılıyor. Hı. Utku Bey, özellikle bu bize artık piyasanın riskten kaçış değil, enflasyon şoku olarak fiyatladığını mı gösteriyor?
1: Şimdi altın tarafı bence enflasyon şokundan biraz daha farklı. Yani biz eski petrol krizleriyle karşılaştığımızda, yani 20. yüzyılda birkaç kere yaşanan riskler bunlar. Hep özellikle hani petrodolar olarak adlandırılan, yani o bölgedeki fazla dolar tasarrufunun dünyaya akışında problemler yaşandığı için bir likidite riskiyle karşılaşılıyordu. Şimdi baktığımızda biraz daha değişti bu denge. Yani artık uzak doğu ülkelerinin çok ciddi ticaret fazlaları üzerinden fonlanan bir dolar mekanizması var. Şimdi siz petrol fiyatlarının aslında yukarıya doğru itmeye başladığınızda enflasyondan çok buradaki ticaret fazlasının yaratılmasını zorlaştırıyorsunuz uzak doğu ülkelerinde. Hal böyleyken de doların akışında yaşanan bir likidite sıkışmasından dolayı merkez bankaları altın rezervini arttıramıyorlar. Yani ben enflasyon korkusundan çok şu anda altın tarafının savaş bağlantısını bu likidite üzerinden kurduğunu düşünüyorum. Tabii tahvilin kendi hikayeleri de var. Yani bence enflasyon görünümünden çok büyüme öngörüleriyle alakalı ciddi bir şey var, özellikle Amerika tarafında. Japonya ile Kore'ye baktığımızda orada da zaten şeyler çok yüksek, büyüme beklentileri çok yüksek. Yani o yüzden bence böyle asimetrik bir hikayeden dolayı iki taraf satılıyor.
0: Peki şimdi bu satışlarla birlikte özellikle tahvil piyasasındaki satışların biraz daha etkilerinin derinden olabileceğine dair. Hatta önümüzdeki süreçte acaba bir stagflasyon karşımıza gelebilir mi? Ya da Fed açısından ne kadar denklem değiştirici bir yükseliş sergileniyor gibi bir takım aslında birçok soru işareti var. İsterseniz petrol tarafına bakalım. Petrol kaynaklı enflasyon enflasyon olgusu tekrar Fed'i aslında sıkılaşmaya zorlarsa, Fed'in faiz patikasındaki yukarı yönlü özellikle revizyonun asıl kırılma noktası ne olur? Yani bugün 2 yıllık tahvil faizi bize burada neyi anlatıyor? 4.90 seviyesiyle birlikte.
1: Şimdi bence şöyle bir durum var. Tahvil piyasası çok tartışılıyor bu aralar, malum. Yani evet, özellikle tabii şey argümanları çok önemli bence. Hem kısa vadeli enflasyon, yani enflasyondan çok 2 yıllık tahvil faizleriyle beraber 10 yıllıkların yukarıya gidiyor olması net de bir evet FED sıkılaşmasını bize gösteriyor, ama hem enflasyon swaplarına baktığımızda hem de break-even'lara baktığımızda aslında enflasyon beklentilerinde bir kırılma hala çok fazla görmüyoruz. Bence Fed'in burada petrol tarafına bakışı biraz daha şey olacak, yani iki taraflı olacak. Şimdi birincisi şu var. Fed'in normalde şeyine baktığımızda, bu konuda hep yazdığı paper'lara falan baktığımızda şu öne çıkıyor. Petrol fiyatlarını Fed kendi eliyle düşüremez. Ancak petrol belli bir noktadan sonra harcanabilir gelir üzerine zaten negatif etki yaratır. Yani bu yüzden stagflasyon beklentisi evet meşru, ama aslında biraz daha vadeyi uzattığınızda deflatif bir şok olarak dönmesi de çok muhtemel petrol yükselişinin. Yani bundan dolayı özellikle ticaret hayatında ödemeler dengesi krizlerine ve oradan bir iflaslar silsilesine sıçraması çok yüksek ihtimal. Ben o yüzden yani petrol fiyatlarının şu anda evet Fed'i sıkı durmaya ittiğini düşünüyorum. Ama ben hala Fed'in kendi tutanaklarından, raporlarından gördüğüm kadarıyla büyüme tarafındaki öngörüleri daha önemli. Yani çünkü petrol fiyatının hala bir gelir üzerinden, ücretler üzerinden veya herhangi bir destek üzerinden şeye aktarıldığını çok fazla görmüyoruz. Yani reel ekonomiye aktarıldığını görmüyoruz. Tabii ki eğer savaş daha da uzayacak olursa, yani göreceğimiz bu petrol krizleri çok farklı bir senaryoya doğru iter. Ama ben dediğim gibi yani işin sonunda bence deflasyon daha büyük bir risk.
0: O zaman yani bugün işte doların güçlenme senaryosu, işte küresel tahvil faizlerinin yukarı yönlü hareket edip finansal koşulların daha da sıkılaştığı bir konjonktür çerçevesinde bu yeniden daha da agresif olabilecek bir Fed'e az ihtimal veriyorsunuz siz.
1: Yani ben bu yüzden agresifleşecek Fed'e az ihtimal veriyorum, ama şimdi şu var. Tahvil faizlerinde şimdi büyüme tarafına baktığımızda zaten özellikle yapay zeka nedeniyle orta uzun vadeli beklentiler çok çok yukarı doğru revize ediliyor aslında sürekli olarak. Ama gelip de bu denge faiz yukarıya çıktığı için tahvil faizleri yukarı gidiyor. Fed de ayak uyduruyor söylemi. Nette çok bozucu olmasa da tahvil faizlerinde bu kadar sert hareket, oradaki aslında kaldıraçlı hareketleri birçok banka ve sigorta kurumunun bilançolarını sarsabilecek niteliğe dönmeye başladı. Yani ben şöyle olacağını düşünüyorum. Evet, Fed çok sıkı duruşunu bozmak istemiyor belki ama eğer bu sert hareketi biz 2 yıllıkta 10 yıllıkta görmeye devam edeceksek faizleri yukarıya doğru gittiği bu hareketi bence BESET'le yani hazine ile Fed bence aynı dili konuşmaya başlayacaklar birden. Yani bir repo krizine Fed müdahale etmek durumunda finansal istikrar açısından. O yüzden ben onların kafasındaki o sıkılaşma ve büyüme temelli sıkılaşma planının buradaki repo sıkışıklığına yenik düşebileceğini düşünüyorum yakın vadede.
0: 101.13 seviyesinde fiyatlanan DXY tarafı yukarı yönlü güçlü seyrini korumaya devam ediyor. Şimdi böyle bir senaryo içerisinde, baz senaryo içerisinde o zaman doların güçlülüğünün de uzun bir süre devam edemeyeceğini bu şekilde düşünmek lazım. Buna katılıyor musunuz?
1: Yani katılıyorum ama şu var. Bahsettiğimiz risklerin içerisinde eğer gerçekten buradaki o dolar sıkışması biraz daha artacaksa, güçlenerek devam edecekse, işte mesela bahsettiğim repo krizi, yani yaşanabilecek olan muhtemel bir repo, ki çatlamalar var zaten şu anda, orada yaşanacak sıkıntılar çok hızlı bir dolar likiditesi talebi yaratacak zaten. Yani bu eğer kısa vadeli olarak savaşın gidişatı, tabii bir şey söylemek çok zor bence artık orası için ama eğer burada çok ciddi bir problemle karşılaşmazsak ben evet dolar endeksinin aşağı gideceğini tahmin ediyorum bu senaryoda.
0: Peki gelişmekte olan ülkeler açısından yani bugün baktığımız zaman tahvil piyasası sadece ABD'de görülmedi. Diğer gelişmiş ülkelerin küresel tahvillerinde de derin bir sıçramayı beraberinde getirdi. Ancak ben burada geçtiğimiz hafta 2013 ve işte 2022'deki kadar ABD tahvil faizlerinin yükseldiği, peşinde de EM'lerin yükseldiği bir durumun olmadığını aktardım. Tarihsel grafik bize bunu gösteriyordu. Neden bugün küresel tahviller kadar gelişmekte olan ülke tahvillerinde derin bir satış görünmüyor?
1: Şimdi şundan dolayı görünüyor. Öncelikle verdiğiniz örnekler evet şey olarak tahvil hareketleri açısından çok birebir örtüşüyor ama sermaye hareketleri açısından pek de aslında örtüşmüyor bugünle. Şu yüzden örtüşmüyor. Yani o günün çerçevesi

içerisine baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin bu şekilde büyüme ve işte yapay zeka gibi temalar nedeniyle veya enerji altyapısı teması nedeniyle bu kadar ciddi faiz dışı açık büyümesini görmüyorduk aslında. Daha dengeli bütçelerle hep karşı karşıyaydık. Şimdi bugün baktığımızda hani Japonya'dan Kore'ye, Kore'den birçok uzak doğu ülkesine, hepsine baktığımızda

0: azından bu ülkelerin Merkez Bankası raporlarını. Bu dışarıya doğru aktarılmış olan ciddi bir tasarruf fazlası var yıllardır. Ama şimdi artık bu para bize içeride lazım. Biz yavaş yavaş buradaki tasarrufu içeriye doğru çekelim derdindeler. Yani bu yapacakları harcamaları böyle fonlamak derdindeler. Bu tabii beraberinde ne getiriyor? Aslında Amerika'ya çok benzer sermaye hareketlerini getiriyor. Çünkü birdenbire aslında gerçekten de bir bütçe sıkışması olabilir mi? Bu faiz dışı açıklar ne kadar şey olacak? Siz içeriye çektiğiniz tasarrufla beraber büyümeyi fonluyorum derken aslında denge faizleri yukarı itiyorsunuz gibi benzer dertler olmaya başladılar. Yani o yüzden bence bu Koreli hareket biraz daha devam edebilir.
1: Burada şimdi diğer tarafta da petrol tarafında sadece bir fiyat yükselişinden bahsetmiyoruz. Aynı zamanda işte burada spot ve yakın vadeli ileri vadeye yönelik bu kadar primlenme hikayesi. Yani şimdi bugün baktığınız zaman işte belirgin bir fiyatlama var. Spot'ta bir yükseliş var ama yakın vadeli fiyatların ileri vadeye göre bir primlenme hikayesi var. Piyasanın aslında geçici bir jeopolitik primi olarak fiyatlamadığını gösterirken bize aynı zamanda gerçek bir fiziksel arz sıkışıklığı hikayesini mi fiyatlıyor Brent petrol? Bunun işte ne gibi tahribatı olur?
0: Evet, yani fiziksel bir sıkışma zaten fiyatlanıyor backwardation durumuna baktığımızda ama şu da var, dediğim gibi vadelerde ileriye doğru gitmeye başladığımızda aslında Orta Doğu'da çok ciddi bir tesis ortadan kalktığı için, hani bombalamalardan dolayı vesaire, körfün nerede dengelenip tekrardan bir kontango durumuna geçeceği çok önemli olacak. Şu anki durum, ben bu arz sıkışıklıklarına rağmen aslında bu kadar yakınla uzak arasında ciddi fark olmasını biraz yine dediğim gibi yani talep konusundaki soru işaretlerine bağlıyorum. Yani gelip de eğer Uzak Doğu'da bazı birkaç tane iflasla falan karşılaşacak olursak mesela öyle bir durumda talebin arza biraz daha yenik düştüğünü muhtemelen göreceğiz. Yakın vadeye baktığımızda yoksa şey de var, yani rafineri marjlarına baktığımızda orası da çok güçlü devam ediyor aslında. Talep için bugün için endişelendiğini düşünmüyorum piyasanın ama yarın için bir talep riskinin olabileceğini bence düşünüyorlar. Yani bu açıdan bakıyorum. Herhalde çok kısa sürede şu anda da bir dengelenme olmayacak yakınla uzak vade arasında.
1: Tüm bu denklem ve değişkenler içerisinde tahvilleri uzun zamandır konuşuyoruz. Ama diğer tarafta da normalde bu kadar anormal bir fiyatlamanın arasında hisse senetlerinde de anormal fiyatlamalar olmasını beklerdik. Fakat yapay zeka orada bir itici kuvveti beraberinde getirmişti. Bugün vadeli tarafa baktığımız zaman vadeler her ne kadar satıcılı bir seyre işaret etse de ABD hisselerinde artık yolun sonu mu, yoksa bir mola verip düzeltme yapıp tekrar yeni bir hikaye yaratır mı kendine? ABD hisselerinin gidişatı ne olacak?
0: Yani ABD hisseleri yukarıya doğru gitmeye devam edecektir. Şimdi şöyle bir durum var burada. Faizlerin yukarıya doğru gitmesi, işte Fed'in sıkılaşması, bunların hepsi ardında çok ciddi bir doğal faiz yükselişini beraberinde getiriyor. Yani şimdi doğal faiz baktığımızda hani tanımı gereği bir ekonomideki ortalama sermaye verimliliğini işaret ediyor. Yani ticaretle ilgilendiğinizde, internetle bir iş yaptığınızda ya da işte burada bir yayın yaptığınızda bir ortalama bir sermaye getirisi var. Şimdi bu sermaye getirisini yapay zeka bütün sektörlere sirayet ettirerek yukarıya doğru itiyor aslında baktığımızda. Ve önceki teknoloji şeylerine, patlamalarına baktığımızda bu sefer ücretler üzerinden bir baskı yaratmadan aslında bunu götürdüğünü görüyoruz çok fazla. Yani ücretler tarafında yapay zeka çok fazla çalışan istihdam eden bir alan olmadığı için veya çok spesifik ellerde çok yüksek tasarruf depolamaya ittiği için aslında. O yüzden biz böyle bir hani trickle down efektini görmüyoruz bunun. Bu yüzden de bence Fed'i belli noktalarda biz sıkılaşıyoruz ama demeye çok itiyor. Piyasada bunun farkında ve şu anda yaşadığımız altyapı büyümesi gerçekten çok çok güçlü. 2030 yılına göre çarpanlara baktığımızda aslında bugün çok pahalı dediğimiz birçok hissenin tarihsel olarak ciddi ucuz seviyelerde olduğunu görüyoruz.
1: Öyle mi? Yani bunu yapay zeka hisseleri için de aynı şeyi söyleyebilir misiniz?
0: Tabii tabii. Ya çünkü şöyle bir durum var. Şimdi yıllıklandırılmış büyüme olarak baktığımızda işte bugün mesela 50-100 çarpan falan görüyoruz ama yıllıklandırılmış büyümesi 2030'a kadar %40-45 civarında gidecek olan endüstrilerden bahsediyoruz. Yani bunların hepsi aynı zamanda da son ürün olarak, yani bir altyapı paketi olarak daha yüksek pahalılaşma değil, daha ciddi bir arz fazlası yaratan daha verimli sistemlerle karşımıza çıkıyor. Bu yüzden aslında çok daha korkunç.

0: az korkutucu oluyor bence politika yapıcılar için. Ve bu büyümeyi götürdüğünüzde 2030 yılı için yani %10-15, yani 10-15 civarında FK'larla falan karşılaşıyoruz aslında şu anda ki dotcom'da bu seviyeyi hani ben kendi yaptığım hesapta aşağı yukarı 40-45'ler civarındaydı.
1: O zaman daha yol var diyoruz. Peki. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Utku Bey aktardıklarınız için. Efendim İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Utku Oktay Acun Dayar bizlerle birlikteydi. Şimdi programı noktalıyoruz. 11'de görüşeceğiz. Öyle oldu. Hoşçakalın.

0: sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
3: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse

0: senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg GT Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: Grafik Çayılısı'yla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu'yla birlikte. Mehmet, şimdi doların güçlenmesi diyoruz ki özellikle bu yaşanan gelişmelerle birlikte Fed'in yeniden agresifleşebileceğine dair beklentiler arttıkça Fed faiz arttırımları swap piyasalarında kesinleştikçe dolardaki güçlülük serisi beraberine geliyor ama teknik göstergeler aynı şeyi göstermiyor. Orada bir yorulma var gibi duruyor. Ben biraz teknik bakacağım bugün.
2: O yükselişinde bir sınır var diyorsun.
1: Evet, şu anda zayıflamaya doğru böyle bir emareler var gibi duruyor. Bakalım altı dolacak mı?
2: Ben biraz daha reel sektöre bakacağım Türkiye özelinde. Türkiye'nin iki büyük sektöründe, beyaz eşya ve otomobil sektöründe. Orada hem konjonktürel hem yapısal sıkıntılar var. Onlardan biraz bahsedeceğim.
1: Peki başlasın mı? Tabii. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim. Ve şöyle grafiklerimizin başına geçelim. Evet. Dolarda teknik göstergeler artık temkine işaret ediyor. Doların son günlerdeki yükselişine rağmen teknik göstergelerde yukarı yönlü momentumunda aslında zayıflamaya başladığını özellikle dolar yen grafiğinde de net bir şekilde gösteriyor ki 55 günlük hareketli ortalamanın önemli bir direnç olduğunu gösteriyor. Bize 55 günlük ortalamaya bakacak olursak. Şimdi burada teknik analize göre baktığımız zaman majör para birimlerinde özellikle önemli bir destek ve direnç noktası oluşturduğunu gösteriyor ki haftalık görünümde yükseliş serisi, yükseliş teknik yönlü formasyona baktığımız zaman burada artık negatif yönlü değil. Parite 3 haftadan sonra ilk kez 21 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kapanırken yukarı yönlü sinyallerin güçlendiğine işaret ediyor. Japon yeni dolar tarafındaki bu da bize ancak 55 günlük hareketli ortalamayla kıyasladığımız noktada 55 günlük hareketli ortalama 158.87 seviyesini gösteriyor. İşte burada önemli bir direnç oluşturduğunu gösteriyor. 157.76 seviyesiyle birlikte yani yükseliş hareketinin bir nevi ivme kaybettiğini gösterirken olası bir geri dönüşe de işaret ettiğini söyleyebiliriz. Şu anda spot seviyeye bakacak olursak 157.70'ler seviyesinde Japon yenini takip ediyoruz. Gün içi desteklere baktığımız zaman 156 seviyesini oluştururken haftalık desteklerde 154 seviyesi önemli bir destek olurken haftalık direnç seviyesinde ise 160 seviyesi karşımıza çıkıyor. Peki burada sadece aslında Japon yeni üzerinden değil diğer para birimleri üzerinden de bir bakalım. Diğer grafiğim gelsin. Yani dolarda yükseliş eğilimi evet var ama bu eğilimde bir zayıflama dikkat çekiyor bu grafiğe bakacak olursak. Özellikle Bloomberg dolar endeksi tarafına baktığımız zaman buradaki ana hikayede doların günlük korku ve açgözlülük göstergesi Mart ayından bu yana görülen korku endeksine bakacak olursak en yüksek seviyelere ulaştığını gösteriyor. 9 günlük RSI göstergesine bakıyoruz. Orada da 2024 sonundan bu yana en yüksek 3. seviyesine çıkmış bulunmakta. Haftalık görünüm doların yükselişini desteklemeye devam etse de aslında bir nevi yükselişin fazla gerilmiş olabileceğini işaret ederken kısa vadede de bize dikkat edilmesi gereken noktayı beraberinde getiriyor. Peki Euro dolar çaprazına baktığımız zaman özellikle burada haftalık düşüş formasyonunun ardından Euro'daki zayıflığın derinleştiğini takip ettik. Parite Temmuz diplerine baktığımız zaman Temmuz diplerine yaklaşırken yine burada da RSI tarafında Mart ayından bu yana en düşük seviyesine geldiğini gösterirken bununla birlikte dip seviyeler son özellikle çevresindeki son konsolidasyonla birlikte tepki yükselişi ihtimalinin oluşmaya başladığını da bize gösteriyor. Dolayısıyla burada 1.14 seviyesi de önemli bir direnci beraberinde getiriyor. Yani işin özeti teknik göstergeler dolardaki yükseliş eğilimini biraz zayıflamaya işaret ettiğini ve korku göstergesi de bunu desteklediğini gösteriyor bize.
2: Evet, Euro dolardaki düşüş Türkiye'nin ihracat tarafını da önemli derecede etkiliyor. Türkiye

0: bildiğimiz, her zaman söylediğimiz gibi ithalatın ağırlıklı dolarla, ihracatın ağırlıklı euro ile yaptığı için buradaki düşüş bizi de etkiliyor ve bizim aslında ana sektörlerimizi de etkiliyor. Ben biraz onlara geleceğim. Hem beyaz eşya hem de otomobil tarafında ilk 8 ayın verileri açıklandı. Otomobil tarafında biraz daha önce açıklanmıştı ama beyaz eşya tarafında bugün itibariyle ilk 8 ayın verileri var elimizde. Burada hem üretimde hem ihracatta hem de iç satışlarda bir düşüş olduğunu görüyoruz. Sadece tek bir kalem var, o da ithalat. İthalat tarafı güçlü seyretmeye devam ediyor beyaz eşyada. Tek tek baktığımızda ilk 8 aylık veriler var ekranda ama tek tek baktığımızda iç satışlarda Ağustos ayı üzerinde bir yükseliş olmakla birlikte ihracat tarafının düşüşüne devam ettiğini görüyoruz. Daha kümülatif verilere baktığımızda bu aylık oynaklıkların daha az olduğu, özellikle gün sayısı gibi değişkenlerin daha az etki ettiği bir veri. O yüzden daha uzun vadeli bakıyoruz. İç satışlar ilk 8 ayda %4 düşmüş. Aslında bu görece istenen ve beklenen de bir durum. Zaten ekonomi yönetimi enflasyonla mücadele kapsamında zaten iç satışların, iç piyasanın bir miktar soğumasını tercih ediyor, istiyor ve bu sayede deniz enflasyon programına buradan bir katkı gelmesini amaçlıyor. Bu %4'lük düşüş aslında bununla paralel olarak istenen ve arzu edilen bir seviye. Ama diğer taraflara baktığımızda oralar çok da öyle değil. İhracat tarafına baktığımızda ilk 8 ayda %18'lik bir düşüş var. Bu çok ciddi bir düşüş ve aslında bunun hem yapısal sebepleri var hem de konjonktürel sebepleri var. Evet, güçlü TL burada zorluyor şirketleri. Avrupa ekonomisinin çok güçlü seyretmemesi, özellikle Türkiye'nin ana ihracat pazarı olan Avrupa ekonomisinin 2026'yı bu İran'daki savaş dolayısıyla çok güçlü devam ettirememesi buradaki düşüşte belirleyici oluyor. Ancak sadece bu değil. Türkiye aynı zamanda bu ülkelerde çok ciddi bir Asyalı ülke rekabetine de maruz kalıyor son yıllarda. Özellikle Çin'den ve Güneydoğu Asya ülkelerinden de Avrupa'ya çok ciddi şekilde daha uygun fiyatlı ve teknolojik olarak da aslında Türkiye ile benzer ya da daha üst seviyede ürün gönderiliyor Avrupa ülkelerine. Bu da Türkiye'nin burada rekabette bir miktar geride kaldığını gösteriyor bize ki bu da aslında konjonktürel değil, işin daha yapısal tarafı ve uzun vadeli sektör açısından daha dikkatle bakılması gereken bir alan. Tüm bunun sonucu olarak da üretimde %13'lük düşüş var. Dördüncü sıra aslında biz TürkBES verilerinde daha önce çok bakmadığımız veri, %13'lük bir artış var. Çünkü ithalatın payı çok düşüktür Türkiye'de beyaz eşyada. Son yıllarda, son birkaç yılda özellikle buradaki ithalat tarafının hızlıca artmaya başladığını ve ithalatın payının gittikçe arttığını görüyoruz. Bir sonraki grafiğimizde Türkiye'de satılan beyaz eşyalarda ithal ürünlerin payını gösteriyoruz. Normalde çok da fazla %2'lik, %3'lük oranların olduğu yıllar var. Özellikle 2022 yılında o dönem Türk lirasındaki değersizleşmeyle birlikte %3.3 olan yabancı payı, özellikle beyaz eşya satışlarında yıllar geçtikçe oldukça hızlı bir şekilde yükselip %12,1'e gelmiş durumda. Yani satılan, Türkiye'de satılan her 100 beyaz eşyadan 12'si artık ithal ürünlerden oluşuyor. Türkiye gibi beyaz eşya tarafının güçlü kasa olduğu bir ülkede %12'lik ithalat payı çok da hoş karşılanan bir durum değil. Son grafiğimiz otomobil tarafında. Otomobilde de benzer bir tablo var ama orada her tarafta bir düşüş var. İthalat tarafında da düşüş var. Oradaki pazar daralması çok daha yüksek olduğu için bunun hem iç üretimi hem de ihracat tarafına yansıdığını görüyoruz. İlk 8 ayda Türkiye'de otomobil satışları %11,7 geriledi. İhracat tarafına baktığımızda burada segment bazında daha büyük düşüşler de var. Otomobildeki düşüş bu arada daha yüksek, onu not düşeyim. İhracatta %12'lik düşüş var. Üretimde %7,3 düşüş var. İthalatta da %18'lik bir düşüş var. Yani Türkiye'de özellikle son dönemde otomobil pazarında ciddi bir yavaşlama var. Buradaki rakamlar birinci el rakamları. Aynı durumun ikinci el tarafında da olduğunu sektör temsilcileri belirtiyorlar ki bunlar, hatırlatalım, ilk 8 ay verileri, 9. ayda özellikle yaşanan fon krizi ve bununla bağlantı olarak yaşanan piyasa çalkantılarının özellikle hem otomobilde hem de konut tarafında hem de beyaz eşya gibi dayanıklı tüketim mallarında iç tüketime bir miktar daha baskılamış olabileceği ve önümüzdeki dönemde buradaki daralmanın daha belirgin olabileceği belirtiliyor. Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın yayınladığı bir sunumda da, Fatih Karahan yaptığı bir sunumda da perakende satışların ve kartlı harcamaların Eylül ayı itibariyle ciddi bir daralma bölgesine girdiği belirtilmişti. Dolayısıyla bu 8 aylık veriler şu anki durumdan daha iyi bile olabilir.
1: Güzel, bakalım. İyi bir haber Mehmet Filoğlu tarafından da verilmiş oldu. Efendim, grafik tüellosunu noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Ala Rakgün. Fokus programından herkese iyi haftalar dileyelim değerli izleyenler. Evet, haftanın birinci işlem gününe bakıldığında birçok yoğun da aslında gündemin olduğunu bizlere göstermiş bulunmakta. Piyasadaki fiyatlamalara bakıldığında. Şimdi bu hafta içeride fon tasfiye süreçleri ve ek tedbirler gelecek mi konusu konuşulurken, dış tarafa bakıldığında ise geçtiğimiz cuma günü iyimser bir hava varken Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran tarafından gelen maddeleri kabul etmemesi sonrası bu havanın biraz daha negatif olarak tersine döndüğünü gördük. Amerika tarafından da bu hafta cuma günü tarım dışı istihdam rakamları gelecek diyelim ve bugünün başkanına beraber bakalım dilerseniz. Evet, bu haftaya bakıldığında birinci işlem gününde aslında içeriden gelen birçok da başlığın olduğunu görüyoruz. Sermaye Piyasası Kurumu'ndan tasfiyeye konu olan fonlara ilişkin bir açıklama geldi ve kurum diyor ki TEFAS üzerinden yapılan işlemlerde 17 Eylül'de iletilen veya iptal edilen işlemlere bakıldığında talimat sahiplerine tasfiye bakiyesinden fondaki katılma payı sahipliği oranında ödeme yapılacağı bildirildi. Ve geçtiğimiz cuma günü SPK tarafından 106 kişi ve kuruma, yani şirkete fonlarda tedbir gelmişti. Bu tedbirin de iki gün sonra pazar günü kaldırıldığı açıklamasını gördük. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de konu özelinde sosyal medya hesabında bu sabah bir paylaşımda bulundu. Şimşek diyor ki burada ihtiyaç duyulan likiditeyi gereken tedbirleri alarak vereceğiz, zaten verdik açıklamasında bulundu. Geri kalan açıklamalara bakıldığında aslında burada hukuki sürecin şu an fonlar tarafında devam ettiği ve ihtiyaç duyulduğunda burada adımlar atılabileceğini söylüyor. İlgisi bulan olmayan kişi ve şirketlere ilişkinde bir yaptırım yapılmayacağının da altını çizmiş bulunmakta. Bakan Şimşek diyelim ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Bu da Türkiye İhracat Tüzel Meclisi Başkanı tarafından gelen, TİM tarafından gelen bir endeks olarak açıklandı. TİM'in ihracat talep endeksi açıklandı ve endeks alımlı bir geri çekilme olduğunu da gördük. Ağustos ayına bakıldığında ihracat tarafındaki talep endeksinde aslında biraz daha geri çekilme olduğunu görüyoruz. Aylık bazlı %0,7, yıllık bazlı %0,1'e varan bir geri çekilme varken pazar dayanıklılığı tarafındaki endekse bakıldığında ise yukarı yönlü seyir vardı. Burada bir ters korelasyon da endeks tarafından geldi ve aylık bazda pazar dayanıklılığı endeksi TİM'de Ağustos'ta %0,3 artarken yıllık tarafta %0,7 yukarı yönlü seyrini korumuş bulunmakta diyelim ve son başlığımıza geçelim. Bu da yine içeriden bizi karşılıyor. Beyaz eşya sektöründe daralma devam ediyor değerli izleyenler. TÜRKBES verilerine bakıldığında ilk 8 ayda ihracatta %18'e varan bir geri çekilme yaşandı. Ve diğer taraftan bakıldığında üretim ise %13'e varan bir düşüşle ilk 8 ayı kapatmış bulunmakta. Fakat Ağustos'ta bir aylık döneme bakıldığında iş satışlarda neredeyse %8'e varan bir artışta olduğunu rakamlar bizlere gösterdi.

Evet, geçtiğimiz hafta piyasalarda yani küresel çapta bir iyimserlik vardı diyorduk. Fakat içeri bakıldığında bu iyimserlik aslında çok da gözükmüyordu. Çünkü bizim gündemimiz biraz daha farklı küresele bakıldığında. Fonların tasfiye süreci, ek tedbirler ve burada aslında alınacak yeni adımlar derken beklentilerinde biraz piyasaları fiyatladığı bir ortamdan geçiyoruz diyelim. Bu sabah saati bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 ana endeksinde %1,6'ya varan bir geri çekilmeye açılış vardı. Şu an %2'ye varan, hatta %2,5'ların üzerinde olan bir geri çekilme yaşandığını görüyoruz. Sektörel tarafta bakıldığında aslında birçok sektöründe burada puan bazlı baskılarda endeksi etkilediğini gördük ve şu an yeşil olmayan sektörlere bakıldığında banka, sanayi, mali, turizm ve ulaştırma tarafında neredeyse %3,5'ların üzerine bir geri çekilme olduğunu gördük. Şu an sanayi tarafı ve mali tarafta ise puan bazlı baskıların bir hayli yüksek olduğunu da altını çizmekte fayda var diyelim değerli izleyenler. Ve buradan da aslında bugün akşam saatleri kabine toplantısında gündem biraz daha fonların tasfiye süreci olacaktı. Buradan çıkacak mesajlar da piyasayı etkileyecek diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Geçtiğimiz hafta 101 seviyesinde olan bir dolar endeksi fiyatlaması vardı. Şu an hala bu fiyatlamanın devam ettiği, jeopolitik tansiyonun bir hayli hissedildiği bir endeks olarak karşımıza çıkmaya devam ediyor. Dolar TL, Euro TL tarafında yatay pozitif bir işlem hacmi varken Euro dolar çaprazına bakıldığında doların biraz daha güçlenmesiyle beraber burada 1.14'ün de altında bir fiyatlamanın hala hakim olduğunu izliyoruz. Sterlin dolar tarafında 1.3264 seviyesi var. Nispeten yatay bir fiyatlamanın da pazartesi sabah saatleri çapraz kurlarda etkili olduğunu izlemiştik. Diğer taraftan dolar 2 ayın zirvesini gördü. Avrupa borsalarında ise biraz daha farklı seyir vardı. Oraya bakıldığında bu sabah saati pozitif açılan bir hisse açılışlarıyla beraber şu an birçok borsanın da pozitif şekilde ilerlediğini, haftayı iyi açtığını gördük. Londra, Paris, Frankfurt DAX ve İtalya FTSE tarafında ise şu an bakıldığında yatay pozitif işlem hacimleri var ve Avrupa tarafında aslında küresel piyasalarda olan biraz daha iyimserliğin geri çekilmesinde daha etkili olmadığını ve iyimserliğin hala devam ettiği bir fiyatlamanın da olduğunu gördük. Avrupa Birliği enerji krizine çoktan vurmaya başladı ve burada fiyatlara karşı da adım atabileceklerinin de altını çizmişti. Birçok ECB üyesi de burada bu tarafa mesaj vererek bir diğer adımında yeni bir faiz artışı olabileceğini de söylemişti diyelim ve hatırlatalım, ECB'nin bir sonraki yani bu ayki toplantısı 29 Ekim'de gerçekleştirilebilecek. ABD vadelilere bakıldığında bu sabah saati karışık bir seyir vardı. Şu anda negatif bir seyirin hakim olduğunu görüyoruz. Dow Jones, Nasdaq ve S&P 500 tarafında %0,91'e varan bir geri çekilme vardı. Hazine Bakanı Scott Bessent yine yapay zekaya dem vurdu ve deregülasyon sağlayıcı verimlilik artışlarının enflasyonu kontrol altında tutabileceğini belirterek burada Fed'in faiz konusunda açık fikirli olması gerektiğini de altını çizmişti. Ekim ayı sonunda birçok küresel merkez bankasından faiz kararlarını alacağız. Bizim merkez bankamız 22 Ekim'de kararı verecek ve Fed'e bakıldığında 28 Ekim'de faiz kararını alacağız diyelim. Vadeli piyasalara bakıldığında faiz artışı tahmininin %70'lere vardığını da altını çizmekte fayda var. Emtia piyasalarında ise doların biraz daha güçlenmesinden sonra spot piyasada ons altında bir geri çekilme vardı. Şu an bu çekilmenin devam ettiğini gördük ve %3'ü aşan bir geri çekilme olduğunu izlerken ons gümüşte daha derin bir kaybın da olduğunu izliyoruz ve %5'e varan bir düşüşle beraber bu sabah saati fiyatlanmasını sürdürüyor diyelim. Bitcoin tarafında geçtiğimiz hafta güçlü kurumsal talebiyle beraber biz 86 bin dolarları görmüştük. Fakat bu sabah saati makroekonomik gelişmeler sebebiyle %2'ye varan bir geri çekilmenin de fiyatlamalarda hakim olduğunu izliyoruz. Petrol tarafına bakıldığında ise ABD-İran geriliminin biraz daha belirsiz kalmasından sonra Amerikan tipen petrole 94 dolarları, Brent petrolde ise 106 dolarları test etmiş bulunmaktayız diyelim. Evet, fiyatlamalar bu yöndeyken Fokus'ta şimdi kısa bir araya gidelim.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu Focus reklamlardan sonra.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. İhracatçının son performansını tim veriler özelinde konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizi bekliyor. Kendisi Gülle Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı ve tim eski başkanı İsmail Gülle. İsmail Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi günler Eda Hanım.
0: Günaydın, iyi haftalar dileyelim İsmail Bey sizlere de. Şimdi çok hızlı aslında sıcak verilerimiz de geldi. Tim tarafından gelen ihracat talep endeksi ve pazar dayanıklılık endekslerine bakıldığında biraz daha ters korelasyonunda olduğunu veriler bizlere gösterdi. Şimdi Ağustos rakamlarına bakıldığında burada ihracatta talep endeksi Ağustos'ta aylık tarafta %0,7, yıllık %0,1 geri çekilme gösterdi. Fakat 100 eşik değeri de koruyan bir performansı da rakamlarda aslında izlettirdi. Fakat pazar dayanıklılık endeksine bakıldığında daha ılımlı bir seyir vardı. Burada artış yönünde yatay bir seyirinde olduğunu gördük. Yine aynı dönem, yani Ağustos'ta aylık %0,3, yıllık %0,7 artış gösterdi. O da 100 eşik değerin tam sınırında kalmıştı. Peki bu ayrışmayı sanayici nasıl okuyor? Sahada böyle bir performans var mı? Ve tabii Eylül ayını da geçirdik bu süreçte. Son çeyreğe yaklaşıyoruz. Bu performansın, ayrışmanın devamını öngörüyor musunuz?
1: Yani rakamları verdiniz. Dediğiniz gibi mevcut durumu koruyoruz. Bu bizim açımızdan sevindirici bir şey. Önemli olan da biraz düşüşler, kalkışlar da olsa genel olarak bu üretim ve performansı devam ettirmek son derece önemli. Aylar bazında, birkaç ayın haricinde genel olarak artış bazında gittiğimizi görüyoruz. Kolay değil. Hem ülkemizdeki yüksek enflasyon şartlarında üretim yapmak, çalışmak önemli bir süreç. Ama diğer taraftan pazarlarımız da aynı şekildeki, orada da sıkıntılar devam ediyor. Hala enflasyon etkisiyle bir devam eden ülkeler var. Amerika en son faizi artırmasıyla enflasyonun hala canlı olduğunu, her an kontrolden çıkabileceğiyle ilgili çeşitli emareler veriyor. Savaş bitmedi, petrol düşmedi. Doğal olarak endişeli de bir ortamı da görüyoruz dünya açısından. Şu anda baktığımızda çözülen herhangi bir şey yok. Ondan sonra mevcut durumu koruyarak bu şekildeki tabloyla devam ettirmek her açıdan ihracat ailesinin büyük başarısı diye düşünüyorum.
0: Peki İsmail Bey, şimdi ihracat talep endeksinde yukarı yönlü bir seyir varken diğer tarafta bakıldığında aslında pazar dayanıklılıkta yukarı yönlü bir seyir varken ihracat talebinde bir düşüş vardı. Şimdi bu düşüş ihracatta devam ederse pazar dayanıklılığı tarafında da bir düşüşü biz önümüzdeki aylarda sizce görür müyüz?
1: Aslına bakarsanız Alar Hanım, değerlendirme açısından bizim baktığımızda bizim için en iyi dönemi yaşadığımızı söylememiz lazım. Yani Eylül ayı, Ekim ayı, Kasım ayı bizim artık ihracatın ilk yapma dönemlerinin, daha doğrusu daha yoğun çalıştığımız dönemlerin biraz tabii şeyindeyiz, gerisindeyiz. Doğal olarak baktığımız burada... buradaki diğer parametrelerde de görüyoruz. Biraz talepte düşüşü görüyoruz her şeye rağmen. Ama bunları tabii ki genel olarak Türkiye'nin lojistik altyapısı, bölge jeopolitik yapısı nedeniyle bazı yerlerdeki artışlar bazı yerlerde ki düşüşleri dengeleyebiliyor. Bu açıdan esnek olmamız ve her pazara yakın olmamız bizim için çok ciddi bir avantaj.

0: taş. Bunu
1: Evet.
0: kabul etmek lazım. O açıdan dönemsel tabii düşüşleri biz de takip ediyoruz ama düşüşlere baktığımızda çok da yapacak bir şey yok. Her firma kendi imkanları çerçevesinde ihracatını sürdürülebilir kılmak için, devam ettirmek için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Çünkü çok fazla söyleyecek şey var ama söylemiyoruz çünkü değişecek bir durum yok bizim çerçevemizde. O açıdan mevcut varlığımızı koruyarak, ilişkileri devam ettirerek ve fiyattaki baskıyı da yaşayarak devam ettiriyoruz. Onun haricinde tabii ki bu endeksler, bu tür bilgiler bizleri gelecek açısından yapacağımız planlar bazında bizi de yönlendirmelere götürüyor. Ama çok da karamsar değiliz çünkü en zorlu dönemlerden geçiyoruz. Bu dönemleri bu şekilde geçersek inşallah daha iyi dönemlerini görürüz diye şey
1: Peki
0: yapıyoruz.
1: yılı nerede
0: Bizim için asıl
1: kapatırız?
0: olan birincisi tabii ki birincisi ayakta kalmak ve üretimimizi devam ettirmek. Şu andaki ihracatçının genel projeksiyon açısından bakılan durum bu.
1: Peki şimdi ihracat talebine bakıldığında ABD-İran savaşından kaynaklı biraz daha Körfez'deki ve Avrupa talebinin bize doğru tedarikte kaydığını konuşuyorduk. Peki siz burada ihracatta beklenin de çok üzerinde değiliz deyince sizce buradaki talebin biraz daha dışarıya kaçmasından kaynaklı mı böyle bir negatif ortamla karşı karşıya kaldık ve sizce yılı nasıl bir ihracat değerlendirmesi ve rakamıyla kapatırız?
0: Alo Hanım, tabii bu savaşın başlangıcında dünya büyük bir tedirginliğe girdi. Doğal olarak lojistik çok ciddi şekilde etkilendi ve o savaşın etkisiyle o zaman sizlerle de bunu konuşmuştuk. Burada Türkiye'ye yönelik
1: Evet.
0: bir özellikle sektörel bazda tabii diğer sektörlerde de aynı şekilde aynı faydayı orada da gördük. Savaşta bu nedeniyle ciddi bir yoğunlaşma oldu. Gerçekten bu yoğunluğu yaşadık, gördük, yaptık, gönderdik. Fakat akabindeki devamlılık şeyinde yani o şey coşku, o dev şeydeki yoğunluk devam etmedi doğal olarak. Buradaki dünyadaki talebi de tabii ki buradaki genel olarak buradaki ülkelerdeki enflasyon etkilerini, dünyadaki finansal maliyetlemelerin değişikliğini görerek buradaki takip ediyoruz. Ama tabii ki ülkelerin kendi ülkemizin gerçekliği çerçevesinde bunu sürdürülebilirliğini sağlamak bizim için asıl
1: Peki.
0: olan durum. Burada önemli olan tabii ilişkileri ve relasyonu kaybetmemek açısından önemli bir süreç yönetimi yapıyoruz. Çünkü bu bizim için önemli. Bunları kaybedersek o zaman çok daha büyük farklı bir durumlara gidebiliriz. Çünkü burada dönemsel olarak bazı sektörlerde özellikle savunma sanayinde yükselen bir trend oluyor. Otomotiv yükseliyor, orada düşüşler oluyor. Bütün sektörlerde bir düşüş şeyini görüyoruz. Ama kabul etmek lazım. Çünkü bu kadar önemli bir yüksek enflasyon içerisinde bu üretimde kalmak ve bu mevcut rakamları korumak gerçekten önemli bir takdir. Bunun altını çizmek lazım.
1: Peki.
0: Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz. Dünya da geçiyor. Biz daha çok geçiyoruz. Bizim geçtiğimiz dünyanınkinden biraz daha yoğun bir şekilde bunu başararak sürdürülebilir hale getirmek de bizim için önemli bir başarı.
1: Daha sürdürülebilir bir şekilde gitmek amaçlı da ihracatçı son dönemde döviz dönüşüm desteğinde bir prim artışı beklentisi içerisindeydi. Ve son gelen rakamlara ve söylemlere, hükümet tarafından gelen söylemlere bakıldığında ise burada döviz dönüşüm desteğinin 1 Ekim itibariyle biraz daha kapsamının genişletildiği ve şartların sadeleştirildiğinin de altı çizildi. Peki sizce bu şartları nasıl okumak lazım ve bu şartların biraz daha sadeleşmesi tabana yayılmasından sonra burada TL'ye dönüşü hızlandıracak bir adım olarak okuyabilir?
0: Vallahi bu tabii çok uzun zamandır dile getirilen bir konu. Bu özellikle tabii ki değerli Türk lirası ile giden bu enflasyonlu süreçte kurun üzerindeki baskı bizi her zaman ihracatçı bir şeyler söyleyecek konumda tuttu. Yani dilimizin döndüğü kadar da bu sürecin yani ihracatçının tek şeyinin, tek gelirinin döviz olduğunu ve dövizin de değerinde gitmesi, en azından enflasyonun da gitmesi açısından bir denge sağlamasını istedik. Kimse yüksek bir kur istemiyor. Zaten piyasayı bozacak bir talepti de hiçbir zaman olmadı ama hep böyle bir dövizle kavgalı dönemlerin arkasında da farklı şeyler yaşadık. O açıdan bu işin bir tarafı ama diğer tarafından da baktığımızda Ali Aran'ın bu %3'lük bir döviz desteği, dönüşüm desteği son derece önemli. Başlangıçta bunun algılanması, okunması yaklaşık 3 seneden fazla olacak. Yani 15 bin tane yakın firmamız bundan faydalanırken de burada bu döviz desteklemeyi de genel olarak destekler bazında da %25'ler seviyesindeyken, yani bu yılın şu son anına kadar baktığımız rakamda bu yaklaşık 35 bin firmaya çıkmış. Ve buradaki 28 bin firmaya çıkmış, özür dilerim düzeltiyorum, 28 bin firmaya. Bu da destekte de %35 bazında bir rakama ulaşmış. Doğal olarak tabii bu bir takım kriterlerin koyması o açıdan buna ulaşmakta bir takım sıkıntılar yaratıyordu. Özellikle burada döviz almama taahhüdü ve uygulamadaki şeyler. Şimdi onun daha esnetilmesi önemli. Aslında bu %3'ü ihracatçıya bu dönemde %5 olarak daha yükseltilmesi, hatta 6 olması çok daha önemli olur bu destek. Çünkü ihracata verilen destek dönüp mutlaka ülkeye kaynak olarak, fayda olarak mutlaka ülkemize dönüş yapıyor. O açıdan yani yapılan düzenlemelere de teşekkür ediyoruz. Bunların ne anlama geldiğini ülkemiz için biliyoruz ama ülkemiz de bilsin ki bunlar da ihracatçının sürdürülebilirliği açısından önemli destekler. Bu desteği de devamlı kılmak lazım ki yarın bize bu ihracat yapacak firmalar her zaman lazım. O açıdan Türkiye'de zaten ihracatın büyük çoğunluğunu ilk bin firma yapıyor, %60'a yakın kısmını. O açıdan diğer kalan kısımda özellikle orta ölçekli firmaların ihracattaki performanslarının devam etmesi açısından önemli bir destek. Bunu ne kadar artırarak yapılırsa, ne kadar kolaylaştırırsa da bu da bir faydadır yani.
1: İsmail Bey, çok kısa bir vaktimiz kaldı. Bu konu üzerinden son bir soru sormak isterim size. Peki şimdi bakıldığında firmalar açısından dövizi tutmakla bugün TL'ye dönmek arasında nasıl bir denge kuruluyor?
0: Bir daha alabilir miyim sorunu?
1: Tabii hala? Hemen tekrarlıyorum. Firmalar açısından bugün dövizi tutmakla TL'ye dönmek arasında nasıl bir denge kuruluyor sizce?
0: Yani burada tabii ki dövizi tutmak bazında döviz her zaman ihtiyaç olduğu anda bozulan bir şey. Çünkü her gün bir kurdaki bir değişim oluyor. O açıdan dövize dönmeyi ihtiyaç olarak yapılıyor. Yani bu herhangi bir spekülatif amaçla olduğunu zannetmiyorum. Çıktığı zamanda da bunları konuşmuştuk, söylemiştik. Burada çünkü firmaların ithalatıyla, yatırımlarıyla ilgili döviz ihtiyacından kaynaklı alımlar oluyor. Çünkü yani bu havada kalkıp da dövize yatmak, dövizi spekülatif hale getirmek, bu mücadele sürdüğü sürece dövizin bu seviyelerde kalacağını görür. Dövizin dönüşeceği, değişeceği bir dönem gelecek mi? Gelecek, onu da biliyoruz. Ama mümkün olduğu kadar tabii ki bu süreçleri iyi yönetmek lazım. Peki. Yani dövizin bizi üzen şey şu Alar Hanım. Dövizin bu kadar düşük kalmasına ve bu kadar fedakarlığa rağmen enflasyonu yenememiş olmamız bizim için en büyük üzüntüdür. Bu kadar zahmetin sonucunda bir de onu başarmış olsaydık gerçekten daha mutlu olurduk. Çünkü bu enflasyon ortamıyla bunu yedemediğimiz sürece sadece bu üreticinin, ihracatçının bu şeyi oluyor, fedakarlığı gibi kalıyor. Bunun kaybı gibi gözüküyor. O açıdan bunu bu şekilde götürmek lazım. Yoksa ihracatçı, çünkü bu ortamda bir döviz almak ya da bunu spekülatif amaçtan tutmak değil, ihtiyaç kadarını zaten bozup kullanılıyor. Gerisi zaten bu süreç içerisinde sürece bırakılıyor.
1: İsmail Gül'le çok teşekkürler. Değerli katkınız.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, buradan Fokus programına devam ediyoruz. Stüdyo konumuz bizlere eşlik ediyor. Kendisi ISS Türkiye CEO'su Cavit Habit. Cavit Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhaba Alar Hanım, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler, iyi haftalar dileyelim sizlere de Cavit Bey. Şimdi tesis yönetimi tarafını konuşacağız sizinle beraber. Çok farklı bir sektör fakat genel taraftan bakıldığında birçok sektöre de entegre olduğunu biliyoruz. Burada temizlikten güvenliğe, teknik hizmetlerden yeme içmeye kadar çok geniş bir çerçevede hizmet veriyorsunuz. Peki son dönemde 2026 yılı özelinde ilk 8 ay ve aslında 9 aya bakıldığında tam kapatmaya yakın bir süreçteyiz. Ama sizce artan ücretler, işletme maliyetleri şu an sektörü nedenle zorluyor ve fiyat güncellemelerinde maliyet artışını karşılayabilecek bir durumda mısınız? Nasıl bir tablo şu an ortaya çıkıyor? Sizden biraz detayları başında dinleyelim.
2: Evet. İlk 8 ayda öncelikle sanayi tarafında tabii ki bir daralmayı görüyoruz. Gerek işten çıkarmalar, gerek vadiye azaltmalar Dolayısıyla

0: ciddi anlamda sanayi müşterilerimizde bu düşüşler var. Bazılarında %50'lere kadar düşüşler yaşıyoruz. Tabii ki bu bizi de indirekte etkiliyor sonuçta. Bunun dışında genel pazara baktığımızda biraz daha yansımasını az görüyoruz. Tabii bizim şirket olarak en büyük becerimiz aslında o fiyat artışlarını doğru bir şekilde yansıtabilmek ve alabilmek. Çünkü aksi takdirde zaten var olamayız. Var olmak için öncelikle çalışanın maaşını en yüksek şekilde verebilmek ve hani onun sürekliliğini yakalamamız gerekiyor. Bunu da müşteriye doğru anlatarak yürütmemiz gerekiyor. Son birkaç yıldır özellikle konuştuğumuz konu asgari ücret değil ama geçinme ücretinin artık biraz daha gündeme gelmesi gerektiği önem kazanıyor. Çünkü asgari ücretle gerçekten hani insanların yaşayamaz bir durumda olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla dünyada da bu böyle. Yani bizim ISS'in tüm 30 ülkesi olan hani şeyine baktığımızda, yelpazesine baktığımızda aynı konu ve aynı şeyler gündemli. Geçinme ücretinin. Biz bunu bir şekilde işverenimize, müşterimize anlatmaya çalışıyoruz. Mantıklı bir şekilde bu mesajı alan var, bunu veren var. Bunu hatta daha resmi diyeyim hani kamu tarafında bile uygulamaya çalıştığımız ve başarılı olduğumuz bazı ihalelerimize gerçekten bunun ne kadar çalışana yansıdığını ve çalışanın motive olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla aslında işin standardı.
1: Geçinme ücreti modelinden bahsediyorsunuz. Evet, yani asgari ücretin ne kadar üstü oluyor şu an?
0: Neresinden baksanız %25 veya 30 üstü bir rakam. Belki gene
1: geçinme sınırındaki rakama yakın sayan bir model galiba.
0: Aynen, yani geçinme ücreti dediğimiz aslında o ideal yere gelemiyoruz ama en azından asgari ücretin %25-30 üstünde insanları çok daha memnun eden bir seviye olabiliyor. Dolayısıyla bunu dediğim gibi hem genel müşteri portföyümüzde işte sanayide zaten bu birçok müşteri uygulanıyor. Ama işte bu yüzden de sanayide daralmalar görüyoruz.
1: Şimdi sanayiden hizmet sektörüne doğru bir istihdamda kayış olduğunu da çok kez programlarımızda yer verdik. Peki şu an tesis yönetimi tarafında istihdamla bir zorlanma yaşanıyor mu ve burada bir aslında kalifiye eleman açığı da görülüyor mu diye size sormak isterim. Fakat bu geçinme ücreti modeli galiba biraz daha istihdamı teşvik eder.
0: Az da olsa, evet, az da olsa bir çözüm ama maalesef kesinlikle var. Yani bir iş gücüne ulaşımda çok ciddi anlamda bir sıkıntı yaşıyoruz. Ve şu anda hani yurt dışından başladı. Ben 10 yıldır burada değişik programlara da çıktım. Hep bunu söylüyorum. Yakında yurt dışından iş gücü getirmeye başlayacağız diye. Ve son birkaç yıldır başladı. Ben geçenlerde Kayseri'deydi sanırım bir müşterimi ziyaret ettiğimde kendisinin Hindistan'dan 150 kişilik bir iş gücünü getirdiğini orada konuşlandırdığını ve hani birçok işini bu şekilde çözebildiğini. Şimdi bunu artık yapan firmalar var.
1: Peki gelişmekte olan ülkelerden mi yoksa aslında gelişmiş ülkelerden değil, gelişmeye başlayan ülkelerden gelen bir iş gücü?
0: Yani Bangladeş, Filipinler, Özbekistan gibi, Hindistan, hani bunlar çünkü gerçekten hani nüfus açısından yüksek olup işe ihtiyacı olan ciddi bir kitle var ve hani kültürüne göre baktığınızda zaten şu anda GCC dediğimiz işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan vesaire bölgesinde bu iş gücü çok ciddi bir önemi var. Yani çoğu iş gücü zaten buradan geliyor. Yerel halk pek çalışmıyor. Dolayısıyla bizde de aslında bu yavaş yavaş başladı. Şu anda bana firmalar geliyor, yabancı firmalar, Dubai merkezli firmalar, işte size iş gücünü getirelim. Hani değişik modeller var. Bazıları çalışma iznini siz çıkarın, biz size iş gücünü getirelim. Bazıları komple her şeyle ben sana bunu getireyim diyor. Ve biz de bunu değerlendiriyoruz. Buradaki en önemli şey tabii kültürlerin uyuşması. Yani siz kendi iş gücünüz, yani Türk iş gücüyle bunları da bir şekilde uyuşmasını sağlayıp orada bir sıkıntı yaşamamız gerekiyor. Bunlar çok ince şeyler. Bunları doğru yönetmek gerekiyor. Ama var, şu anda başladı.
1: Peki şimdi şirketlere bakıldığında yüksek maliyetler tabii ki buradaki daha sanayi ve hizmet faaliyetlerini zorlar nitelikte ilerledi. Burada biraz daha ana faaliyetlerine odaklanmakla zorlanan şirketlerle de karşı karşıya kalıyoruz. Destek hizmetlerini dışarıdan alan şirketlerin de arttığını buna eklemekte fayda var. Peki sizce burada dış kaynak kullanım pazarının biraz daha büyüdüğünü yorumlayabilir miyiz? Burada outsourcing pazarında nasıl bir şu an talep var sizce?
0: Şimdi bu çok güzel bir konu. Çünkü bu tarz zamanlarda, özellikle faizlerin de böyle yüksek olduğu zamanlarda şirketler aslında biraz da hani iki amaç var. Evet, birisi o ama maliyet düşürmekten ziyade biraz finansman kullanmaya geliyor bu. Çünkü şirketler karşılarındaki bizim gibi firmaları bankayla karıştırıyorlar. Ve hani normalde kendi bünyesinde çalıştırıp ay sonunda ödeyeceği maaşı bizim gibi firmalara 2-3 aylık vadelerle şey yapıp dayayıp bir şekilde

0: gerekiyor. Biz de genelde burada çok hassasız. Evet, talep var ama talebin motivasyonu farklı olabiliyor.
1: Şimdi burada iş gücü ve emek yoğun talepten bahsediyoruz. Fakat son zamanda otomasyon, teknoloji, yapay zeka, enerji verimliliği derken biraz daha değişen, dönüşen dünyada farklı bir hizmet sektörü ve tesis yönetimine de karşı karşıya kaldığımızda aşikar olduğunu konuşmakta fayda var diyelim Cavit Bey. Şimdi bakıldığında sizce teknoloji yatırımları burada sektörün emek yoğun bileşenini biraz daha değiştirebilir mi? Yatırımlar ne yönde ilerliyor? Şu an şirketler bu yatırımları yapacak bir işletme sermayesine sahip mi? Ve bunun dışında istihdama bu yatırımın etkisi ne olacaktır sizce?
0: Tabii geleceğimizin konusu bu.
1: Her sektörü etkiliyor.
0: Aynen ve kesinlikle etkileyecek. Yani etkilemeyecek demek yalan olur. Ha, etkileyemeyeceği yerler var. Yani bence bir humanoid robot veya bir robot bir aşçımızın pişireceği yemeği pişiremez diye düşünüyorum. Hani veya bir teknisyenin yaptığı bazı işleri yapamayacak. Ama daha basit temizlik işleri, daha basit güvenlik işleri gibi işlerde şu an zaten piyasada mevcut olan robotlar var. Tabii bunların hayatımıza girmesi sanırım yani önümüzdeki 3 ile 5 yılda olacak. Şu anda var zaten ama gerçekten hayatımızı penetre
1: etmesi. Oturmuş bir düzen herhalde 3-5 yıl sonra.
0: Aynen. Şimdi humanoid robotların özellikle bu tabii software. Yani hardware'i var ama software tarafını bizim geliştirmemiz gerekiyor. İhtiyacımıza göre ve neye göre yapacağımıza göre. Dolayısıyla bunların da bir entegre olması, hani hardware ve software entegre olarak hayatımıza girmesi 2-3 yılı bulacak. Geçen gün Elon Musk onu diyordu. 2031 yılında 1 milyon humanoid robotun dünyada hayatımızda yer alacağını, pardon yanlış söyledim, 100 milyon humanoid robotun olacağını. Dolayısıyla biz de bundan herhalde şirket olarak da biraz payımızı alacağız. Yani bize dezavantaj olacak. Yani müşterimiz gidip direkt bunları alacak. Bizi bypass edecek diye düşünüyorum mantıklı
1: Peki,
0: olarak.
1: Peki şirketlere bu nasıl yansır? Çünkü son zamanda bakıldığında büyük şirketler bir tarafta, küçük KOBİ şirketleri bu sektörde bir tarafta kaldı. Evet. Biraz daha konsolidasyon tarafında artışları öngörüyor musunuz? Çok kısa rica ederim.
0: Görüyorum. Sizden. Kesinlikle görüyorum.
1: Peki örnekleri şu an yaşanmaya başladı mı?
0: Yani yurt dışında var. Yurt dışına var. Türkiye'de hala faizler yüksek olduğu için o konsolidasyon tarafı biraz finansmanla alakalı olacağından bence faizlerin düşmesini bekleyecektir ama yurt dışında konsolidasyon başladı. Tekrar satın almalar başladı. Yani faizler çok eskisi gibi 2000'li yılların başındaki gibi düşük olmasa bile şu anda başladı. Bir şekilde hani AI hayatımızın bir parçası. Biz onu bir yerde masraf azaldı. Yani cost cutting dediğimiz arka ofis operasyonlarında daha çok kullanıyoruz ve ciddi anlamda bizim faydası oluyor. Ama işin yapılması bölümünde işte robotik olsun, humanoid robotlar, daha farklı teknolojilerin girmesi bizi birçok şekilde etkileyecek.
1: Daha farklı bir dünyaya uyanacağız diyelim. Cavit Habib çok teşekkürler değerli katkılarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli izleyenler, fokusu noktalıyoruz. Saat başında tekrardan karşınızda olacağım.
2: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü

0: Ceniz Nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın.

0: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
1: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 12'yi gösteriyor. 30 dakika programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, saat başına bakıldığında haftanın birinci işlem gününde içeride piyasalarda şu an aslında %2'ye yakınsayan Borsa İstanbul BIST yüz endeksinde bir geri çekilme vardı. Tabii fonlardaki tasfiye kararı ve ardından nasıl bir ödeme takvimi çıkacak soru işaretleri derken gözler biraz da yurt içi piyasalarda bu akşamki kabine toplantısı sonrası çıkabilecek gündeme ilişkin mesajlarda olacak diye. Ek tedbirlerin kaldırıldığına dair de SPK tarafından bir açıklama gelmişti. Bu sabah Tezne ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda şu an ihtiyaç duyulan likidite için gereken tedbirleri alıyoruz ve alacağız mesajının da altını çizdi. Ve piyasalarda bu açıklamaların ve bu genel kanının ardındansa %2,68'e varan bir geri çekilmenin de şu an fiyatlamalarda etkin olduğunu gördük. 13.000 puanın altına sarkan bir BIST yüz endeksi vardı. 12.553 puandan piyasalarda şu an fiyatlanmasını sürdürüyor. Dolar TL, Euro TL tarafına bakıldığında dolardaki hafif güçlenme sonrası 48.98 seviyesinde bir fiyatlama varken Euro TL tarafındaki işlem hacminde yatay negatif bir seyrin olduğunu izliyoruz. Euro dolar çarpması ise doların 101 seviyesine gelmesi hafif güçlenmesinin ardından 1.14 seviyesinde altına sarkmış bulunmakta. Tabii piyasalarda şu an fiyatlamalara bakarken geçtiğimiz hafta küresel tahvil piyasasında yukarı yönlü bir seyir vardı. Avrupa tahvillerinde Fransa tamı tamına 11 bas puanlık bir günde artış gerçekleştirmişti ve 5'e yakın sayan bir fiyatlama hakimdi. Şu an bakıldığında Fransa'nın 10 yıllık tahvil faizi 4.74 seviyesinde, İngiltere 5.40 seviyesinde ve Almanya tarafına bakıldığında 3.63 seviyesinde bir fiyatlama hakim. Diğer taraftan Amerika'daki tahvil faizlerinde daha farklı bir tablo vardı. Çünkü burada aslında Avrupa'dan öncesinde de yukarı yönlü seyrin olduğu ve tahvil geri alım programı ile biraz daha dizginlenmeye çalışan bir piyasanın olduğunu görmüştük. Fakat çok da etkili olmadığını bu programın izliyoruz şu anki fiyatlamalarda. 2 yıllık tahvillerde Amerika'da 4.91 seviyesi varken 5 yıllık 5 seviyesinin üzerine çıktı ve hala 5.05 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. 10 yıllık tahvil tarafı 5.22 ile aslında burada yukarı yönlü seyre destek veren bir taraf olmuş bulunmakta. Şimdi dolarda güçlenme var dedikken bir de emtia piyasalarındaki fiyatlamalara bakalım. Spot piyasada ons altında 4.200 doların da altına gerileyen bir fiyatlama hakimdi. %3.5'a yakın sayan bir geri çekilme şu an fiyatlarda var. Ons gümüşte derin kayıpların biraz daha ons altına kıyasla yüksek olduğunu gördük ve %5'i aşan bir geri çekilme var. Ons gümüş 61 dolar seviyesinde fiyatlanmasını bu sabah saati sürdürüyor. Bitcoin tarafında geçtiğimiz hafta biz 86 bin dolarları görmüştük ve kurumsalların talebi makroekonomik gelişmeler sebebiyle yukarı yönlü seyrinden biraz daha kazancını veren bir haftaya merhaba demiş bulunmakta. Major kripto para biriminde şu an %2'nin de üzerinde bir geri çekilme var. Petrol tarafına bakıldığında ABD, İran tarafındaki belirsizlik ve Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İran tarafındaki maddeleri kabul etmemesinden sonra ise yukarı yönlü seyir korundu. Şu an bakıldığında %3'ün de üzerinde bir yukarı yönlü seyirle Brent'te 107 dolar seviyesini gördük ve Amerikan tipi ham petrolde ise 95 dolar seviyesini izliyoruz. Ve şimdi altın tarafını konuşmak üzere araştırma masasına gidelim.

0: Evet, araştırma masasında araştırma analistimiz Elif Canseven bize eşlik ediyor. Elif merhabalar, yayınımıza hoş geldin.
1: Hoş bulduk Alara, iyi yayınlar.
0: Şimdi haftanın ilk işlem gününe bakıldığında Elif, aslında küresel piyasalarda biraz daha dalgalı seyrin olduğunu gördük. ABD vadeliler geri çekiliyor, Avrupa borsalarında yukarı yönlü bir seyir vardı. Küresel tahvil tarafı hala yukarı yönlü seyrini korurken emtia tarafına bakıldığında ise biraz daha güçlü dolar hikayesiyle beraber ons altında bir geri çekilme olduğunu da izliyoruz. Peki bu fiyatlama nasıl ilerleyecek, detayları biraz senden dinleyelim.
1: Haftanın ilk işlem gününde aslında geçen hafta bıraktığımız yerden devam ettiğimizi söyleyebiliriz Alara. Özellikle tahviller cephesinde geçen hafta çokça çoklu yılların zirvelerini konuştuğumuz bir hafta geçirmiştik. Geldiğimiz noktada yine 2 yıllıklarda özellikle kısa tarafta yukarı yönlü hareketleri sık yakından takip ediyoruz ama uzun tarafta da artık 5 üstü seviyeler normalimiz mi haline gelecek soruları devam ediyor. Keza özellikle 5 yıllıkta 5.05 seviyelerini takip ettiğimiz bir gün geçiriyoruz. Bunların küresel piyasalara emtia piyasasına yansıması, daha doğrusu emtia piyasasının Brent petrol tarafında başlayan yukarı yönlü hareketin bir miktar daha küresel tahvil piyasasına yansımasını takip ettiğimiz bir gün geçirdik sabah saatleri itibariyle. Şu an 108 dolarlar civarında bir Brent petrol takip ediyoruz. Keza hemen hatırlayalım, cuma günü artık 105 dolarlar, 106 dolarlar civarında bir Brent petrol takip ederken birazcık daha olumlu bir hava olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Cuma günü altın tarafında hafif toparlanmalar görsek de haftalık bazda %2 kayıpla kapattı altın geçen haftayı. Bu iki Eylül ayındaki kayıpları artık şu an %6'yı geçtiğini söyleyebiliriz. Eylül ayının sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Birkaç gün içinde Eylül ayını da tamamlayacağız aslında. Çarşamba günü itibariyle Eylül ayını da kapatacağız ama şu an %6'yı geçen bir aylık kaybı olduğunu söyleyebiliriz bu noktada. Geldiğimiz noktada 4144, yani %3'ün üzerinde kayıplar seyrettik bu sabah itibariyle ve gümüş tarafında ise yine emtia jeopolitik geçmeyen baskısıyla doların güçlenmesi, güçlü doların emtialar üzerinde özellikle kıymetli metaller tarafında yaptığı baskıyı yakından takip ediyoruz. 61 dolarlık bir gümüş takip ederken 4143 bandında da bir altın takip ediyoruz. Keza gelen grafiğimizde aslında bize savaş döneminde özellikle altının yaptığı volatil hareketleri gösteriyor. Burada baktığımızda özellikle son haftalarda birazcık daha Temmuz ayı gibi birazcık daha yukarı yönlü hareketlerini takip ettiğimiz altın bu Ocak ayındaki yükseliş serisinden yine eşlik edebilir mi? Yıl içindeki, ki burada büyük bankaların, yatırım bankalarının yıl sonu için yukarı yönlü tahminlerini konuştuğumuz bir dönem geçirmiştik. Şu an geldiğimiz noktada 100 günlük hareketli ortalamanın oldukça altında kaldığını, zaman zaman git geldi de olsa bu 100 günlük hareketli ortalamanın çevresinde dolanıyordu ama şu an geldiğimiz noktada oldukça altında olduğunu söyleyebiliriz. Bu teknik göstergeye baktığımızda bu aslında altının bundan sonrası için aşağı yönlü hareketlerin daha da tetiklenecek demek değil. Bu sadece bir teknik gösterge. Şu an zayıflayan bir altını bize ifade ediyor. Bundan sonraki süreç için jeopolitik gelişmelere bağlı olarak doğrudan ilerlediğini söyleyebiliriz. Çünkü şu an geldiğimiz noktada aslında bir miktar daha volatil bir piyasa seyrediyoruz. Hem hisse senetleri tarafında hem de emtialar tarafında. Hem gelen günlük makro verilere hem de aslında haber akışlarına oldukça duyarlı bir kıymetli metaller tarafı seyrediyoruz. Keza buna eşlik eden hisse senedi performanslarını da konuşuyor olduk. Senin de yayının başında söylediğin gibi aslında şu an baktığımızda vadeliler tarafında birazcık daha negatif seyri takip ediyoruz. O tarafta hem jeopolitik gelişmelerin hem de aslında şirketler bazında gelen haberlerin doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. Keza geçen hafta yine Meta'nın yükselişiyle beraber yükselen bir piyasa takip ederken şu an geldiğimiz noktada jeopolitik gelişmelerle beraber yine negatif giden bir ABD vadelileri, bunun yanında tam tersi yönde hareket eden yatay pozitif seyrini koruyan bir Avrupa piyasası sabah yine şirket haberleriyle beraber negatif kapanışlarını gördüğümüz, ki geçen hafta sıklıkla o taraftaki tatillerden konuşmuştuk, hem Japonya hem Kore tarafındaki Asya piyasalarını gördüğümüzü söyleyebiliriz ama bu haftanın en önemli verisi şüphesiz ki cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi. Piyasaların gözü birazcık daha oraya odaklanmış durumda. Keza artık cuma günü %60 seviyelerinde gördüğümüz Fed'in faiz artırım ihtimalleri, Ekim faiz artırma ihtimalleri bugün yine jeopolitik gerilimlerle beraber %70 seviyesine gelmiş durumda. Biz de takip ediyor olacağız.
0: Peki Elif, çok teşekkürler değerli katkıların için.

0: 30 dakika programı kaldığı yerden devam ediyor. Hasat dönemi diyoruz. Zeytin tarafındaki son beklentileri ve sanayici performansını konuşmak üzere konuğumuz hattımızda bizleri bekliyor. Kendisi Edemi Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin. Ahmet Bey merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz ve iyi haftalar dileyelim sizlere.
1: Teşekkür ederim Alara Hanım. Hoş bulduk. İyi haftalar size de.
0: Çok teşekkür ederiz bize. Sağ olun Ahmet Bey. Aslında bakıldığında hasat dönemi başlamış bulunmakta ve sizinle daha önceki programlarımızda evet bir var yılı var Edremit Körfezi'nde fakat maliyetlerden dolayı bir yok yılı da kazançlı olabilir demiştiniz. Peki bu süreç devam ediyor mu? Şu an bakıldığında yüksek rekolteler ne yönde ilerliyor? Ve maliyetlerden dolayı biraz daha gelir kaybına doğru risk şu an hasat dönemi taşıyor mu sizce?
1: Evet. Öncelikle zeytin için her şey çok yolunda gidiyor. Yani geçen seneki uygun iklim şartları devam ediyor. Şu anda da güzel yağmurlar da almaya başladı bölge zeytin hasadından önce. O yüzden bu sene önemli bir hem zeytinde hem zeytinyağında önemli bir rekolte beklentimiz var. Tabii ki Türkiye yıllar içerisinde uyguladığı politikalar sayesinde dünyanın en çok zeytin üreten, sofralık zeytin üreten ülkesi durumunda. Şu anda birinci sıradayız. Zeytinyağında da dünyada şu anda ikinci sıradayız İspanya'dan sonra. Bu çok önemli ve çok güzel bir gelişme. Tabii ki bununla beraber zeytinyağımızı da pazarlamamız gerekiyor. Türkiye

0: zeytinyağı tüketen bir ülke değil. Yani kişi başına zeytinyağı tüketimimiz bizde 2 litreler civarında, komşumuz Yunanistan'da 10 litreler civarında. Yani Türkiye ürettiği zeytinyağını kendi iç pazarında tüketemiyor. Mutlaka yarısına yakın bir kısmı ihraç edilmek zorunda. Bu da ihraçtaki fiyatlar da neye bağlı? Uluslararası fiyatlara bağlı tabii ki. Bunları da belirleyen özellikle Avrupa Birliği ülkeleri olan İspanya, İtalya gibi ülkeler ve buradaki pazarlar. Buralarda da şu anda 3,5-4 eurolar civarında zeytinyağının litresi. Bu rakamlarda biz Türk lirasına çevirdiğimizde bizdeki maalesef üretim maliyetlerini karşılayan bir rakamlar değil. Bunun üzerine bir de Avrupa Birliği'nin kendi üyesi olmayan ülkelere uyguladığı gümrük vergileri ve kotalar var. Biz de bu gümrük vergisi ve kotalara maruz kalıyoruz maalesef. Üzerine bir de bizim alternatif pazarımız olan Amerika'dan da %12,5'luk bir vergi
1: Evet.
0: şoku geldi. Bu ülkemizdeki ihracatçıların gerçekten önünü tıkayan bir pozisyon olmaya başladı. Bunun yanı sıra dünyada çok ayrıcalıklı bir ülke var. Biz bunun nedenlerini de araştırıyoruz. Tunus. Tunus hem Amerika'dan bu %12,5'luk vergi payından muaf hem de Avrupa Birliği'nden bu vergiden muaf. Ve oradan da ucuz yağ temin ediyor bu ülkeler. Ve biz ihracat konusunda sıkıntıya girmeye başladık. Ve maliyetler çok arttı süreç içerisinde. Son 3-4 yıllık enflasyonist süreçte. Özellikle bizdeki gibi yaşlı ağaçların çok olduğu, popülasyon olarak yaşlı ağaçların, büyük ağaçların çok olduğu bir ülkede işçilik maliyetleri özellikle çok fazla miktarda. Bağlı maliyetler de var. İşte mazottur, gübredir ve bakım maliyetleri. Bunlar bir şekilde finanse edilebiliyor. İşte yapılan destekler bir şekilde hani yapmaya da bilirsiniz. Hani gübre de atmayabilirsiniz gerekirse. Ama ağaçtaki ürünü hasat etmeniz gerekiyor ve bu hasat maliyetleri çok ciddi yüksek maliyetlerde. Biz bununla ilgili olarak hem kooperatiften hem diğer odalar ve borsalarla beraber bir teklifte bulunduk bakanlığımıza, Maliye Bakanlığımıza ve Tarım Bakanlığımıza. Özellikle üreticinin maliyetlerini karşılayabilmesi adına ürettiği zeytinyağında litre başına en az 50 lira
1: Evet.
0: bir prim uygulaması gerekiyor. Aynı zamanda da ihracatçımıza da bu DİFİF fonlarından mutlaka litre başına bir nakit destek gerekiyor ki hem yurt içi fiyat dengesi oturması açısından hem de uluslararası pazarlarda rekabet yapabilmesi açısından bu çok hayati bir konu şu anda zeytin çiftçisi için.
1: Şimdi Ahmet Bey, aslında bu litre başına 50 liralık destek tarafını programlarımızda çok kez siz dillendirdiniz ve bakıldığında üreticinin maliyetini karşılayabilmesi amaçlı fiyatın yaklaşık 300 liraya doğru yukarı yönlü seyretmesinin de altını çizmiştiniz bunu ek olarak söylediğimizde, bu destek kapsamında konuştuğumuzda. Bu destekler gelmezse bu sene içerisinde sizce ürünler dallarda kalabilir mi ve önümüzdeki sezondaki üretimde biraz daha çiftçinin geri çekilmesine sebebiyet verebilir mi? Böyle bir ortam mı görüyor musunuz?
0: Böyle bir tehlike var. Yani üretici hiçbir zaman için ürünü dalda bırakmak istemez. Mutlaka toplamak ister. Fakat işin sonunda yapılan muhasebede üste para vermek durumunda, yani ürünü topladığınızda üzerine para vermek durumunda kalırsanız bu sürdürülebilir bir şey değildir. Yani bir sene toplar üretici ama öbür sene tarladan uzaklaşır. Ve bunca yıllık emek, çok uzun yıllardır ülkemizin özellikle 2000'li yılların başından itibaren zeytin tarımı ile ilgili ciddi bir hedef koymuştu Tarım Bakanlığımız. Ve buna bağlı olarak gerçekten önemli plantasyonlar oldu. Özellikle işte daha önce zeytin ağacı az olan yerler, işte zeytin mesela Antalya, Mersin, işte Antep, Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerimizde ciddi plantasyonlar oluştu ve coğrafi işaret aldılar. Antalya'dan coğrafi işaret alındı, Mersin, Mut hem coğrafi işaret aldı hem Avrupa Birliği tescili aldı ve önemli üretimler başladı ve birçok vatandaşımız da birçok üretici de buradan gelir elde etmeye başladı ve hayatını buraya bağladı. Şimdi bu pazarlama sorunları olunca bu sefer tarlaya gitmeme gibi sorunlar oluşmaya başlayacak. Yani bunca yıllık politikalar bir şekilde heba edilmiş olacak. O yüzden bu prim meselesi çok önemli, özellikle zeytincilikte. Çünkü zeytinyağı stratejik bir ürün. Elinde özellikle kıtlık dönemlerinde yağ olan ülkeler buradan hep başarılı çıkmıştır. İnanır mısınız, zeytinyağı mazotun yokluğunda 2. Dünya Savaşı'nda yakıt olarak bile kullanılmış. Bu bizim kayıtlarımızda var, ticaret odamızın kayıtlarımızda var. 1940'lı yıllarda motorinin olmadığı dönemlerde, bulunamadığı dönemlerde zeytinyağı fabrikalarda yakıt olarak kullanılmış. O yüzden çok stratejik bir ürün. Burada tabii ki şöyle de bir durum var. Bizler ticaret odaları, ticaret borsaları, kooperatifler tabii ki ihracat için uğraşıyoruz ve pazarlama için uğraşıyoruz. Ama özellikle ülkemizde konuşmamın başında da söylediğim gibi zeytinyağı tüketimi kişi başına 2 litreler civarında. Bunu 4 litreye çıkarttığımızda zaten böyle bir sorun da kalmayacak. Yani ülkemiz içerisinde zaten tüketilmiş olacak. O yüzden zeytinyağını ilk önce biz kendi zeytinyağımızı ilk önce ülkemizde tanıtmamız gerekiyor. Tüketilmeyen bölgelerde, İç Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Karadeniz'de, Doğu Anadolu'da ve farklı bölgelerimizde tanıtmak ve zeytinyağı kültürünü buralara bir şekilde aşılamak gerekiyor ki
1: Yani iç pazara
0: zeytinyağı tüketilsin,
1: odaklanmaktan
0: bu sorunlar ortadan
1: bahsediyorsunuz.
0: kalksın.
1: Peki ihracatı biraz daha konuştuğumuzda sizinle beraber. Şimdi zeytinyağı ihracatı Türkiye'de 1 Kasım 2025 ve 31 Ağustos 2026 dönemi özelinde miktar bazında %62 gelirleri dökme ihracata kayıp %73'lere kadar ulaşmış bulunmakla elindeki
0: Evet.
1: rakamlara bakıldığında. Peki yeni sezonda yüksek rekolteyi de bu masaya koyduğumuzda sizce dünya pazarında kaybettiğimiz hacim ve sıralamayı geri alabilecek bir rekolteyle karşı karşıya kalır mıyız? Yoksa burada biraz daha geri planda mı kalırız? Yukarı yönlü bu performansı artırmak amaçlı sizin iç pazardaki teklifleriniz dışında yeni bir adımın da gelmesini bekler misiniz?
0: Yeni adım şöyle, dediğim gibi uluslararası pazarlarda 3,5-4 eurolar civarında zeytinyağının fiyatı. 4 euroyu da çarptığımız zaman bugünkü kurla işte ne yapıyor? İşte 220 liralar falan gibi geliyor litre başına. Bu zaten aşağı yukarı zeytinyağının toplama maliyeti. Şimdi o, ihraç etmenin de bir anlamı da kalmıyor böyle olduğu zaman. Yani ya yurt dışındaki euro bazında zeytinyağının fiyatı artması lazım ki bu bizim kontrolümüzde değil. Ya kurun artması lazım. Bu kur politikalarıyla da alakalı bir durum. Enflasyonla mücadele ettiğimiz için kur politikalarında bir sıkı ya da bir düzenleme var. O yüzden ne yapmak gerekiyor bu durumda? Aslında tüm çiftçiler için, tüm üreticiler için de geçerli bu konu bu. Üreticinin ürettiği ürün bazında, litre bazında, kilo bazında prim anlamında desteklenmesi gerekiyor. Bu prim desteklenmesinden devletimiz herhangi bir zarar görmeyecektir. Çünkü üretici ibra edecektir ürettiği ürünün faturasını karşılığında getirip
1: Prim
0: gösterecektir.
1: desteklenmesinden kastınız döviz dönüşüm tarafındaki prim desteğinden bahsediyorsunuz. Çünkü 1
0: Bu
1: Ekim'de
0: üretici tarafı, ihracat tarafında ihracatçıya da DİFİ kaynaklarından mutlaka destek gerekiyor. Bu da döviz dönüşümünü sağlayacaktır. Ülkeye döviz girecektir. Bunu yabana atmayalım lütfen. Dediğim gibi zeytinyağı, daha doğrusu likit yağlar ciddi anlamda stratejik ürünlerdir. 1 milyar dolara yaklaşmıştı zeytinyağı ihracatından gelen gelir. İhracat yasakların gelmeden önce. Bu önemli rakamlardır, 1 milyar dolar gibi rakamlar ülkemiz için. Bu önümüzdeki yıl eğer ihracat her şey yolunda giderse, ihracat yasağına karşılaşılmazsa bu rakamlar 2 milyar dolarlara çıkabilir. Önemli rakamlardır. Tarım, biz çok büyük bir tarım ülkesiyiz. Tarımdan vazgeçmememiz gerekiyor. Tabii ki sanayileşeceğiz. Tabii ki ülkemiz özellikle savunma sanayinde ya da işte birçok sanayi sektöründe ileriye gidecektir ama bunu tarımdan vazgeçerek yapamayız.
1: Tabii.
0: Tarımdan vazgeçmemek gerekiyor. Çünkü Avrupa'daki birçok ülke de ihracat falan şeylerinde skalalarında tarım birinci sırada. Bu ürünü biz yetiştiriyoruz. Türk çiftçisi çok kaliteli zeytinyağı da üretiyor. Markalarımız çok kaliteli zeytinyağlar üretiyor. İnanın İtalyan, İspanyol yağlarından daha kaliteli. Dünyanın en kaliteli yağları Türkiye'de üretiliyor. Bunda hiçbir beis yok.
1: Peki.
0: Bununla ilgili de en ufak bir tereddütümüz de yok. Özellikle Kuzey Ege bölgesinde Edremit, Ayvalık, Burhaniye üçgeninde Türkiye'nin en büyük zeytinyağı üreticilerinin olduğu bölgede çok kaliteli zeytinyağları dünya pazarlarına açılıyor. Bu sadece bizim bölgemiz için değil, Milas, Aydın ve ülkemizdeki diğer zeytin türleri için de geçerlidir.
1: Peki.
0: O yüzden üretimimizde, kalitemizde bir sorun yok. Pazarlamada sorunlarımız var. Burada da önümüze geçen konular şu: Avrupa Birliği, Amerika gibi ülkelerin ya da birliklerin bize uyguladıkları maalesef bu
1: Vergi yüklerinden
0: tutarlı
1: bahsediyorsunuz.
0: vergiler. Bu
1: Peki
0: yüzden
1: Ahmet Bey.
0: devletimizin de buralarda bir ihracatçıya destek verdiği anda kazan kazan ilkesi
1: Evet.
0: çalışacaktır. Hem üreticiye hem ihracatçıya.
1: Peki Ahmet Bey, aslında biz habire zeytinyağını konuştuk fakat Edremit tarafına bakıldığında tek üretim zeytin tarafından değil. Şimdi bir tarafta büyük bir zeytin üreticisi tarafı bir Edremit Körfezi var fakat diğer tarafta KOBİ'ler ve esnafın da olduğunu biliyoruz. Peki
0: Evet,
1: son çeyreğe
0: kesinlikle.
1: bu denli yakın bir süreçte giderken sizce KOBİ'lerin önündeki en büyük engel finansmana erişim yoksa talep yavaşlığı mı olacaktır? Şu an sahadaki izlenim ne yönde ilerliyor sizce?
0: Tabii ki tabii KOBİ'ler bizim bel kemiğimiz. Yani ülkemizdeki şu anda işletmelerin %80-90'ı KOBİ. KOBİ'lerin inanın finansmana erişimi artık neredeyse imkansız hale geldi. Bu süreç 3 yıldır devam ediyor. Bu sürece dayanmak kolay değil. Türk iş adamı, Türk üreticisi, Türk esnafı inanın mucizeler yaratıyor şu anda. Ve KOBİ'ler yıkılırsa Türkiye'nin bel kemiği çöker. O yüzden finansmana ulaşması önemlidir. Şimdi bankalarımıza şöyle limitler konuluyor. Büyüme limitleri. Belli bir kredinin üzerinde büyüyemiyorsunuz enflasyonu tetiklememek adına. Ama KOBİ'ler bu limitin dışında olması gerekiyor. Yani bankaların kredi büyümesi limitlerin dışında olması gerekiyor ki bankalardan KOBİ'lerimiz yeterli finansmanı bulabilsinler. Çünkü büyük firmalar, holdingler bunlar döviz olarak da borçlanabiliyorlar. Farklı borçlanma yöntemleri var ama KOBİ'lerin böyle yöntemleri yok. O yüzden KOBİ'ler bu ülkenin ekonomisinin bel kemiğidir. KOBİ'lere destek vermek gerekli. Biz de tabii ki bizim Edremit Tarım ve Turizm bölgesi bağlı olarak tedarikçi zincirinde diğer esnaflarımız da, diğer işletmelerimiz de, üreticilerimiz, sanayicilerimiz de var belli ölçülerde. Onları da desteklemek için özellikle KOBİ'lerin finansa erişiminde bankalardaki büyüme oranlarının dışında tutulması gerekiyor. KOBİ'lere verilen
1: Peki.
0: krediler mutlaka bu büyüme oranlarının dışında kabul edilmesi gerekiyor.
1: Peki Ahmet Çetin, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar ve iyi haftalar dileyelim diyelim ve 30 dakikayı noktalıyoruz değerli izleyenler.

0: Öncelikli yayın.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Dede, şimdi okullu olduk diyor Dani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Reklam.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, aile ekonomisine hoş geldiniz. Profesör Sadi Uzunoğlu ile beraber yapıyoruz programı. Hemen hocamı da davet edeyim yayına. Sadi hocam hoş geldiniz. Merhaba.
1: Merhaba, merhaba. İyi yayınlar Zeynep.
0: Teşekkürler hocam. Çok sağ olun. Şimdi tabii baktığımızda hani küresel anlamda enflasyonist kaygıların fiyatlanmaya devam ettiği bir ortam var. Elbette hiçbir ülke bundan azade değil. Zaten bir müddettir bir dezenflasyonist program içindeyiz. Ama dediğim gibi hem jeopolitik etkiler, yani dış şokların yarattığı ekstra baskı, küreselde yukarı giden tahvil faizleri, maliyetlerin yükselmesi vesaire. Yani az önce de dediğim gibi enflasyonist kaygıların fiyatlanmaya devam ettiği bir ortam var. Şimdi biz geleceğiz tabii aile ekonomisi, aile bütçesi tarafına bu ortamda. Zaten editörümüz de manşeti artmış, aile bütçesi nasıl planlanmalı, ama biraz şuradan başlayalım mı? Yani şimdi aile bütçesi dediğimizde bir, hani böyle dönemlerde buradaki enflasyonist etki hesaplamanın doğru yolu ne? Yani hangi sepet baz alınmalı? Bir akla gelen bu. İkincisi de tabii sanırım hani sizin de ona değineceğinizi düşünüyorum. Türkiye özelinde bir harcama alışkanlığının da yarattığı bir resim var. Yani neyi kastediyorum? Kredi kartı harcamalarının, taksitlendirmelerin vesaire, hani sınırlamalar şu bu olmakla beraber. Yani henüz edinilmemiş, kazanılmamış para üzerinden yapılan harcamalar dinamiği de devam eden bir durum. Özellikle işte dediğim gibi enflasyonist baskıların ve kaygıların devam ettiği ortamda ne kadar zorlayıcı bir mesele haline geliyor bu? Ne dersiniz hocam?
1: Evet, yani bütçe bilinci, bütçe yapmak gerçekten önemli. Şimdi ben aslında konuyu enflasyona da getireceğim, ama öncelikle şu temel bir noktadan bir soruyla başlamak istiyorum. Hep şunu soruyoruz. Maaş ayın başında hesaba yatıyor. Yani şey diyelim, hani biz özel sektör, kamu maaşın işte ayın başında hesaba yattığını varsayalım. Peki neden birkaç gün sonra sanki önemli kısmı çoktan gitmiş gibi hissediyoruz? Yani hesaba yattı, fakat diyoruz ki ya çoğu zaten gitti bu paranın diyoruz. Yani böyle hissediyoruz ya da. Şimdi bir aile düşün. Maaş günü geliyor. Önce kira ödeniyor. Ardından elektrik, doğalgaz, su, internet, telefon faturaları. Bir de çocuğun okul masrafları var. İşe gidiş geliş var. Geçen aydan kalan kredi kartı ekstresi var. Daha markete girilmeden, daha buzdolabına yeni bir şey konmadan gelirin önemli bölümü yerini bulmuş oluyor. Dolayısıyla her gün yalnızca nasıl tasarruf ederiz sorusunu sormuyorum. Yani hep böyle nasıl tasarruf ederiz diyoruz. Aslında temel sorun şu: harcama kararlarımızı gerçekten hangi gün veriyoruz? Buradan başlamamız lazım aslında. Harcama kararlarımızı gerçekten hangi gün veriyoruz? Asıl soru buradan başlamalı bir bütçe planlamasında. Çünkü birçok harcama parasını ödediğimiz gün başlamıyor. Kredi kartıyla alışveriş yaptığımız gün başlıyor. Aboneliği yenilediğimiz gün başlıyor. Bunu da taksitle alalım dediğimiz gün başlıyor. Maaş günü ise bazen sadece geçmiş kararların ödeme günü oluyor. Maaş günü eşittir geçmiş kararların ödeme günü. Dolayısıyla biz de bu açıdan öncelikle bakmamız gerekiyor. Örneğin Eylül'ün sonundayız şu anda. Okullar açıldı. Yazdan kalan bazı harcamalar ekstraya yansıdı. Önümüzde Ekim ayı var. Böyle bir dönemde aile bütçesinin fotoğrafını çekmek için aslında iyi bir zamandayız. Bugün üç şeyin üzerinde duracağım. Bir, para nereye gidiyor? Para nereye gitti? Onu göreceğiz bugün. Gelecek ayın parasını ne kadar harcadığımızı hesaplayacağız. Ve Ekim bütçesini daha yönetilebilir hale getirecek basit bir yöntem konuşacağız. Önce içinde bulunduğumuz ortamı doğru tarif edelim. İşte biraz önce sen de söyledin Zeynep, Ağustos'da tüketici enflasyonu 31,5, aylık enflasyon 1,84 olarak açıklandı. Burada sık yapılan bir hatayı hemen düzeltelim. Enflasyon geçen aya göre ya da geçen yıla göre yavaşlaması fiyatların eski düzeyine dönmesi demek değil. Fiyatlar artmaya devam ederken artışın hızı düşüyor sadece. Bir de her ailenin yaşadığı enflasyon diğer aileyle aynı değildir. Bir kere bunun altını çizmemiz lazım. Kirada oturan bir aileyle ev sahibi bir ailenin gideri aynı değil. Okula giden iki çocuğu olan bir bireyle tek başına yaşayan birinin alışveriş sepeti aynı değil. Her gün uzun yol giden bir çalışanın ulaşım gideriyle evden çalışan birisinin gideri aynı değil. O nedenle televizyonda duyduğumuz genel enflasyon oranı bize ekonominin yönünü gösterir. Bu nedenle kendi bütçemizi yönetmek için ayrıca kendi evimizin enflasyonuna bakmamız gerekir. Bunu yapmak zor değil aslında. Neden zor değil? Geçen yıl bu ay kiraya, mutfağa, ulaşıma, faturaya yaklaşık ne kadar ödüyorduk? Şimdi ne ödüyoruz? Gelirimiz aynı dönemde ne kadar değişti? Bu dört soruya dürüstçe cevap verdiğimizde bütçedeki sıkışmanın nereden geldiğini de daha iyi anlarız. Burada ailelere daha az harcayın, mesele çözülsün demek kolay. Ben bunu demeyeceğim şu anda. Fakat kira, temel gıda ve işe ulaşım gibi zorunlu giderler belli bir sınırın altına indirilemiyor. Çünkü fiyatlar belli. Geliri zorunlu giderlerine yetişmeyen bir aile, yalnızca bir aileye örneğin ya kahve içmeyi bırak gibi bir şey söylemek doğru bir analiz olmaz. Ya kahveyi bırakırsan şu kadar tasarruf edersin demek bence doğru bir ekonomik analiz değil. Ama yine de kontrol edebileceğimiz kararlar var. Bugünkü amacımız zaten aileleri suçlamak değil, karar verebilecekleri alanı görünür kılmak. Şimdi tamamen bir basit örnekten yola çıkarak olayı anlatacağım. Bu istatistik değil, sadece bir varsayım. Fiyatları çok dikkat etmeyin fiyatlara. Yani rakamlara çok dikkat etmeyin. Önemli olan konunun anlaşılması Zeynep. Bir haneye ayda 60 bin lira para giriyor diyelim. Kira ve aidat 22 bin lira olsun. Faturalarla iletişim giderleri 5 bin lira. Ulaşım 6 bin lira. Çocukların okul gideri 4 bin lira. Geçmiş alışverişlerden gelen kredi kartı taksiti 8 bin lira olsun. Toplayalım hepsini. İşte 22, 5, 6, 4, 8 diye. Daha mutfak alışverişini, sağlığı, giyimi ve beklenmedik bir masrafı konuşmadan 45 bin lira bağlanmış durumda. Geriye kalıyor 15 bin lira. Aile bu tabloya bakıp da biz ayda 60 bin lira kazanıyoruz diyebilir. Bu doğrudur. Ama günlük yaşam için serbestçe kullanılabilecek tutar 60 bin lira değildir. 15 bin liradır. Mutfakta henüz bunun içinde değil. Bir bütçeyi değerlendirirken ilk yapılacak iş şu. Toplam gelirden ödeme tarihi ve tutarı büyük ölçüde belli olan yükümlülükleri çıkarmamız gerekiyor. Sonra kalan paraya bakacağız biz. Eğer kalan para temel ihtiyaçları karşılamıyorsa bunu küçük harcamalara bağlayıp geçemeyiz. Yani şuna efendim kahve içmeyelim, şunu yapmayalım falan diyemeyiz. Burada bir gelir ve zorunlu gider açığı vardır. Böyle bir durumda çözüm büyük giderleri, borçların ödeme düzenini, mümkünse ek gelir imkanlarını ve başvurulabilecek destekleri birlikte değerlendirmemiz gerek. Peki kalan para ihtiyaçları karşılıyor ama ay sonunda yine açık çıkıyorsa o zaman ikinci aşamaya geçeriz. Yani günlük harcamaların hangi noktalarda biriktiğini inceleriz. Bütçede önemli olan yalnızca bu ay ne kadar harcadık sorusu değil. Bu harcamaların hangisini gelecek ayda ödeyeceğiz sorusuna daha net bir yanıt aramamız gerekiyor. Yani bu harcamaların hangisi, bu ay yaptığımız harcamaların

0: hangisi gelecek aya yansıyacak? Çünkü o bizim gelirimizi yavaş yavaş ne yapmaya başlayacak? Aslında bir anlamda düşürmeye başlayacak. Gelecek seneki gelirimizden yemiş oluyoruz veya gelecek ayki gelirimizden yemiş olacağız. Şimdi şu küçük ödemeleri de düşünelim. Hani bu dijital abonelikler falan, hani fark ettirmeden yenilenen bir uygulama üyeliği olabilir. Her gün ayrı ayrı ödediğimiz ulaşım, aynı aslında araçla gidebiliriz veya aynı yöne gidiyorsak, aynı yönde yapılacak işler varsa bir kere gidip bütün işleri halletmek, dışarıdan yemek yeme gideri gibi. Markette ihtiyaç listesi olmadığı halde sepete koyduklarımız falan, bütün bunları ne yapmamız gerekiyor? Gözden geçirmemiz gerekiyor. Ha, tek tek bakıldığında her biri makul olabilir, onu söyleyeyim. Yani ne olacak denilebilir. Zaten bu yüzden gözden kaçıyor bu. Sorun tek bir küçük alışveriş değil. O alışverişin ne sıklıkla tekrarlandığındadır. Örneğin haftada iki kez yaptığımız bir harcamayı bir kerelik diye tanımlayamayız. Ayda yaklaşık 8 kez tekrarlanır. Her seferinde 250 lira harcıyorsak bunun aylık karşılığı 2000 liradır. Bu örnek o harcamayı kesin demek için değil tabii ki. Bu alışkanlığın aylık tutarını görmek için. Özellikle Eylül gibi aylarda iki ayrı katman oluşuyor. Bir yanda düzenli giderler, kira, fatura, ulaşım, mutfak. Öte yanda okul açılışı gibi dönemsel giderler. Dönemsel giderler ödenip bitmiş sayılıyor ama kredi kartına bölündüyse Ekim, Kasım, hatta Aralık bütçesinde de yaşamaya devam ediyor. Bu nedenle evde küçük bir çalışma öneriyorum aslında. Herkes evinde yapsın. Son 30 günün banka ve kredi kartı hareketlerini açalım ve her kalemi saatlerce incelememize gerek yok. 3 işaret koyalım. Birincisi zorunlu ve düzenli giderler. İkincisi tercihe bağlı ama tekrarlanan giderler. Üçüncüsü de bir kez yapıldığı sanılan fakat taksitle gelecek aylara taşınan giderler. Bu sınıflandırma bile çoğu aileye önemli bir şey gösterir. Bütçeyi bazen büyük bir alışveriş değil, birbirine eklenen düzenli yükümlülükler daraltır. Zeynep. Biraz böyle şey anlatıyorum ama hani şunu yapın bunu yapın diye en azından bütçe mantığını daha doğru yapalım diye anlatıyorum bunları.
1: Hocam.
0: Evet. Buyurun.
1: Tamam, devam edin, ben kesmeyeyim ama hani işin biraz herhalde şu tarafına doğru da geliyorsunuz diye anladım. Yani şimdi kart borcu sürekli devreden bir ailenin hani finansal acil durum stratejisi ilk etapta ne olmalı? Sonra biraz bunun hani davranışsal boyutlarını da konuşuruz. Belki biraz psikolojik boyutlarına da çocuklar açısından falan değinmek gerek.
0: Evet. Şimdi burada tabii kredi kartına biraz zaman ayırmamız gerek. Çünkü kredi kartı bütçeyi izlemek için yararlı bir araç olabilir. Fakat ödeme gününü alışveriş gününden ayırdığı için harcamayı olduğundan hafif de hissettirir. Diyelim ki 12 bin liralık bir ürün aldım. Yani işte bu 60 bin lira gelir elde eden bir aileden bahsedelim. İşte 12 bin liralık bir ürün aldık. 6 taksite böldüm. Zihnimiz buna ayda, zihnimiz diyor ki bu ya ne olacak işte ayda 2000 lira diyor. Ardından başka bir ihtiyaç ortaya çıkıyor. Ona da ayda 1500 lira taksit geliyor. Sonra bir tane daha. Her karar kendi içinde anlaşılır olabilir. Ama ayın başında bu taksitler bir araya geldiğinde henüz kazanılmamış gelirin bir kısmını önceden dağıtmış oluruz. Önerim şu, yeni bir taksite karar verirken yalnızca aylık tutara lütfen bakmayalım. Toplam bedeli, kaç ay süreceğini ve mevcut taksitlerin toplamını aynı anda görelim. Ayda sadece şu kadar cümlesi toplam maliyeti gözümüzden kaçırmasın. Başka bir noktada asgari ödeme konusu. Asgari tutarı yatırmak o ayki ödeme yükümlülüklerinin bir kısmını karşılıyor.

Fakat kalan borcu ortadan kaldırmıyor ki. Faiz ve yeni harcamalarla birlikte sonraki ayın yükü büyüyebiliyor. Bu yüzden kart ekstresinde iki sayıyı ayrı ayrı okuyalım. Bir, toplam borç ne kadar? Bu ay gerçekten ne kadarını kapatabiliyoruz?

0: kandırmak değil tabii ki. Yeni borçlanmanın nedenini anlamaktır. Temel ihtiyaçlar için mi kart kullanıyoruz? Yoksa gelir belirli tarihlerde mi geliyor? Yani burada bir farklılık mı var? Harcama planı mı eksik? Çözüm bu nedenlere bağlı olarak değişebilir. Bir aile temel ihtiyaçlarını, yani temel yapacağı ihtiyaçları eğer kredi kartıyla karşılayabiliyorsa orada basit bir irade sorunu yoktur. Bütçenin yapısında bir açık vardır. Ayrımı doğru koymak zorundayız. Peki şimdi ne yapacağız? Ekim ayında 4 adımlı bir plan yapalım. Daha net herkese görev de vermiş olalım. Böylece çocuklarımıza da görev vereceğiz. Bir kere önce kesinleşmiş gelirimizi yazacağız. Beklenen bir ek ödeme varsa hesaba yatmadan onu gelir olarak saymayacağız. Yani emin olduğumuz geliri yazacağız burada. İkinci adım ödeme takvimi çıkaracağız. Kira hangi gün, kart ekstresi hangi gün, faturalar yaklaşık hangi hafta ödüyoruz? Böylece yalnızca aylık toplamı değil, ay içindeki sıkışma günlerini de göreceğiz. Bazen aile ay sonunda değil, ayın belirli haftasında nakit sıkışıklığı yaşıyor olabilir. Üçüncü adımımız ise temel ihtiyaçlara gerçekçi tutar ayıracağız. Mutfak masrafını kağıt üzerinde olduğundan düşük yazmak bütçeyi düzeltmez. Geçen ay fiilen ne kadar harcadıysa oradan başlayacağız. Belki biraz da zamlanmış olabilir çünkü enflasyon var ülkede. Burada nerede değişiklik yapabileceğimize bakacağız. Dördüncü adımda ise kalan değişken harcamayı haftalara böleceğiz. Diyelim ki kira, faturalar, ulaşım, temel mutfak ve mevcut borç ödemelerinden sonra cebimizde 4.000 lira kaldı diyelim. Mutfak masrafları da çıktı. Bunu ay sonuna kadar 4.000 liram var diye düşünmek yerine yaklaşık 4 haftaya bölüp haftalık sınırı görmemiz lazım. Sınırımızı görmemiz lazım. O hafta beklenmedik bir gider çıktıysa sonraki haftanın kararını da buna göre vermemiz gerekiyor. Burada dikkatli olmamız gerekiyor tabii ki. Her aile para ayırabilecek durumda değil. Çünkü gelirlerimiz gerçekten zorunlu giderlerimizi ne yapmıyor? Tamamen karşılayamıyor. Dolayısıyla burada sıkışabiliyoruz. İşte burada ne yapmamız gerekiyor? Mutlaka fazla olan aylarda diğer aylara desteklemek için bir acil bir fon biriktirmemiz, bir fon oluşturmamız gerekiyor. Yani sen harcadın, ben harcadım, faturayı sen ödedin, ben ödedim gibi tartışmalar yerine bu benim saydığım planı yapıp doğru bir planlama yaparsak bence sorunu çözeriz. Bir de çocuklara diyeceğiz ki örneğin her istediğinizi aynı anda alamayız. Önce ihtiyaçları, sonra istekleri seçeceğiz. Bu bir ekonomi dersi aslında. Bu konuşmayı korkutarak da değil, birlikte karar vererek yapmak onlara da en azından bir sorumluluk aşılama açısından da önemli bir girişim diye düşünüyorum Zeynep.
1: Herhalde bu çocuklar kısmı işin en zor kısmı hocam. Ne dersiniz hele bugün?
0: Evet, ama her şey tercihle alakalı, değil mi? Yani bir şeyi tercih etmeme, her şeyi alamayız. Bir şeyleri tercih ettireceğiz. Önemli olan bu Zeynep.
1: Peki hocam, yani buradaki esneme payını, şöyle bir iki dakikamız kaldı. Biraz
0: tabii.
1: onu da konuşalım mı? Yani sonuçta hayat hep planlamayla gitmiyor ama hani o marjı da nasıl hesaplamak lazım?
0: Evet, o marjı işte hesaplayamadığımız için diyorum ya, mutlaka bir ailenin birkaç ay, en az 3 ay diye hep şey yapıyoruz, zorunlu harcamaları için veyahut da olağanüstü tercihlerimizi bir tarafa bırakalım ama zorunlu harcamalarımız için bir fon oluşturabilmemiz bizim için son derece önemli. Belki bazı aylarda bunu çok düşük gelir grubundan insanlara söylemek çok etik değil, doğru da değil. Zaten onlar kazandıklarını harcamak zorundalar. Zorunlu tüketim harcamalarına zaten ayırıyorlar. Ama

0: en azından orta kesim diyebileceğimiz kesimlerin de mutlaka belirli bir acil fon oluşturması mutlaka ve mutlaka gerekiyor. Bir de bu zamanlamayı çok iyi yapmamız lazım. Yani o işte kredi kartlarındaki taksit, vade, gelir dönemleri, bu dönem konusunu, zaman konusunu da iyi analiz edersek esnekliğimizi ancak şöyle yaparız. Bu ay değil de o taksite, en azından gelecek ay başlayıp en azından bu gelecek ayki gelirimizle çok büyük bir kayıp olmadan, büyük bir düşüş olmadan en azından yeni bir başlangıç yapmış olabiliriz. Böylece eski taksitler de belki eskiyecektir. Yani tamamen kapanmış olacaktır. Çünkü az işte ne olacak? Alalım az ne olacak? İşte düşük taksit diye başladığımız şeyler bir noktaya geliyorsun, inanılmaz büyüyebiliyor. O nedenle bunun bir tutarını gördükten sonra bu taksitlerin bitiminden itibaren yeni ihtiyaçlarımızı yeni taksitlendirerek belki rahatlayabiliriz. En azından önümüzü biraz daha görebiliriz diye özetleyebilirim Zeynep.
1: Hocam çok teşekkürler. Profesör Sadi Uzunoğlu, Trakya Üniversitesi öğretim üyesiyle beraber aile ekonomisini gerçekleştirdik. Burada bitirelim. Birazdan fon saati var. Çağlar Kuzukluoğlu gelecek. Ardından seans ortasıyla ben devam edeceğim. Görüşürüz.
2: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
3: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam. Kamu spotu.
5: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Pol Saati'ne hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Sosyal medyada da duyurduğum üzere bugün Türkiye Hayat Emeklilik Genel Müdürü Yardımcısı Gürol Özer ile mevcut gündemde de özellikle emeklilik fonları ile ilgili sorularınıza bilhassa yanıt vereceğimiz bir fon saati sizlerle olacak. Lakin bir 5-10 dakikanızı rica ediyoruz. Programın başında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Bloomberg KT kıdemli muhabiri Burak Karagöz'ün röportajı var. Buna bir kulak vereceğiz. Ardından fon saati hiç eksiksiz bir biçimde süresinden herhangi bir feragat olmadan sizlerle olacak. Ekran başından ayrılmayın.
1: Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği'nin Taşkent'te düzenlediği 5. Un ve Hububat Kongresi'ndeyiz. Önemli mesajlar var, önemli katılımcılar var. Yanımda Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı var. Sayın Bakanım, dilerseniz kongreyle başlayalım. Evet. Önemli açıklamalarda bulundunuz. Nasıl buldunuz kongreyi?
2: Bu beşincisi. Ben geçtiğimiz yıl Bakü'dekine de katılmıştım. Bu yıl Taşkent'teyiz, Özbekistan'dayız. Tabii diplomasi de Türkiye artık dünyada çok önemli bir yere sahip olduğunu gösterdi. Sadece diplomasi perspektifinden değil, aynı zamanda bunların sonuçlarını alma açısından da önemli görüyorum. Elbette biz de tarım diplomasisini bu manada önemsiyoruz. Dolayısıyla bugün burada yapılan bu kongrenin ben sadece Özbekistan'ın için değil, çevre bütün ülkeler için çok önemli bir sonuç getireceğini düşünüyorum. Çünkü bizim hem un sanayicilerimiz hem de değirmen kuran, yani bunun fabrikasını kuran sanayicilerimiz bölgede çok ciddi bir rekabet içerisindeler. Doğal olarak da bizim Türkiye'de üretilen hububatın katma değerli bir hale getirilmesi için gayret sarf eden bu sektörün yanında olmak gibi de bir sorumluluğumuz vardı. Nitekim buraya da geldik. Çok güzel bir süreç geçiyor. Özellikle sektörün yoğun ilgisi var. Sadece Türkiye'den sektörün değil, çevre ülkelerden de ciddi bir katılım var. Bu sevindirici bir husus. Biliyorsunuz bizim un sektörümüz 2005 yılından bu yana dünya birincisi. Makarna'da da dünya ikincisiyiz. Makarna konusunda sektörün çok ciddi bir çabası var orada da birinciliği almak için. Ama eğer siz belli bir yerdeyseniz, hani birinciliğiniz, ikinciliğiniz varsa onları da aynı zamanda da kaybetmemek için gayret sarf etmelisiniz. Bu manada sektör dediğim gibi ciddi bir rekabet içerisinde. Tabii Türkiye'de geçtiğimiz yıla nazaran bu yıl %44'lük hububatta bir artış var. Bu rakamı konuşmamızda da belirttik. Buğdayda 24,5 milyon ton, arpada da 10 milyon tonluk bir hasatı elde etmiş olduk bu sene. Bu rakamlar çok kıymetli. Bizim ihtiyacımızın da çok çok üzerinde, kullandığımız ve ihtiyacımız olan ürünlerin de çok çok üzerinde bir hasat gerçekleşmiş oldu. Sadece bu perspektiften bile baktığımızda aslında bizim sektörlerimizin, özellikle un ve makarna sektörümüzün, ülkemizin ürünlerinin katma değerli hale getirerek dünya piyasalarına gıda olarak sunmaları son derece kıymetli. Aynı şekilde de devam edecek. Tabii tarım diplomasisinde son dönemde buna ağırlık verdik. Özel bir önem atfediyoruz. Almanya ile işbirliğimiz gelişmeye devam etti. Yine Çin'de Çin Tarım Bakanlığı ile çok ciddi bir iletişimimiz var. Onlarla özellikle Türkiye'den zaman zaman işte açarak, zaman zaman kapatarak bazı ürünlerin alınması söz konusuydu. Biraz dalgalı gidiyordu açıkçası. Onları da belli bir rutine oturtmuş olduk. Yine Rusya ile özellikle tarımsal girdilerle alakalı ciddi bir iletişimimiz oldu. Sadece Rusya ile değil elbette. Özellikle bu Hürmüz Boğazı ve çevresindeki durum tarımsal girdilerle alakalı, bunların tedariğiyle ilgili de bütün ülkelerde olduğu gibi bizim de tedbir almamızı gerektirdi. En son Rusya ile bu konuda anlaşmamız oldu. Bir ekip yine Ekim'in ortasında gelecek. herhangi bir şekilde Türkiye'ye tarımsal girdilerin ihracatında bir kısıtlama olmayacak. Yine dediğim gibi farklı ülkelerle de tedarik konusunu görüşüyoruz. Artırarak devam edeceğiz. Yani ülkemizdeki sektörlerin ihracatla ilgili önlerine çıkmış olan bütün sorunları ya da çıkacak olanları halledeceğiz. Stabil bir şekilde, gerçekten güçlü bir biçimde bu pazarlarda yer almaya devam edecek sektörlerimiz.

0: Sayın Bakanım, %44'lük artış gıda enflasyonu açısından ne ifade edecek?
1: Ya elbette, şimdi eğer arzınız fazlaysa bu manada beklenmedik fiyat artışlarının olması bu yolla engellenmiş olur. Ben buradan hakikaten bu çok önemli sonuçların oluşmasına sebep olan bütün üreticilerimize, bütün çiftçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Hep şunu söyledik, üreticilerimiz ürettikleri üründen, çiftçilerimiz para kazansın, tüketiciler de makul ve uygun fiyata gıda ürünlerine erişebilsinler. Bu sadece hububat için ya da bitkisel üretim için değil, hayvansal üretim için de, su ürünleri üretimi için de aynı şekilde bizim de gözettiğimiz hep bu zaten. Hem Gıda Komitesi hem Ticaret Bakanlığı ile yapmış olduğumuz çalışmalar hep bu yönde. Her zaman şunu söylüyoruz. Biz bakanlık olarak üreticilerimizin sürdürülebilir bir üretimi yapması ve bir sonraki yıla gönül rahatlığıyla üretimlerine başlıyor olması için her bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olmaya devam edeceğiz.
0: Sayın Bakanım, özellikle Karadeniz'deki gelişmeler Türkiye'nin tahıl ihracatının arzı noktasında bir sorun yaratır mı?
1: Şu an için hiçbir sorun yaratacak durumda, potansiyelde yok. Ancak bu ürünlere, yani gıda ürünlerine başta hububat olmak üzere ulaşamayan dezavantajlı ülkelerin, başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere oralardaki ürünlere erişimi şart. Bununla ilgili 2022'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir tahıl koridoru inisiyatifi oluşturulmuştu. Ve dünya bu manada tabiri caizse bir kıtlıktan kurtulmuştu. Özellikle dezavantajlı ülkeler için söylüyorum. Ama bugün itibariyle yeniden maalesef 2022 yılına dönmüş durumdayız. Özellikle gemilerin vurulması ve burada seyri sefer güvenliğinin sağlanamıyor olması büyük problem. Bu manada da Dışişleri Bakanlığımız, ilgili bakanlıklar, bizler yine tarım diplomasisiyle buna katkıda bulunarak buradaki seyri sefer güvenliğinin sağlanması için yoğun bir şekilde gayret sarf ediyoruz.
0: Sayın Bakanım, bu soruyu bir de şu açıdan sormak istiyorum. Rusya temaslarınızın ardından tüm gıda arz güvenliğinin artık bir milli güvenlik meselesi olduğunu söylemiştiniz. Orada bir sıkıntı görüyor musunuz? Başka ülkelerle işbirliği anlamında neler söylemek istersiniz?
1: Bunu sadece Rusya seyahatinde söylemedim. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın başta bütün konuşmalarında, bütün mesajlarında yer alan bir husus. Gıda arz güvenliği bir milli güvenlik meselesidir. Çok net. Oradaki Karadeniz'deki husus sadece tek başına bunu ifade etmez. Dünyadaki bütün gelişmelere bakmak lazım. Yani ürününüz var ama onu eğer siz ihtiyacı olan yerlere tedarik anlamında gönderemiyorsanız sizin ürününüzün olmasının bir manası yok. Dolayısıyla biz bu konuyu sadece Karadeniz'deki gelişmeleri göz önüne alarak gündemimizde tutmuyoruz. Yani bu uzun yıllardır zaten devletimizin almış olduğu bir karar olarak devam ediyor. Dolayısıyla burada özellikli durum şu, belki onun ayrıştırmasına gitmek lazım. Tarımsal girdilerle alakalı bizim ihtiyacımız olan ürünleri olan yerlerden olması gereken zamanda ülkemize getirmemiz lazım. Bu kadar net. Hem bizim kendi üretimlerimiz hem de bu ülkelerden bunların tedariği konusunda özellikle 12 gün savaşlarından sonra biz hızımızı biraz daha artırdık. Yani son dakikada değil, öncesinden bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Ben buradan sizin vasıtanızla Türkiye'deki bütün üreticilerimize net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ne sonbahar döneminde, Ekim döneminde, ne de ilkbahar döneminde gübre başta olmak üzere tarımsal girdilerde herhangi bir problem söz konusu olmayacak.
0: Evet, bu güzel haberin üstüne de son olarak şunu sormak istiyorum efendim. Türkiye'nin dünya un ihracatında lider olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu başarının daha fazla yeni buğday, yerli buğdayla sürülmesi mümkün mü?
1: Şimdi bizim şu andaki elimizdeki stokların yarısından fazlası dünya çapında kabul edilen kalite seviyesinde. Dolayısıyla bütün un sanayicilerine ve un sektörüne bunu iletmiş durumdayız. Yani herhangi bir şekilde ithal buğdaya ihtiyacımız yok. Ancak çok spesifik şeyler tabii, hani birdenbire tamamını kesiyoruz anlamında bir şey söylemiyoruz. Çok spesifik unlara ulaşmaları gerekiyor. Orada ihtiyaç olan kalitede belki bir miktar Türkiye'ye getirilebilir. Ama temel olarak şunu söyleyebilirim. Elimizdeki stoklar, bu yılın üretimleri ve elde edilmiş ürünlerin kalitesi bizim Türkiye için ihtiyacımız olan ürün miktarını %100 karşılar durumda.
2: Evet, Bakan Yumaklı'ya kulak vermiştik. Bugün saat 13 itibariyle başlarken de söylediğim gibi tabii ki gündemdeki konu fon. Fon deyince de sadece yatırım fonu diye biraz önce altını çizdiğimiz vaziyette bir evren değil. Emeklilik fonları da aslında, bunlar da birer yatırım fonu. Emeklilik yatırım fonları da söz konusu. Doğal olarak bu haberler sonrasında diğer tarafla ilgili de akılda bolca soru var. Bununla ilgili de çok kıymetli bir konu. Konuğumuz var bugün Bloomberg HT ekranlarında. Türkiye Emeklilik Genel Müdür Yardımcısı Gürol Özer. Gürol Bey, hoş geldiniz.
3: Merhaba, hoş bulduk.
2: Ben geçtiğimiz hafta akıllı parayı açarken Robert Shiller'dan alıntı yapmıştım. Yani finansın işlevi yalnızca fiyatların uçması kaçması, işte zenginlik vesaire değil, toplum için aslında toplumun hedeflerine ulaşmasına da görev görmesi diye. Hafta sonunda Özgür Orhan Gazi hocamız güzel bir yazı yazmış. Onun da içinde şöyle diyor: finansın işlevi varlık fiyatlarını şişirmek ya da kısa vadeli spekülasyonu büyütmek değil, konut, sanayi, altyapı, enerji ve eğitim gibi alanlara uzun vadeli kaynak sağlamak, krediyi üretken yatırıma ve istihdama yönlendirmek olmalı. Emekliliğin, konutun, eğitim ve sağlığın kamusal güvenceye bağlandığı bir düzende doğru fonu bulma telaşı da anlamını yitirecektir diye. Şimdi çok fazla burada ilk BES'te devlet katkısı geldikten sonra sizinle de bu ekranlarda defalarca konuştuk. Hı hı. Bir kafa karışıklığı vardı. Şunu mu alsam, bunu mu alsam? Devlet katkısı faizine, faizsizine vesaire. Ama herkes bir şekilde finansal araçları da bunun içerisinde finansal aracı olarak bireysel emeklilik sistemini, otomatik katılım sistemini de koyabiliriz. Kendince artık emeklilik hayali, arabası, evi neyse, tatili bunu yapmak için kullanıyor. Ne yazık ki böyle durumlarda oluyor. BES yatırımcısının, OKS yatırımcısının aklında bir pürüz olmalı mı şu anda?
3: Çok güzel bir soru. Kesinlikle olmamalı. Yani çok net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Şimdi bireysel emeklilik sistemi 2003 yılında hayatımıza girdi. Burada emeklilik şirketleri sadece belli bir yönetim ücreti karşılığında sizin paranızı fonlarda değerlendiriyor. Bireysel emeklilik yatırım fonlarının mal varlığı şirketlerin mal varlığından ayrı tutuluyor. Takas Bank'ta saklanıyor. Sizin namınıza saklanıyor. E-Devlet'ten girdiğiniz zaman, işte E-Yatırımcı'dan girdiğiniz zaman tüm bu fonları siz zaten gün gün takip edebiliyorsunuz. Bunun yanı sıra bireysel emeklilik fonlarındaki mevzuat, SPK'nın mevzuatı, yatırım fonları, özellikle serbest fonlara göre çok daha kısıtlayıcı.
2: Yani bireysel emeklilik fonlarının içerisinde serbest fon diye bir şey yok,
3: yok
2: gibi bir olay.
3: Yok, hayır. Orada fon türlerine baktığımızda işte hisse senedi fonları var, işte para piyasası fonları var. Yani daha doğrusu ünvanında bir varlık sınıfı varsa %82 bu varlık sınıfından oluşan fonlar olmak zorunda. Herhangi bir şekilde kaldıraç mümkün değil. Değişken fonlarda da kısıtlamalar çok daha dar. Ve bir serbest fon gibi işte yoğunlaşma riski çok yüksek olan bir fon türü de zaten bireysel emeklilikte yok. Onun için baktığınızda bu tarz dönemlerde performans açısından da biz hani hep müşterilerden şunu görüyorduk. İşte yatırım fonlarında bazı hisse senedi fonları var, çok yukarı gitti. İşte emeklilik fonlarındaki hisse senedi fonları bunları yakalayamıyor diye. Bunun sebebi esası bu yoğunlaşmadan kaynaklı. Aynı zamanda işte BIST 100 endeksi, BIST 30 endeksinden de farklılaşmalar oluyordu. Burada da aynı şeyleri söylüyorduk. İşte bazı hisse senetleri var BIST 100'ün içerisinde. Bunların işte performansı çok yüksek. Ama zaten emeklilik fonlarında bu tarz hisse senetleri olmuyor. Ya da bazı emeklilik şirketlerinde varsa da işte belli kısıtlar çerçevesinde bu da performansı zaten baktığınızda BIST 100'e göre geride kalıyor diye. Ama işte bu tam tersi durumlarda, yani her zaman yükseliş dediğiniz, az önce dediğim gibi, yani sürekli yükselen bir piyasa olamaz. Sürekli düşen bir piyasa da olamaz. Gerçeği yansıtan piyasa, önemli olan o. Bunu biz daha önceki programlarda da seninle konuşmuştuk. İşte bazı dönemlerde ne yazık ki işte Borsa İstanbul gerçek performansı göstermiyor diye. Bu tarz nasıl diyelim farklılaşan hisselerin artık işte BIST 100'deki ağırlığı düştükçe ve işte bu düzeltmeler ve mevzuatsal yaptırımlar ortadan kalktıktan sonra BIST 100 ve borsa piyasamız diyelim ya da hisse senedi piyasamız daha temel dinamiklere dayanan, daha şirketlerin gerçek performanslarını sergileyebileceği ve bunları insanların daha rahat araştırma yapıp kendilerinin de hisse senedine yatırım yapabileceği ya da bireysel emeklilikte rahat rahat değerlendirebileceği bir ortama doğru dönüşecek diye tahmin ediyorum.
2: Şimdi Gül Bey, aslında söylediğiniz şeylerin içerisinde belki tam olarak böyle en başa koyabileceğimiz gerçeği yansıtma.
3: Evet.
2: Günümüzde de sizin de çok iyi bileceğiniz üzere tarihte de bu tarz problemlerin hep merkezinde likidite olmuştur. Aslında bir yatırım yaparken bizim o yaptığımız yatırım ya da birikimimizin gideceği mesafeyle ilgili olarak biz bu beklentimize dönük hamleler yapmaya çalışırız. Rasyonel ya da irrasyonel, doğru veya yanlış. Burada yolun ortasında kaza olur ya da bile bile buna lades denmiştir, bu ayrı. Ama sistemle ilgili gerçeği yansıtma, işin içerisindeki kontrol mekanizmaları ve en önemlisi para piyasası fonlarında da gündemimizde farklı bir konum var ama serbest fon olmadığını söylediniz. Şunu sormak istiyorum. Buradaki neticede emeklilik fonlarının da OKS fonu da olsa, gönüllü BES fonu da olsa fon yönetim şirketleri yani portföy yönetim şirketleri fon yöneticileri aracılığıyla yönetiyor. BES yatırımcısının, OKS yatırımcısının aklında şöyle bir soru da oluştu mu, size geldi mi? Ya bir tane macera sever bir fon yöneticisi bu tırnak içerisinde septik hisse senetlerinden ya da bir takım şeylerden yapmaya kalkarsa benim parama da zarar gelir mi diye. Bu mümkün mü? Bunun önüne anında geçiliyor mu?
3: Şimdi şöyle diyebilirim. Ben ancak tabii kendi, yani Türkiye Hayat Emeklilik adına konuşuyorum.
2: Tabii sizin mesul olduğunuz.
3: Yani şimdi bizim fonlarımızda, bireysel emeklilik fonlarımızda herhangi bir şekilde böyle bir daha öncesinde işte spekülasyon adı geçmiş bir hisse senedi alım satım işlemi olmadı. Yani bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Olabilir mi? Evet, mevzuatta işte belli kısıtlar doğrultusunda olabilir. Yani bir fon yöneticisi eğer SPK'nın mevzuatında işte %4 gibi bir kısıtlar var. Bunların içerisinde bu hisse senetlerini bulundurabilir. Bu da zaten fon performansından anlaşılır. Yani bir emeklilik şirketinin işte hisse senedi fonunda çok dalgalanma varsa ya da ortalamanın üzerinde biraz sapma varsa burada bu tarz hisse senetleri olabilir. Ama bizim şirketimizin performanslarına baktığımızda genelde ortalamalarda, ortalamanın biraz üstünde, biraz altında, dönemsel olarak değişir. Ama dalgalanma olarak baktığınızda hiçbir zaman işte BIST 30'un, BIST 100'ün çok da farklılaştığı bir dalgalanmaya sebep olmadı. Yani bunun cevabı şirketten şirkete göre değişir. Ama bireysel emeklilikte şöyle bir de ekstradan bir güvence var diyebiliriz. Hem SPK hem de SEDDK, yani Sigorta ve Emeklilik Gözetim Dairesi Başkanlığı da denetliyor ve iki göz sizi kontrol ediyor. İşte belli dönemlerde kap açıklamaları var, mevzuatta uyumlar var, işte özel durum açıklamaları var. Burada da zaten işte kapta bütün bildirimler gerçekleştiriliyor. İşte 6 aylık performans raporları var. Orada zaten fonların içeriği yayınlanmak zorunda. Bunların hepsi de kamuya açık. Hani bu herhangi bir şekilde gizli saklı bir bilgi değil. Herkes bunu istediği zaman bakıp görebilir. Tefas'ta zaten tüm fonların varlık bazında dağılımları güncel ve günlük olarak sürekli değişiyor. Onları da takip edebilirler. Hani içindeki hangi hisse senedi var dediğinizde o 6 aylık performans raporlarında zaten herkes bunları açıklamakla mesul diyebilirim.
2: Şimdi tablolar ve rakamlar üzerinden de gideceğiz Gürol Bey'le ama şu soruyu da size sormak isterim. Burada aktörler var, işte kural koyucu, emeklilik şirketleri, portföy yönetim şirketleri vesaire vesaire. Ama aktörlerin en önemlisi de birikim sahipleri, yatırımcılar, ne diye çağırırsak çağıralım. Şimdi böyle durumlarda da iğneyi ve çuvaldızı batıracağımız şeyleri seçerken aslında biraz kendimize de, biz bireylere de getirmek lazım. Benim sektörde olduğum dönemden ben şunu net hatırlıyorum. Mesela yılda vereyim, 2017-19 arası. Özellikle bizim yan hisse senetleri, yan kağıtlar diye amiyane tabirle Borsa İstanbul'daki kısmın performansı da öne çıktığı ana işte böyle bir çırpıda hisse senedi saydığımızda aklımıza gelen şirketlerin performanslarının görece daha düşük kaldığı dönemde yatırımcıdan da hem BES'e dönük hem de BES'te seçtiği fonun performansına dönük şöyle eleştiri olduğunu ben hatırlıyorum. Ya çok kötü getiriyor, BES iyi değil, kötü yönetiyorsunuz fonları vesaire vesaire. O dönemde harıl harıl şuna yanıt verilmeye çalışıyordu. Ya bakın bu bir yıllık, üç aylık, beş aylık bu böyle olabilir. Ama bakın ileride buradaki düşüşler de çok sert olur. O zaman diğer taraftaki istikrarı ararsınız diye. Bu hala böyle mi? Şunu ben sıklıkla dile getiriyorum. Bu Bloomberg ET ailesine geldiğinden beri. Salgın öncelikle hisse senedi rallisi, daha sonra kripto rallisiyle insanların özellikle getiri beklentilerindeki ayarı bozdu mu? Bu özellikle BES gibi sistemlerin üzerinde ayrı bir baskı yaratıyor mu?
3: Bozdu. Yani uzunca bir süre, dediğin gibi işte 2017'den bu yana baktığınızda nereden baksan 9 senelik bir süreç var. Ve burada işte bir ilk başlarda belki de BIST 100 dışındaydı bu hisseler. Sonra BIST 100'e girdi, sonra BIST 50'ye girdi, sonra BIST 30'a girdi. Ve bunlar da daha da artık göz önüne çıktı. Şimdi BIST 30'daki bir hisse senenin performansını herkes takip edip işte burada daha çok sorgular hale geldi. Ama şunu bir yandan söyleyebilirim, bizim BIST 30 dışı diye bir hisse senedi fonumuz var. Son bir aylık getirisine baktığınızda bizim normal hisse senedi fonumuza göre çok daha kötü bir performans gösterdi.
2: Mesela,
3: çünkü içerisinde
2: yani?
3: BIST 30'da olmayan hisse senetleri var. Ki bunda da BIST 100 ile BIST 30 arasındaki hisseleri seçiyoruz. Ama ünvanında bu olduğu için bunun dışında BIST 30'daki bir, herhangi bir hisse senedi yatırım yapamıyoruz. Bunun getirisi şu anda kötü. Ama hisse senedi fonumuza baktığımızda, Van Edirne Hatay kodumuzla baktığımızda eksi bir gibi bir getiri var. O da baktığınızda BIST 100 yaklaşık %10 civarında bir eksi getirmiş. BIST 30 %3-4'ler civarında bir eksi getirmiş. Bu fonun performansı bu endekslerden daha iyi. Yani dediğin çok doğru. Sadece bunu işte kural koyucu, denetleyiciler değil, aynı zamanda biz kendimiz de sorgulamalıyız. Bazen ne yazık ki ister istemez artık bu insanın içinde olan bir şey herhalde, içgüdü diyebilirim. Bir hırs ve daha çok getiri arayışı oluyor. Ama her getirinin esasında riski de çok daha fazladır. Yani siz az getiri, stabil bir getiri istiyorsanız burada ana para kaybetme olasılığınız çok çok azdır. Ama siz ayda %20'lik bir getiri elde etmek istiyorsanız ana paranızdan da belki bundan daha fazla bir götürünün olabileceğini de en baştan düşünüp ona göre karar almak daha doğru olur.
2: Aslında sizin söylediğiniz de çok önemli Güloğlu Bey. Neden? Zaten burada siz kendi kurumunuzu temsilen söylüyorsunuz ve kendi fonlarınızdan örnek veriyorsunuz. Evet. Orada bile fon temasına göre bu ayrışmanın sırf kendi fonlarınız üzerinden hem bir örneği var hem de illa ben bu yönde bir tercih kullanmak istiyorum diyene de bilmiyorum, hani başka şirketlerde de vardır muhakkak.
3: Tabii
2: mesela
3: var.
2: BIST 30 dışı diye tema var.
3: Evet.
2: Yani ben illa yüksek getiri potansiyeli olan bir ya da risk iştahım çok yüksek diğeri için de böyle bir durum var. Güloğlu Bey anlatırken bu arada yıl örneği verdim. Mesela önümde 1 Ocak 2019 tarihli haber var. Borsada geçen yıl yükselen ise, en çok yükselen ise Denizbank olurken onu Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası izledi. En çok değer kaybeden Beyaz Filo ve Flap Kongre toplantı hizmetleri diye. Burada şirketlerle ilgili bir konu yok bu arada. O yılın mesela en yükseleni Denizbank, hatırladığım kadarıyla çok çok küçük bir kısmı
3: evet,
2: halka açıktı. Burada şu iki haftada konuştuğumuz mevzularla ilgili bir şey olmasa bile sizin fon örneğinde söylediğiniz gibi bir durum oluşmuştu aslında o yılların içerisinde. Şimdi tabloyla gidecek olursak öncelikle katılımcı sayılarının olduğu tabloyu rica edeyim ben. Güloğlu Bey'e de şunu soracağım. Güloğlu Bey, 16-23 Eylül gözüyle bakıyoruz burada kontrast, ama şimdi burada katılımcıların fon tutarına baktığımız zaman ve şirket katılımcıların toplamına baktığımız zaman rakamlar bir şey söylüyor, ama ben size şunu sorayım. Bu haberler BES yatırımcısını özellikle sizin gözlemleyebildiğimiz ölçekte etkiledi mi?
3: İşte 16 Eylül'den bu yana baktığımızda gerçi şöyle, BES'te bir havuz problemi gibi düşünebilirsiniz. Yeni girişler var, bir anda da yeni çıkışlar oluyor. Bunun nedeni de genellikle nakit ihtiyacı oluyor. Fon getirilerinden dolayı çıkışa baktığınızda bu çok minimal bir oran diye bakabiliriz. Şimdi 16 Eylül'den bugüne baktığımızda hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde herhangi bir azalış yok. Bilakis ufak da miktar olsa bir artış söz konusu. Onun için bu tarafa baktığımızda belki biraz daha bu süreç devam edecektir. Belki biraz daha çıkışları olacaktır. Ama dönemsel bir durum diye ben bunu addediyorum ve bu süreç tamamlandıktan sonra yani sermaye piyasalarına olan güven tekrar tazelenip bu sefer gerçekten az önce bahsettiğim gibi gerçeği yansıtan ve şirketlerin performanslarıyla öne çıkacağı, yani şirketlerin kendi performanslarının hisse senedi yansıyacağı bir sermaye piyasaları, özellikle hisse senedi piyasa olacağını düşünüyorum.
2: Bir de Gürol Bey, varlık dağılımı ile ilgili olan grafiğe bakalım sizinle beraber. Altın vesaire yazılan. Burada getiri bazlı ilk önce performansa bakalım peki. Zaten çok uzun süredir mevcut Merkez Bankası'nın duruşu, faiz seviyesi ile ilgili olarak aslında para piyasası fonlarını park etme noktasında konuşuyorduk ama burada kıymetli madenlerin önemli yeri olmaya devam ediyor. Birazdan ona da bakarız. Ama bu yıl en geride de kalmış. Şimdi hisse tarafından da bir karşımıza tırnak içerisinde gol geldi. Çok özür diliyorum. Para piyasasında bu yıl hiç etliye sütlüye karışmayanlar daha rahat etti diyebilir miyiz PES tarafından?
3: Diyebiliriz. Zaten bu sene biz yılbaşından itibaren çok da fazla risk alınmasına gerek olmayan bir yıl olduğunu söylemiştik. Sıkı para politikası devam ediyor. Reel faiz ortamı devam ediyor. TL'nin cazibesi hem dövize hem de enflasyonun üzerinde bir getiri olması bakımından bu da devam ediyor. Onun için kısa vadeli mevduat ve benzeri para piyasası fonlarının getirilerini biz oldukça yüksek olacağını öngörmüştük. Hisse senedi tarafında da hani bunun %10, %20 üzerine gitme ihtimaline karşılık aynı şekilde %10, %20 altta kalabileceğini de söylemiştik. Onun için biz yılbaşından itibaren %60-70'ler civarında sabit getiri, bunlar da işte borçlanma araçları ya da para piyasaları, işte %20'ler civarında hisse senedi, %20'ler civarında işte kıymetli madenler fonuna ya da döviz içeren fonlara yatırım yapabileceğini düşünmüştük. Öyle baktığımızda getiriler şu anda yine enflasyon üzerinde yılbaşından bu yana kıyasladığımızda.
2: Ben değerli seyircilerimizden özür diliyorum. Zaten Cuma'da hastalık sebebiyle karşınızda olamamıştım. Bugün de mesaimiz yoğun öksürük için. Gürol Bey, peki varlık dağılımıyla devam edeceğiz demiştik. Performans anlamında baktık. Siz de aslında yaklaşımınız ve bu seneki gerçekleşmeleri söylediniz. Varlık dağılımı olan sektör, varlık dağılımı olan tarafta da şimdi burada 16 Eylül, 25 Eylül gözüyle bakıyoruz ama biraz önce performansla ilgili sorduğuma paralel Gürol Bey, herhalde bir dönem salgın sonrasında altın, daha doğrusu kıymetli madenler tahtını hisse senedine, yerli hisse senedine bırakmıştı. Ama çok uzun sürmeden geri aldı. Halen de o ağırlık devam ediyor ama ikinci sırada hisse senedi fonları var. Devlet tahvilleri belki mecburi olarak burada varlığını koruyor. Bir dönem muhtemeldir ki sizi konuk edilmişlerimizden hatırladım. ABD teknoloji tarafı yabancı hisse tarafıyla damgasını vuruyordu ama şu gelişmeler sonrasında özellikle BES yatırımcısının bakış açısı değişebilir mi? Yoksa böyle gittiği müddetçe kıymetli madenler hep burada tahtını korur mu?
3: Türk halkının kültürü altına çok yatkın.
2: BES'te de onu sürdürüyor.
3: Bireysel emeklilikte de böyle. Yurt dışına kıyasladığımızda yurt dışındaki kıymetli madenler oranı %3'ler, %4'ler civarında. Bizim Türkiye'nin bireysel emeklilik sistemine baktığınızda işte %40'lar civarında bir kıymetli madenler ağırlığı var. Bu biraz da hani güvence anlamında ya da işte herkesin işte altını kıyaslamayla da eşdeğer görülebilir. Burada ne yaparsanız yapın, yani 3-4 yıl boyunca performansa çok geride kalmadığı sürece çok fazla çıkış olmuyor. Nitekim hani geçen sene de gayet iyi getirmişti ama bu sene baktığımızda kıymetli madenler fonlarının getirisi çok düşük.
2: Evet, tabloyu tekrar verelim, hatta en sonda yani.
3: Evet, en sonda. Ona rağmen hani herhangi bir çıkış çok gözlemlemiyoruz. Bizim hani model portföylerimizde aylık olarak yayınladığımız, burada biz en fazla %20'lere kadar çıkarmıştık dönem dönem. Ama baktığınızda %100 altında olan katılımcı sayısı da çok fazla. Bunları arayıp söylediğinizde de yani hani ikna edemiyorsunuz. Ve buradaki hareketler de çok böyle hızlı oluyor. Son dönemde baktığınızda özellikle yurt dışındaki gelişmeler volatiliteyi de çok arttırdı. Ama hani benim şahsi görüşüm enflasyonun yükseldiği ve tüm dünyadaki faiz seviyelerinin daha yukarıda olduğu, nominal faizlerin daha yukarıda olduğu dönemde hani altını çok da portföylerde tutmak mantıklı değil. Belli bir miktar tutulabilir. Hani burada merkez bankaları tabii hala daha altın alıyor. İşte o da rezerv açısından kuvvetlendirmek ve çeşitlendirmek için. Ama orada da artık doyum noktalarına yaklaşmış gibiyiz. Yani bundan önceki işte 5 yıllık, 6 yıllık hani yükseliş trendi sona ermiş olabilir.
2: Zaten bugün özelinde de programın hafta sonu tekrar olduğu için rakam belirtmeyeyim ama sizin bahsettiğiniz başta sabah Japonya tahvil faiz haberleriyle uyandık. O faiz baskısının altın ve gümüşte sert hissedildiği bir gün 28 evet. Eylül. Onun da altın. Senin 1-2 dakikamız kaldı. Bir tane renkli bir tablomuz var. Gürol Bey'in biraz önce varlık sınıfı bazlı emeklilik şirketlerinin bilhassa emeklilik yatırımcısı nezdindeki söylediklerine paralel. Ya Gürol Bey, şimdi burada haftalık bakmak tabii siz de sık sık tekrar ediyorsunuz, biz de ekranlarda sık sık tekrar ediyoruz. BES uzun vadeli bir birikim aracıdır diye. Burada varlık sınıfı, varlık sınıfı fon temasına bakıyoruz ama yani böyle riskler olduğu müddetçe mesela altın da riskli varlık sınıfı, hisse de varlık riskli varlık sınıfı. Yatırımcı da hisseye ara ara gelse de şu tabloyu uzun vadeli değiştirmek çok kolay diyebilir miyiz?
3: Fiyat dalgalanması açısından işte piyasa riski diye düşünebiliriz bunu. İşte 1'den 7'ye kadar skala var. Altın ve kıymetli madenler fonunda 6 ile 7 arasında değişiyor dönem dönem. Volatiliteye bağlı olarak. Hisse senedi 6 ile de 7 arasında değişiyor. Ama algı olarak şimdi fiyat dalgalanmasında ciddi anlamda risk var. Ama algı olarak işte bu altın ve kıymetli madenlerde bir güvenli liman psikolojisi var. Biraz da insanlar buna bağlı olarak tabii ki tercihlerini yapıyorlar. Yani kimse şuna bakmıyor, işte bir ayda %7-8 kaybettim ama işte belki 3 ay sonra tekrar çıkar. Evet. Ben burada kalayım diyor.
2: Oradaki mesela faiz kaybını göz ardı ediyor.
3: Göz ardı ediyor ama hisse senedinde ufacık bir hani geri yönde çekilme olduğunda genelde panikle buradan çıkılıyor. Evet. Bizim büyük bir ihtimalle bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri falan işte yıl sonunu geçecektir belki de. Ne kadar kısa zamanda biterse o kadar iyi olacaktır. Ondan sonra önümüze bakıp daha rasyonel kararlarla ve işte rasyonel performanslarla herkes bunları daha şeffaf bir şekilde ortaya koyacak diye düşünüyorum.
2: Çok teşekkür ederiz valla. Bütün soruları aklımızdakine en azından bana gelenleri de dahil ederek Türkiye Yatırım Emeklilik Genel Müdürü Yardımcısı Gürol Sami Özer'e sorduk. Ondan da açıklıkla yanıtını aldık. Burada noktayı koyalım fon saatine. Akıllı Parada 15.15'te görüşmek ümidiyle diyelim. Hoşçakalın.
4: Kamu spotu.
5: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Önce bir rakamlarla görünüme bakalım, üzerine konuşalım ardından. Mehmet Taylan yayına katılacak. Borsa İstanbul %2,87 aşağı yönlü 12.530 puanda. Şöyle sektörel kırılımlara göz atacak olursak, bankacılık, sanayi ve daha fazlası diye şimdi ekrana getirecek arkadaşlar. Genel olarak baktığımızda satış baskısını hisseden bir Borsa İstanbul dinamiği olduğunu görüyoruz. Bankacılık tarafında %1,47, sanayi tarafta %3,88, mali tarafta %3,27 kadar satıcılı seyri takip ediyoruz. Turizm, hizmetler, ulaştırma diye baktığımızda sayfanın tamamı kırmızı. Turizm endeksinde %4,22 kadar satıcılı seyir var. Hizmetler tarafı %2,69 aşağı yönlü. Ulaştırma tarafındaysa %1,36 kadar negatif bölge hareketini görüyoruz. Dolar TL 48.98'de, dolar endeksi 101'in üzerinde. Euro dolar çaprazı 1.13.71'de 1.14'ün altına geldi. Euro TL'de 55.74 seviyesini görüyoruz. Şöyle bir hızlıca Amerikan getiri eğrisine de bakalım. Çünkü orada 10 yıllık tahvil faizinin yukarı yönlü olduğu bir görünüm söz konusu. 5'lerin üzerinde yine 5.22'lere doğru giden bir hareket var. Bu taraf şu ara en fazla konuştuğumuz yer. İşte 5.22'de %5,22'de 10 yıllık tahvil faizi. 5 yıllıklar 5.06'da, 2 yıllıklar 4.91'de. Bir yandan Fed'den faiz arttırım beklentileri %70'e yakın fiyatlanırken Ekim için. Şimdi burada bırakalım ve Mehmet Taylan'a geçelim. Meksa Portföy Genel Müdür Yardımcısı, biraz bu piyasa dinamikleri ne ifade ediyor kendisiyle konuşalım. Hoş geldiniz Mehmet Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi şöyle bir baktığımızda, yani genel olarak küresel tarafta anladığımız kadarıyla, yani enflasyonist baskıların, daha doğrusu risklerin fiyatlanmaya devam ettiği bir görünüm var gibi duruyor. Bilmiyorum siz nasıl düşünürsünüz. Bir yandan içeriye baktığımızdaysa Borsa İstanbul cephesinde kayıpların devam ettiği, dengelenme noktasına biraz daha mesafe var gibi görünen bir hava var. Ne dersiniz?
1: Ne yapalım, sizin de söylediğiniz gibi yurt dışında özellikle bu enerji fiyatları, gelişmiş ülkelerin bütçe problemleri, Amerikan tarafından işte piyasaya ters biz alış yaparız, gerekirse hazine hesabını da kullanırız, sınırsız alabiliriz gibi piyasayla resleşmelerin sonucu faizlerde hani 2008 krizinden öncesinde gördüğümüz seviyeleri gördük. O kriz döneminin ne giderken bile bu seviyeler görülmemişti. Açıkçası bu da bütün fiyatlamalar üzerinde etki yapıyor. Sadece faiz piyasalarında değil, hisse senedi piyasalarında da etkileri görülmeye başladı. İşte dönüp bugün baktığımızda Amerikan vadelilerde de sıkıntılı bir durum var. %1 civarında aşağıda görüyorum Naz'da. Tabii bunların diğer varlık gruplarına da etkisi oluyor. Sizin de belirttiğiniz gibi önümüzdeki dönem ilk FED toplantısındaki artış %70, yıl son toplantısını da katarsak nereden bakarsanız bakın 1,5, yani 0,37 gibi bir faiz arttırımı şu an piyasa fiyatlıyor. Bu altın, gümüş gibi kıymetli madenler tarafında da etkisini gösteriyor. Genel olarak yurt dışı çok risk iştahı olmayan, hatta riskten kaçınma moduna döndü diyebiliriz. Tabii iç tarafa dönüp bir de iç tarafta kendi süreçle ilgili, bu fon konusuyla ilgili sürecin de baskılarını görünce sıkıntılı bir hava devam ediyor. Sizin saymadığınız endeksler içinde bir de X tüm Y endeksi var ki, o 100 endeks, evet, harici kağıtların endeksi. Orada da yayına girerken baktım, %5 civarında bir eksi var.
0: Evet, o tarafı bir müddettir konuşuyoruz aslında, oradaki farklılaşmayı, yani bu fon düzenlemesi ve sonrasında gelen önlemler ve şimdi de hukuki sürecin devreye girmesiyle. Zaten hani Eylül'de baktığımızda, orası, oradaki nasıl diyelim, iki soru sorayım aslında Mehmet Bey. Bir, o marjın nasıl devam etmesini bekliyorsunuz BIST 100 dışı? İkincisi de şimdi Eylül ayı için baktığımızda Bugünü de eklersek herhalde %12'lere, belki biraz daha üstüne giden bir kayıp var. İşte dediğim gibi bu hukuki sürecin de devreye girmesiyle bu dengelenme süreci, yani buradaki hareketlerin sanki hem dalga boyu büyümüş hem de süresi uzamış gibi duruyor dengelenme sürecinin. Öyle mi? Siz farklı bir şey görüyor musunuz?
1: Açıkçası bence orada bu SPK'nın 10 iş günü süre verdiği fon bazında borç alacak mutabakatının tamamlanması sonrası biraz daha net görebileceğiz. Tabii hukuki tarafına bizim yorum yapmamız çok doğru değil. Orada hukuki olarak şirket özelinde bazı durumlar da olabiliyor. Ama ben X100, yani 100 endeks ve 30 endeksin daha iyi performans göstereceğini, özellikle 30 endeksin performansının diğer endekslerden daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle süreçler, sıkıntılı süreçler de sakin kalınması lazım. Unutulmamalı ki bu süreç de bir gün geçecek. Bu sürecin başladığı noktadan da piyasa daha iyi bir noktada olacak, daha şeffaf bir noktada olacak diye düşünüyorum. Onun için hani böyle durumlarda çok panik hareket etmemekte fayda var ve oluşabilecek fırsatları da sabırla beklemek lazım diye düşünüyorum.
0: Peki, şimdi bir yandan da önümüzdeki dönemde hem küreseldeki hikayeye baktığımızda hem de hani içerideki makro dinamiklere de baktığımızda, bu son piyasada yaşanan hareketleri de göz önünde bulundurduğumuzda, yani çünkü finansal istikrar tarafının da öncelik olduğu düşünülürse, Merkez Bankası'nın alanı açısından nasıl bir resim görüyorsunuz?
1: Açıkçası bu süreçte oluşan durumun enflasyon üzerinde bir baskı yaratacağını da düşünüyorum. Bu sebeple Merkez Bankası tarafında, Merkez Bankası'nın elinin bir miktar daha rahatlayabileceğini de düşünüyorum bu açıdan. Hatırlarsanız Merkez Bankası'nın altın fiyatları ve yükselişle ilgili bir yaptığı bir çalışma vardı. Orada refah etkisini göz önüne almıştık ki altın fiyatları aşağı gelirken bunun ters etkisini görmüştük. Bu etkinin yanına bir de tabii şu anki bu sürecin oluşturduğu sıkışıklık da geliyor. Onun için önümüzdeki aylarda iç pazarda bir miktar durgunluğa da bu yol açacaktır diye düşünüyorum. Bunun da fiyatlar üzerindeki baskı yaratan etkisi daha yüksek olup Merkez Bankası'nın elini rahatlatacaktır şüphesiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi peki, şimdi bu bugün zaten satıcılı bir seyri görüyoruz ama bu bankacılık hisselerindeki olumlu ayrışma diye tarif edebileceğimiz hareketler bundan sonra, yani özellikle petrol fiyatındaki görünümle sekteye uğradı mı? Yani hani çünkü yeniden Merkez Bankası'nın sıkılaşma endişesi üzerinden baktığımızda.
1: Açıkçası Merkez Bankası'nın ben yeniden bir sıkılaşmaya şu anki koşullar şeyinde gideceğini zannetmiyorum. Bu tarafta olacak yön ya sabit bırakmaktır ya da faizleri aşağı çekmek üzeredir diye düşünüyorum. O Eylül enflasyonundaki beklentiler 2 civarında, sonraki aya da demin söylediğim ek baskılar yüzünden bir miktar daha aşağıda görebiliriz. Tabii burada enerji fiyatlarının seyri oldukça önem arz etmekte. Enerji fiyatlarının bu seviyelerde kalması durumunda bile Merkez Bankası'nın indirim yapabilecek yeri olabilir. Hele bu küresel taraftan bu savaşla ilgili bir barış süreci söz konusu olur, enerji fiyatlarında bir aşağı gelme söz konusu olursa o zaman da daha da rahatlayacaktır.

0: bugünkü hareketler üzerinden sorayım. Önümüzdeki dönem beklentileri de siz tabii orada değerlendirirsiniz. Yani baktığımızda borsadaki kayıplar, Borsa İstanbul'da %3'e yaklaşan son, işte kıymetli metallerdeki sert geri çekilmeler. Böyle baktığınızda yani yatırımcının alternatifleri açısından ne söyleyebiliyorsunuz? Portföyün düzeni nasıl şekilleniyor? Yani hangi alternatifler belirginleşiyor? Ne dersiniz? Özellikle hani likiditeyi koruma adına, defansif kalma adına mı bir pozisyonlanma söz konusu oluyor?
1: Açıkçası bu fiyatlardaki gelişmeler, demin de söyledim, ortalık biraz toz duman inince, biraz daha netliğe kavuşunca fırsat da yaratacaktır. O zamana kadar nakitte kalmak, özellikle sabit getirili mevduat gibi enstrümanlarda beklemek yatırımcı açısından önümüzdeki dönemdeki gelecek fırsatları değerlendirmek açısından da faydalı olacaktır. Şu an için nakitte kalmanın avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bir başka uyarım da bu dönemde kaldıraçlı ve kredili işlemlerden uzak durulması gerektiğini düşünüyorum. Bunu sadece Borsa İstanbul için değil, aynı şekilde kıymetli madenler için de söylüyorum. Hatta biraz daha ileri gidersek faizlerdeki ortama rağmen küresel hisse senetleri piyasasındaki duruma da bunu uygulayabiliriz. Çünkü orada da hakikaten faizlerin geldiği seviyeye göre bir düzeltme yaşanmadı. Onun için bu dönemde nakitte kalıp oluşabilecek fırsatları beklemek sabırla bence yapılacak en iyi yatırım stratejisi şu anda.
0: Mehmet Taylan, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı konuğumuzdu. Araştırma masasına bir gidelim. Mehmet'in notlarını alalım.

0: Mehmet merhaba, hoş geldin. Alalım hızlıca piyasa notlarını.
1: Evet Zeynep, siz hali hazırda Borsa İstanbul'da belki bir miktar daha portföy tercihlerinden konuşurken Borsa İstanbul çerçevesinde geçtiğimiz haftaya benzer bir şekilde aşağı doğru inişin bir değer kaybı serisinin sürdüğünü yakından takip ediyoruz ki bugün özellikle fiyatlamalara baktığımızda %3'ler çerçevesinde bir negatifliğin olduğunu görüyoruz ki 12.500 seviyelerine de iyice yaklaştık. Hali hazırda 12.900'lerde endeks en azından bir miktar daha alıcı bulurken geçtiğimiz haftalarda bu seviyenin de şu anda en azından tutmadığını görüyoruz ki yılbaşından bu yana da getirinin şu anda %2,5 %3 civarında negatif bir getiriye işaret ettiğini görüyoruz. Dolar bazında hali hazırda dolar TL'nin de %14'lük yılbaşından bu yana yükseliş performansını göz önünde bulundurduğumuzda. Belki de fiyatlamalardan bağımsız bir miktar daha hacimlere de odaklandığımızda orada da ciddi bir zayıflık söz konusu ki Zeynep biz cuma günü 100 milyar TL'nin de bir miktar daha aşağısına doğru geldik hacimlerde. Dolayısıyla hali hazırda özellikle fonların bir miktar daha işlem hacimlerinde zayıflaması ve bu fonların özellikle tasfiye sürecine girmesi de bu fonların özellikle işlem yapma yetkisinin de elinden alındığı anlamına geliyor ki buradaki işlem hacimlerine de yansımasını takip ediyoruz. Diğer taraftan ama şöyle bir özellikle bir kesit dikkatimizi çekiyor ki bu tarafta da özellikle Viyop'ta teminat tamamlama çağrılarında ciddi anlamda düşük seviyelere doğru geldik. Bunun özellikle birkaç sebebi de olabilir ama biz geçtiğimiz hafta 1 milyar TL'nin de üzerinde bir teminat tamamlama çağrısı yakından takip ederken bugün tamamlanması gereken teminat tutarı yaklaşık 98 milyon TL'lere kadar da gerilemiş durumda. Dolayısıyla buradaki özellikle yatırımcıların terste kalma durumuna baktığımız zaman oradaki en azından pozisyonlanma da biraz daha hafiflemiş gibi gözüküyor. Ama özellikle bugünkü rakamlara tekrar bakacak olursak burada satış tarafında özellikle Bank of America'nın neredeyse bugünkü satışların BIST 100 çerçevesindeki yarısını yaptığını söyleyebiliriz ki 2 milyar TL'nin üzerinde ekside olan kurum şu anda yaklaşık özellikle 2 milyar TL'lerinde bir miktar daha üzerinde %50'lerin üzerinde satış baskısına satışların gerçekleştirdiği kurum olarak dikkat çekiyor. Diğer taraftan küresel tarafa da baktığımızda Borsa İstanbul'dan bağımsız orada da keyiflerin çok yerinde olmadığını hali hazırda söyleyebiliriz ama belki biraz daha Avrupa varlıklarında dirayetli duruşun ön plana çıktığını söyleyelim ama şöyle bir Nasdaq vadelileri özellikle göz atacak olursak %1'ler çerçevesinde kayıplar

0: var. Altın ve gümüşü de bunun içerisine ekleyebiliriz Zeynep.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank araştırma masasını sundu.
2: Burada bitirelim seans ortasını. Birazdan piyasa hattı var. Devam edeceğiz. Görüşürüz az sonra.
3: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene. Tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler. Ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler. Hayır.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Küresele baktığımızda tahvil faizleri yukarı gidiyor. Dolar yukarı yönlü. Altın ve gümüşte sert satışlar var. İçeriye baktığımızda Borsa İstanbul'da da yine satıcılı bir günü takip ediyoruz. Satış baskısının hissedildiği, genele yayıldığı bir gün. Bir rakamlarla görünüme bakalım. Bir toparlayalım şöyle fiyatlamalar ne söylüyor diye. 12.504 puanda Borsa İstanbul. %3'ü geçen kayıpla. Sektörel kırılımlara bakacak olursak bankacılık tarafında %1,82. Sanayi tarafta %4'ün üzerinde %4,23'lük, mali tarafta ise %3,53'lük aşağı yönlü bir görünüm var. Hizmetler %2,82 satıcılı, turizm endeksi %4,43, ulaştırma ise %1,56 aşağı yönlü görünüyor bugün öğle saatleri itibariyle. Dolar TL'de 48.98, Euro TL'de 55.74, Euro dolar çaprazı 1.13.72 seviyesinde. Dolar endeksi tabii 101'in üzerinde, 101.15'te, 1.14'ün altına gelen bir Euro dolar görünümü var. Sterlin dolardaysa 1.32.56'yı görüyoruz. Avrupa piyasalarına, hisse tarafına bir bakalım. Avrupa borsalarında DAX endeksi bir tek yatay negatife yakın negatif ayrışıyor. Londra borsası %0,22 yukarı yönlü. Kakaren endeksi %0,19 yukarı yönlü. Milano borsası ise yatay pozitif görünüyor. Amerikan vadelilerine bakalım. Orada Dow Jones %0,52 aşağı, Nasdaq %0,86, S&P ise %0,48 kadar negatif görünümde. Amerika'daki getiri eğrisi görünümü 5,22'de 10 yıllık tahvil faizi, 5,06'da 5 yıllık, 2 yıllıklar 4,91'de. Brent petrole bir bakalım. Brent petrol 108'in de üzerine gitti, $108.50'de. Amerikan tipi $96.31'de. Altın ve gümüşte sert geri çekilmeleri gördük. Bitcoin'de ise 83.000'in kıyısında bir fiyatlama söz konusu. Kabaca rakamlarla görünümü bu şekilde toparlamış olalım ve ilk bağlantımızı yapalım. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan yayına katılacak. Harun, merhaba, hoş geldin.
1: Merhaba Zeynep Hanım, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Şimdi küreseldeki görünüm malum, yine tahvil piyasasını, başta tabii Amerikan tahvil piyasasını, ki zaten en likit taraf burası ve işte benchmark özelliğine sahip yer 10 yıllık tahvil faizi, buradaki yukarı yönlü görünüm devam. Bunun sebeplerine ilişkin pek çok analiz var ama bir yandan da Fed'in de faizleri yüksek tutması beklentisini görüyoruz. Küreselde kıymetli metallerde geri çekilme, petrolde yeniden $8'in üstü var. Yani genel olarak baktığımızda aslında enflasyonist endişelerin sanki fiyatlandığı ve fiyatlanmaya devam edeceği bir tablo var gibi. İçeride ise Borsa İstanbul'daki kayıpları gördüğümüz bir gün, özellikle bu fon meselesiyle ilgili hukuki sürecinde eklenmesinin ardından.
1: Evet, yurt içi taraftan kısaca bir başlamak istiyorum. Borsa İstanbul nezdinde tabii fiyatlamanın ana ekseni, söylemiş olduğunuz gibi, fon haberleri. Burada bir süre daha haberler, soruşturma haberleri gelmeye devam edecektir muhtemelen. Bundan kaynaklı burada yaşanacak gelişmelerin piyasadaki fiyatlamaya etkisini takip etmeye devam edeceğiz. Burada tabii aşağı yönlü baskı devam ediyor. Özellikle BIST 100 endeksinde 12.400 seviyesi. Burada uzun süredir test edilmeyen bir seviye. Bundan kaynaklı 12.400'ün geri çekimlerde test edilmesini bekliyoruz. Eğer buradan bir tepki alabilirsek önümüzdeki günlerde yavaş yavaş enflasyon odaklı fiyatlamaya geçebiliriz. Önümüzdeki hafta enflasyon rakamını takip edeceğiz. Ancak dediğimiz gibi şu anda ana eksen biraz daha fon haberleri olduğu için burada çok ciddi bir özellikle şirketler arasında veya hisseler arasında bir ayrışma söz konusu değil. Burada biraz daha sektöre bazı baktığımızda bankacılık endeksi negatif seyrediyor, ancak sanayi ve mali tarafta biraz daha sert bir baskı var. Diğer yandan perakende tarafındaki satışların biraz daha sınırlı kaldığını görüyoruz. Burada küresel tarafa da bakacak olursak özellikle tahvil faizinin hala yüksek seyretmesi, söylemiş olduğunuz gibi enflasyon riskinin hala devam ettiğini gösteriyor. Bu da tabii aslında petrol tarafını yorumlayacak olursak bu noktada petrol fiyatlarının, özellikle Orta Doğu'daki bu savaş riskinin zaten tam anlamıyla fiyatlanmadığını belirtiyorduk. Burada risk ciddi anlamda büyük. Özellikle artık yavaş yavaş petrol savaşı getirmiş olduğu fiyatlamalar değil, bunun da arza olan etkisi, daha doğrusu stokların durumu burada ciddi anlamda bir belirsizlik yaratıyor. Ki bu da önümüzdeki süreç için ciddi bir risk unsuru. Bundan kaynaklı çok da iç açıcı bir bir durum yok şu anda petrol tarafında. Bu da tabii ABD başta olmak üzere enflasyon riskini beraberinde getiriyor. Şu anki Fed'in faiz artırım beklentisine baktığınızda %71'e varan bir faiz artırım beklentisi var. Ancak bu beklenti bu hafta gelecek istihdam verisiyle beraber biraz daha değişebilir. Özellikle Cuma günü gelecek veri sonrasında eğer zayıf bir veri alırsak buradaki beklentinin biraz daha hafiflediğini görebiliriz. Burada kısaca toparlayacak olursam küresel tarafta yüksek petrol fiyatı, yüksek tahvil faizleri ve buna bağlı hisse senedine bir baskı görüyoruz. Yurt içinde ise dediğimiz gibi fon haberleri ancak önümüzdeki hafta enflasyon odaklı bir fiyatlama görebiliriz diyebilirim.
0: Harun çok çok teşekkürler. Harun Raşit Demircan'ın notlarıyla bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı

0: hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam.

0: Piyasa hattı devam ediyor. Bir kez daha hoş geldiniz. Doktor Övünç Gürsoy yanı başında Gedik Yatırım Araştırma Direktörü. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, ayağınıza sağlık. Şimdi aslında sabahtan beri aynı cümleleri tekrar ediyorum. Çünkü yani küresel taraftan içeriye doğru geldiğimiz bir resim var. Küresel tarafta bu uzun zamandır konuştuğumuz beşlerin üzerine gitme ihtimalinin güçlü görüldüğü analizlerin gerçekleştiği bir süreci takip ediyoruz. Amerika'daki tahvil piyasasında. Şimdi tabii orası önemli. Tüm küresel ekonomiler ve piyasalar açısından kritik bir gelişme. Genel olarak zaten uzun tarafın yüksek seyretmesi gibi bir eğilim var. Bir yandan Fed'den faiz artırım beklentilerinin de %70'lere yakın seyrettiği bir fiyatlama var piyasalarda. Dolayısıyla baktığımızda petrol zaten yukarı yönlü. Şimdi küreseldeki fiyatlamalar daha ziyade ileriye dönük yüksek faiz fiyatlaması gibi duruyor. İçeriye geldiğimizde daha kendi dinamiklerimizden kaynaklı, yani bu fon meselesi üzerine oradaki hukuki sürecin de eklenmesiyle derinleşen satışları takip ettiğimiz bir seans günü. Zaten Borsa İstanbul'da bu ay itibariyle, yani Eylül sonu itibariyle, hani bugünkü şeyler de eklendiğinde satışlarda %12-13'e doğru giden bir kayıp görünümü var. Şimdi dolayısıyla dışarıdaki iklim buyken, içeride satışlar tarif ettiğim sebeplerden bu noktadayken, TL varlıklar özelinde ne söylemek lazım? Yani hem TL varlıklarının koruyuculuğu noktasında hem de direnci noktasında metrikler ne gösteriyor?
1: Evet, yani aslında çok güzel özetlediniz. Özellikle küresel tarafta faiz baskısı var. Tabii enflasyonist bir, küresel anlamda enflasyonist bir durum var. Çünkü petrol fiyatları bildiğiniz üzere özellikle Brent tarafı 90 doların üzerinde. Dolayısıyla bu bütçe...
0: 108'in üzerine gitti. 108.58'de.
1: Evet, zirvelere gitti. Zaten hani biz bir barışın olabileceğini düşünüyorduk ama bu gerçekleşmedi şu ana kadar. Hatta Amerikan seçimlerinden sonrasına kaldı gibi Trump'ın söylediğine göre. Dolayısıyla petrol fiyatları yüksek seyrettikçe enflasyon tarafında küresel anlamda bir baskı yaratıyor. İster istemez bu bize de sirayet ediyor. Sonuçta biz de petrol ithalatçısı olan bir ülkeyiz. Tabii bu da zaten hani biz Fed'den bu kadar beklemiyorduk. En azından Trump yönetimi altındaki Fed'den faiz artışı beklemezdik. Belki sabit tutar derdik. Hatta bir noktada indirimlere geçmesini bekliyorduk ama bu pek düşünüldüğü gibi olmadı. Dolayısıyla faizler yükseliyor. Belki önümüzdeki toplantıda bir tur daha yükselecek. Büyük bir ihtimalle 2027 Haziran'a kadar Fed tarafında faizlerin yukarı yönlü hareket edeceğini görecek gibiyiz. Tabii bu konjektürde özellikle riskli varlıkları olan iştahı azalıyor ister istemez. İşte hisse senetleri sadece burada değil, küresel anlamda S&P'de, Nasdaq'ta da satış görüyoruz. Asya piyasaları keza aynı şekilde. Bu bir süre daha bu oynaklığın devam edeceğini ben açıkçası düşünüyorum. Bizim TL tarafta faizler hala iyi seviyede ama işte 37'de tutuyor Merkez Bankası ve hani biz Eylül ayı enflasyon verisinde 2'nin altında olmayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla hani bu konjektürde çok hızlı bir faiz indirimi gelmez gibi gözüküyor. Hani beklentiler 35'lerde yılı kapatmamız üzerine ama bu olmayabilir de, bu risk var. Dolayısıyla %37'lerde bir repo faiziyle de bu yılı kapattırsak yine de getiri iyi mevduat tarafında. Dolayısıyla TL varlıkların cazibesini koruyor bu faiz oranı. Bunu söyleyebilirim. Tabii hisse senetleri ayrı bir hikaye. Zaten riskli varlıklar dediğim gibi iştah yok. Bizim iç dinamiklerde de kaynaklı şey var. Ama tüketim de zaten yavaş biliyorsunuz. Büyüme tarafında da bir baskı var. Dolayısıyla bu hisse tarafına da olumsuz yansıyor. Ama hani mevduat tarafı güçlü. Çoğu yatırımcı da parasını mevduatta tutmayı tercih ediyor. Altını zaten gördük, emtialar FED faiz arttırma sürecine girdiği zaman odada aşağı yönlü bir baskı oluştu. Şu an 4000 dolarlara doğru bir hareket beklerim açıkçası önümüzdeki dönemde. Dolayısıyla hani yine en cazip taraf bizim içeride düşünürsek TL mevduatlar gibi gözüküyor getiri anlamında.
0: Orası şu an prima ürün konumunda mı?
1: Bence öyle. Yani fon tarafı da gerçi iyiydi ama şimdi bu son olaylardan sonra birazcık güven sarsıldı gibi piyasada. Ama hani genel olarak bakarsanız TL mevduatlar bir risk getiri olarak baktığımız zaman daha iyi duruyor şu anki konjektürde.
0: Şimdi burada piyasadaki, yani özellikle hisse tarafını kastediyorum tabii, dengelenme noktasına mesafemizi nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle yani piyasaların dinamiğinde güven vardır. Güveni sağlarsak zaten çok hızlı bir toparlanma olur piyasada. Hani biz bu hafta içerisinde bir takım düzenlemelerin daha ortaya çıkacağını ve sürecin daha şeffaf ve net bir şekilde ortaya konulacağını düşünüyoruz. Zaten süreç netleştiği zaman bu borsaya da olumlu yansıyacaktır diye düşünüyorum. Ama bunu bekleyip göreceğiz açıkçası. Ama bu sürecin sonunda bu toz bulutu dağıldığı zaman açıkçası yani bizim gerçekten analiz ettiğimiz temeli güçlü olan hisselere de bir teveccüh olacağını ben düşünüyorum. Bu belki bir 3 ay alır. İşte tasfiye sürecini 6 aya çıkardılar. Yani bu biraz sürecek ama günün sonunda hani borsa gerçekten o eski güçlü dinamiklerine geri dönecektir diye düşünüyorum.
0: Bu konjonktürde siz model portföyünüzde nasıl bir strateji izliyorsunuz? Revize ettikleriniz varsa neler?
1: Evet, yani biz dengeli bir model portföyü oluşturduk. Risk açısından ve getiri açısından. Burada işte mesela bankalara yer verdik. 2 tane banka var. Banka ağırlığımız nispeten yüksek. Çünkü önümüzdeki dönemlerde işte bu ekonominin daha iyi seyredeceği, enflasyonun daha da aşağı geleceği varsayımıyla faiz indirimleri ve bankaların marjlarının spreadten açılacağı gibi bir düşüncemiz var.
0: Ne vadede onu bekliyorsunuz? Çünkü şu an sanki bankacılık tarafında baskı yine artmış gibi duruyor.
1: Evet, ya üçüncü çeyrek bir dengeye gelir ama hani çünkü en son işte biliyorsunuz Ağustos ayında faiz indirimi olmuştu. O 3 puanlık indirim. Dolayısıyla onun yansıması en azından bir ayı, Eylül ayını bankalar iyi geçirdi. Ama tam etkiyi son çeyrekte göreceğiz. Dolayısıyla yavaş yavaş marj ve spreadlerin toparlandığını göreceğiz bankalarda. Ama tabii biz zirveye doğru gidiş o birazcık daha zaman alacak gibi gözüküyor. Yani bunun yanında biz biraz daha defansif sektörleri beğeniyoruz. Mesela işte sağlık sektörü gibi burada medikal park var. Nispeten daha talebin daha böyle esnek olmadığı, hani müşterinin sonuçta sağlık ihtiyacı olduğu için tercih ettiği, aynı zamanda nakdi güçlü olan şirketler. Bunun yanında hızlı tüketim, mesela TAP Gıda'yı beğeniyoruz. Yaygın bir restoran ağı var. Dolayısıyla bunlar birazcık daha bu tüketimdeki baskıya ve işte sağlık sektörü gibi daha defansif sektörler. Bunlar da yoğunlaştık. Bunun yanında yine hani büyük şirketlerden Türk Hava Yolları var. Hani şu anda belki hani baskı altında işte bu savaş vesaire gibi sorunlardan dolayı ama hani kargo tarafı çok iyi gidiyor. Hani petrol fiyatlarında birazcık böyle bir gevşeme olursa Türk Hava Yolları'na da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz. Yani genel olarak aslında şöyle söyleyebilirim. Biz daha çok büyük hisseleri tercih ettik. BIST 30 hisselerini tercih ettik. Çünkü esas burada hani baktığımız zaman temel açıdan bir sorun görmüyoruz. Ve çarpanlar olarak da ucuz gözüküyorlar. Hem fiyat defter hem firma değeri fabrik olarak baktığımız zaman. Ve yeterince de zaten performans göstermemişler. Hani bu süreçlerin sonunda yatırımcının ilgisinin büyük kağıtlara yönelmesini bekliyoruz açıkçası. Şimdiye kadar bunu göremedik. Tabii biraz karlılık tarafı da çok iyi gitmedi ama orasını da toparlanacaktır önümüzdeki dönemlerde. Hem ihracat odaklı oradaki birçok şirket, aynı zamanda nakdi güçlü iskontolu holdingler tarafı keza aynı şekilde. İşte Sabancı Holding var, Doğan Holding var bizim model portföyümüzde. Yüksek iskontolu olduğu için yani yatırımcının bir noktada holding hisselerine de teveccüh göstermesini bekleriz. Genel olarak ama büyük hisseler, onu söyleyebilirim.
0: Şimdi bu söylediklerinizden hani bir süredir zaten konuştuğumuz BIST 30'un her senaryoda öne çıkacağı bir sürecin başındayız gibi mi anlamalıyım? De benchmark olma özelliği de güçleniyor sanırım.
1: Aynen, yani bir rotasyon göreceğiz bundan sonrası için yan kağıtlardan büyük kağıtlara doğru. Hani bunu uzun dönemdir bekliyorduk ama bu artık bu düzenlemeler, fon düzenlemelerinin zaten günün sonunda bizi oraya doğru götüreceğini ben düşünüyorum. Birazcık daha ama buna zaman var. Aslında birçok hissede fırsat da var bu büyük hisselerde. Ama tabii yatırımcının dikkatli olması gerekiyor. Şu anda çok oynak piyasa. Ama günün sonunda bu toz bulutu dağıldığı zaman dediğim gibi bu BIST 30 kağıtları daha da iyi seviyelerde göreceğiz diye düşünüyorum.
0: Bu süreçte çıkan yabancı geçmiş yıllardan daha hızlı geri gelir mi o zaman?
1: Ya bu sorunun cevabı yine güveni ne kadar hızlı tesis edeceğimizle ilgili. Yani bu düzenlemeler sonuçta daha sağlıklı bir piyasayı bize getirecekse yabancı yatırımcının da buraya olan ilgisi artar. Zaten Türkiye'nin bir hikayesi var, bir büyüme hikayesi var. Ya çevremizde olan olaylardan etkilenmedik açıkçası. Hatta işte petrol olsun, işte doğalgaz olsun, taşıma hatlarıyla çevrelenmiş olan bir ülkeyiz. Direkt bunun da aynı zamanda kaymağını yiyeceğiz diye düşünüyorum önümüzdeki senelerde. Yani cazibe merkezi jeopolitik olarak öyle gözüküyor. Ama tabii yani yabancı yatırımcı biraz daha bu işte güvenin tesis olmasına bakıyor açıkçası. Yani burada MSCI'yı biliyorsunuz zaten, hani ilk uyarıları onlar yapmışlardı. Keza yine işte FTSE olsun, yine derecelendirme kuruluşları olsun, Fitch olsun. Dolayısıyla onlardan böyle olumlu zaten sinyaller alırsak bu düzenlemelerin etkilerini gördükten sonra yabancı yatırımcının da gelmemesi için bir sebep görmüyorum açıkçası.
0: Şimdi bir yandan tabii önümüzdeki süreçte yeniden bilançoları da konuşmaya başlayacağız. Yılın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yatırımcı açısından hani baktığımızda şu an nakitte kalma eğiliminin belirgin olduğunu söylemek sanırım mümkün. Hani siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ama bir yandan da fırsat görme açısından, şimdi bunu çok dikkatli sormaya çalışıyorum. Çünkü şöyle, kaçırma korkusunun yarattığı panik ve işte nasıl diyeyim, panik demeyeyim ama kaçırma korkusuyla atılan adımların da zaman zaman doğru metriklere bakmamak gibi bir sonuç yarattığını görebiliyoruz. Şimdi tabii ki bir yandan da hani satışı gördüğümüz yerlerde mutlaka fırsatı da görebiliriz ama nasıl bakmak lazım, dengeyi nasıl kurmak lazım?
1: Yani güzel soru. Burada tabii yatırımcının vadesi de önemli. Yani ne kadar zamanda ne almak istiyor? Biraz herkes kendi risk getiri şeyin kendisi, pozisyonunu kendisi belirlemesi gerekiyor burada. Tabii bu süreç zarfında fırsat maliyeti yüksek ülkemizde. Maalesef durum bu. Faizler bu seviyelerdeyken. Dolayısıyla evet, belli fırsatlar var ama tabii bu bekleme süresinde ve o maliyeti de yükseltiyor bekledikçe. Dolayısıyla burayı iyi tartmak lazım. Panik hareket yapmamak lazım özellikle bu tarz piyasalarda. Resmi iyi okumak lazım. İşte biz mesela, yani bizim tavsiyelerimiz temel analize dayanan, matematiğe dayanan, bir modele dayanan sonuçta tavsiyeler. Aracı kurumlara daha fazla, araştırma birimlerine daha fazla açıkçası güvenebilirler bu süreçte. Öyle düşünüyorum. Sonuçta ben en sonunda, yani bu sürecin sonunda kaliteli kağıtların ön plana çıkacağını beklemekteyim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Övünç Gürsoy, katıldığınız, sorularınızı yanıtladığınız için. Doktor Övünç Gürsoy konuğumuzdu. Gedik Yatırım Araştırma Direktörü. Şimdi biliyorsunuz kıymetli metallerde de sert geri çekilmeleri görüyoruz. Zafer Ergezen bir yayına katılacak. Emtia piyasaları uzmanı. Kendisinin analizini alacağız. Zafer, merhaba, hoş geldin.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Şimdi altın, ya yani daha doğrusu kıymetli metaller dediğimizde altın ve gümüş arasında bazı ayrımları da yapmak gerekiyor ama sert geri çekilmeleri görüyoruz. Tahvil tarafı ve FED'den faiz artırım beklentileri yukarı yönlü seyrederken, jeopolitik riskler devam ederken, petrol yukarıya giderken. Şimdi artık bu tarafta neye bakarak analiz yapmak gerekiyor? Çünkü klasik algılardan da kopmuş bir ürün olarak artık karşımızda sanki. Ne dersin?
2: Tabii aslında ben çok fazla koptuğunu düşünmüyorum ama genelde izlediğimiz fiyat hareketlerinden bir miktar daha farklı hareket ediyor. Tabii özellikle savaşın çıkmış olması ve enflasyon endişelerinin bu kadar artmış olması bir anda dengeleri de değiştirmiş durumda. Nakit ihtiyacı ön plana çıkıyor. Enflasyon, özellikle petrol fiyatı yüksek seyrettiği için enflasyon endişeleri ve tahvil faizleri yukarı doğru gidiyor. Ve bütün bunun sonucunda da piyasada borçlanma maliyetleri artmakta, yatırım maliyetleri artmakta. Buradan da nakit ihtiyacı daha fazla doğuyor. Ve buradan da altın fiyatlarında o satış baskısını hissediyoruz. Petrol fiyatları yüksek kalmaya devam ettikçe maalesef bu baskıyı da görmeye devam edeceğiz ki bir süreden beri zaten piyasanın petrol fiyatlarını yakından takip ettiğini söylüyorum. Ana parametrenin petrol fiyatları olduğunu söylüyorum. Bu hala geçerli. Tekrar özetliyorum. Petrol fiyatları yüksek kaldıkça tahvil faizleri yukarı gidiyor. Tahvil faizleri yukarı gittikçe büyüme endişeleri azalıyor ve Dolar endeksi yukarı gidiyor. Kimse farkında değil ama savaş öncesinden daha yüksek seviyelere çıkmış. O en baştaki seviyelerden daha yüksek seviyelerdeyiz. 101 seviyesinin üzerine çıkmış bir dolar endeksi var. Bu da piyasalarda özellikle altın ve gümüş üzerinde baskıyı artıran unsur. Ben aslında bu geri çekilmeyi bir miktar daha önce bekliyordum. Muhtemelen Temmuz-Ağustos ayında çok ciddi Merkez Bankası alımları vardı. Yüklü miktarda özellikle Çin Merkez Bankası'nın 19 ve 20 ton. Bu ay o kadar yüksek olmadığını düşünüyorum ama o 4300'lerde gene Merkez Bankası alımları olduğunu düşünüyorum. Fakat piyasadaki baskı bu geri çekilmeye yol açtı. 4150 dolar seviyesi önemli ons altında, bunun altında yeniden 3900-4000 bandına doğru geri çekilmeyi görebiliriz. Ama onun altında bir kapanış şimdilik beklemiyorum. Tabii savaş daha şiddetlenmezse petrol fiyatları hala 100 dolar civarında. Burada 120 dolara kadar da gitme riski hala bulunuyor. Bunun da altını çizeyim. 95 doların altına gelmediği sürece Brent petrol benim için piyasa risklidir. Şu anda riskli bir piyasanın içerisindeyiz. Onda fiyatlamalarını izliyoruz. Dayandı ama maalesef geri çekilmeyi görüyoruz.
0: Gümüşte altından farklı parametreler açısından ne söylemek lazım?
2: Tabii ki gümüş tarafında özellikle endüstriyel alanda kullanılıyor olması tam da bu denge ortamında işte enflasyon, faizler, yüksek faizler ve küresel büyüme üzerindeki endişeler demiştik. İşte küresel büyümedeki artan baskılar olumlu veya olumsuz gümüşün daha hızlı hareket etmesine yol açıyor altına göre. Olumlu haberlere daha sert tepki veriyor, olumsuz haberlere de daha sert tepki veriyor. Bu böyle bir süre daha devam edecek maalesef. Altın gümüş rasyosu yeniden 67'lerin üzerinde 68'lere yaklaşmış durumda. Açık konuşmak gerekirse bu baskı eğer devam ederse 3900-4000'leri konuşuyorsak burada 69 hatta belki 70'lere doğru gelebiliriz altın gümüş rasyosunda. Sonrasında yeniden gümüşün bir miktar toparlandığını görebiliriz. Ama böyle bir ortamda yani yüksek enflasyon, yüksek faiz, küresel büyümede yavaşlama maalesef gümüşün içine yarayan bir şey değil. Endüstriyel metallerin içine yarayan bir şey değil. Ve bu bir süre daha devam edecek gibi gözüküyor. Kasım seçimlerinden sonraya kalabileceğini söylemişti ABD Başkanı Trump görüşmelerin ve anlaşmanın. Bu da bize şunu gösteriyor ki son Fed faiz toplantısında üyelerin büyük bir çoğunluğu bir faiz arttırımı daha bekliyordu. Eğer böyle devam ederse bu iki faize doğru gidecek gibi gözükmekte. İşte tam da bugün piyasanın fiyatlamaları bize bunu gösteriyor. O yüzden bir miktar temkinli olacak dönem, yeni alımlar için mutlaka destek seviyeleri beklenmesi gerekiyor.
0: Gümüşte diyorsun bunu değil mi?
2: Evet, gümüş ve altın aslında ikisi için de geçer
0: Peki
2: ama gümüşte
0: altın
2: daha
0: şu an
2: fazla
0: o
2: geçerli.
0: seviyelerde değil mi? Zaten alım
2: Altın
0: fırsatı
2: şu anda o
0: vermiyor mu şu an?
2: seviyelerde. 4100-150 bandı bence gayet güzel seviyeler. Destek seviyelerine gelmiş durumda. Benim kısa vadeli destek seviyem 4150 seviyesiydi. Şu anda orada. Ama benim görülebilecek en kötü seviyem 3900-4000 seviyesi. Bu seviyenin çok güçlü olduğunu düşünüyorum ki bir önceki geri çekilmede de zaten hep buraya vurgu yapıyordum. Eğer dolar endeksinde 102 seviyesi üzerinde fiyatlamaları görmeyi beklemiyorsak ben 3900-4000 dolar bandının altına gelmesini beklemem. Alımları mutlaka parçalı şekilde yaparım. Alımlar için de ilk seviyelere gelmiş durumdayız.
0: Peki Zafer, önümüzdeki dönemde yani orta vadede altındaki en temel drive, en temel katalizör ne olacak? Yani majör merkez bankalarının alımlarını mı konuşmaya devam edeceğiz? Jeopolitik etki mi yoksa Fed tarafını mı?
2: Şöyle söyleyeyim, Merkez Bankası alımları bunun sadece tepkinin daha güçlü olmasına yol açar ki 4650 hareketinde gördük. Nefesi daha fazlasına yetmedi. Merkez bankalarının hareketi ise enflasyon ve istihdama bağlı olarak devam edecek. Yani bu ne demektir? Biz enflasyon verilerini takip ediyor olacağız. Aynı Fed'in takip ettiği
0: Evet.
2: gibi. Bunun da en büyük parametresi petrol şu anda. O yüzden işte hep sıklıkla söylüyorum. Şu anda analistlerin, piyasadaki yatırımcıların büyük bir çoğunluğu zaten petrol fiyatlarını takip ediyor.
0: Peki. Çok teşekkürler Zafer Ergezen, katıldığın katkın için. Emtia piyasaları
2: Evet.
0: uzmanı Zafer Ergezen'le konuştuk. Bir Avrupa'ya gidelim. Bloomberg HT Avrupa piyasaları analisti Ceren Dilekçi Kösoğlu'nun notlarını alarak. Ceren, hoş geldin. Merhaba.
3: Merhabalar Zeynep, hoş bulduk.
0: Yani Avrupa piyasalarına baktığımızda sınırlı pozitif bir görünüm ön planda idi. Ben yayının başında baktığımda görünüme yön veren başlıklar neler?
3: Evet, bugün petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen aslında Avrupa endekslerinin görece biraz daha sağlam durduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Brent petrolün varili 108 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Aynı zamanda bugün tahvil piyasasında satışlar yeniden derinleşti. Washington ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak bir anlaşmaya varabileceğine yönelik umutların giderek zayıflaması

0: Olmasıyla bugün ABD'nin borçlanma maliyetleri yeniden 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeye gördü. Tabi burada son haber akışına baktığımız zaman Tahran, Trump'ın reddettiği bir öneride ısrar ettiğini açıkladı. Trump pazar günü verdiği röportajda İran'ın elini fazla zorladığını söyledi. Bununla birlikte ABD Başkanı müzakerelerin bu hafta yeniden başlamasını beklediğini de söyledi. Fakat petrol fiyatları geçtiğimiz hafta görüşmelerin sonuç verebileceğine ilişkin gelen karışık sinyallerle sert dalgalanma yaşamıştı. Diğer yanda iki tarafın savaşın 8. ayına girerken umutlar bir kez daha yeni belirsizliğe bırakmış durumda. Az önce Suudi Arabistan'ın kritik petrol boru hattından petrol ihracatını yeniden başlattığına ilişkin haber geldi. Fakat bu haber bile petrol fiyatlarındaki yükselişin hız kesmediğini görmekteyiz. Yani hala 108 dolar seviyesindeki serini devam ediyor Brent petrolün varili. Ve bu yıl aslında başından beri 175'ten fazla yükselmiş durumda. Şu anda petrol ürünleri piyasasında artış daha güçlü. Mesela dizel gibi yakıtların fiyatları Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle daha da fazla baskı altında. Diğer yanda ABD'de rekor seviyelere çıkan dizel fiyatlarını frenlemeye yönelik adımlara ilişkin belirsizlik de aslında bu piyasa üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor ki Trump hafta sonunda yaptığı açıklamada Beyaz Saray'ın dizel ihracatına kısıtlama getirilmesini çok ciddi şekilde değerlendirdiğini ifade etmişti. Diğer yanda Avrupa Birliği cephesinde gelen açıklamalar vardı. Orta Doğu'daki çatışmanın tetiklenebileceği olası bir enerji krizi konusunda komisyon üye ülkeleri uyardı. Ve Avrupa Birliği şu anda ülkelerden kış öncesinde enerji talebini azaltacak önlemleri değerlendirmelerini ve aynı zamanda doğalgaz depolarını doldurmalarını istedi. Fiziki petrol piyasasında baskının arttığı ilişkin işaretler bulunuyor. İran savaşı dünya genelinde şu anda taşımacılıkta kullanılan çok büyük ham petrol tankerlerinin arzını azaltmış durumda ve navlun fiyatları da rekor seviyelere çıkmış durumda. Tabii Trump'ın bu önerisi ilginç. Yani diğer şu anda biz yasağın kapsamını, süresini, olası istisnalar konusunda henüz bilgi sahibi değiliz. Fakat bu yönde bir yasağın gelen raporlar ABD'de dizel fiyatlarını birkaç hafta içerisinde yaklaşık %30 oranında düşürebileceğini gösteriyor. Ancak en büyük kaybedenin ABD dışındaki ülkeler olması bekleniyor. Bugün gün içerisinde Oxford Economics'in bu konuya ilişkin detaylı bir analizi yayınlandı. Şu anda tam kapsamlı bir yasak özellikle Avrupa'yı etkileyecek. Avrupa'daki toptan dizel fiyatlarını %40 ila %50 oranında artırabilir. Aynı zamanda ABD arzına yüksek bağımlılıkları ve sınırlı alternatifleri nedeniyle özellikle burada Avrupa'nın yanı sıra Meksika, Şili, Peru ve Ekvador başta olmak üzere Latin Amerika ve Karayipler'de en fazla etkilenecek bölgeler arasına yer alıyor diyebiliriz Zeynep.
1: Piyasa hattını burada noktalayalım. Birazdan Alara Akgün'le iş dünyası var. 16'da finans merkezinde bir kez daha görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.
2: Nurol Portföy piyasa hattını sundu. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 14.45'i gösteriyor. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Bu hafta kompozit sektörünü konuşmayla pazartesi gününe başlıyoruz diyelim ve sektörü detaylandırmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Kompozit Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Darcan. Kemal Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
1: Şimdi bakıldığında kompozit sanayi tarafında aslında malzeme tüketimi yıllık bazlı 300 bin tonu aşmış bulunuyor. İhracat tarafında aslında 2 milyar doları da aşan bir performansın da olduğunu 2025 yılı rakamlarında gördük. Peki 2026 yılı nasıl geçiyor sizin sektörünüzde? Çünkü birçok da sektörü etkileyen entegre bir sektörsünüz. İç içe geçiyorsunuz. İnşaat, havacılık, denizcilik, savunma sanayi, rüzgar türbinleri derken birçok sektörde kombosinin kullanıldığını da biliyoruz. Peki şu an bakıldığında bu büyümeyi sizce hangi sektör taşıyacaktır? Bir büyüme devamını ilk 8 ayda gördünüz mü?
2: Alara Hanım, bu konuda bizim en büyük itici sektörümüz savunma ve havacılık sektörüdür. Savunma ve havacılık sektörü bildiğiniz gibi son 3-5 yıl içerisinde çok büyük popülerlik kazandı ve çok önem kazandı. Bu gidişat bu senenin ilk 8 ayında da bu rakamlara yansımış durumda. Dediğiniz gibi 2 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmış durumdayız sektör olarak. Bu rakam çok önemli sektörümüz için. Önemlinin en önemli sebebi de son 5 yılda 5 kat artmış olmasıdır. Bu da gayet mutluluk verici ve gurur verici bir tablodur. Biz önümüzdeki yıllarda da bu artışın devam edeceğini öngörüyoruz.

0: gelişme süreçlerini devam ettikçe bu rakamların yukarıya doğru hareket edeceğini öngörüyoruz. Burada en önemli kriter bizim ayrıştığımız nokta kompozit sektörü diğer sektörlerin ana tedarikçisi veya kritik tedarikçisi, stratejik tedarikçisi olma yolunda ilerliyor. Bu da bizim sektörümüzü diğer sektörlere göre pozitif yönde ayrıştırmaktadır.
1: Peki Kemal Bey, şimdi sizin daha önceki söylemlerinize baktığımda önümüzdeki 5 yılda 7 milyar doları aşan bir ihracat tarafında hedef sunmuşsunuz. Peki ihracatı bu denli artırabilecek, hedefleri destekleyecek sektör hangisi olacak? Şimdi denizcilik, burada ulaştırma, havacılık ve rüzgar türbinleri otomotiv tarafında ve savunma sanayide eklediğimizde birçok sektörde varsınız. Peki 7 milyar dolarlık ihracatı sizce bu hangi sektörlerden biri yukarı yönü taşıyabilir?
0: Tabii ki burada lider sektör, yine söylediğimiz gibi savunma ve havacılık sektörü, bildiğiniz gibi burada başı çekmektedir. Sadece İHA, SİHA ya da Milli Muharebe Uçağımız değil, ama bunun yanında işte insansız deniz araçları vesaire gibi konular ön plana çıkmaktadır savunma sanayinde. Hatta ve hatta personellerin giyilebilir ekipmanları, gövde koruyucu vesaire ekipmanlar, kasklar gibi ekipmanların bunların hepsinin de kompozit parçalardan üretildiğini, kompozit malzemelerle üretildiğini unutmamak lazım. Dolayısıyla bu sektörün ilerlemesi için ana bir itici bir güç olmaktadır. Bununla birlikte inşaat sektörü çok önemli bir yer almaktadır. İnşaat sektörümüz tabii geliştikçe malumunuz deprem kuşağının bölgesinde yapılan yatırımlar, konut ve diğer yatırımlar bu sektörün ilerlemesi için fayda sağlamaktadır. İnşaat sektörünün de her yerinde kompozit parçalar mevcut. Evlerde kullanılan işte ne bileyim küvet, evye vesaire gibi malzemeden tutun da çatı kaplamasına, dış cephe kaplamalarına kadar farklı noktalarda kompozit parçaları görmekteyiz.
1: Peki şu an bakıldığında Türkiye'de bugün küresel kompozit pazarında nerede ve sizce nereye çıkabilir? Bu tarafta ihracatta yukarı yönlü büyüme hedefiniz var. Savunma sanayi ve inşaat tarafının destekleyici sektörlerden biri olduğunu altını çiziyorsunuz. Peki şu an dünya sıralamasında neredeyiz?
0: Ülkemiz Avrupa Birliği'nde içine katarsak ikinci sıradayız. Bu ciddi bir veridir. Dünyada da 6. 7. sıradayız. Şöyle bir veri vermem belki faydalı olur. Türkiye'de kişi başı kompozit tüketimi 3,5 kilogram seviyesindedir. Amerika'da 9 kilogram, Avrupa Birliği ortalaması da 6 kilogram, 5,6 kilogram civarında yanlış hatırlamıyorsam tüketim mevcuttur. Dolayısıyla bu verilere bakıldığında hala ülkemizin veya sektörümüzün çok yolu var gidecek. Dolayısıyla burada bu da bizim için umut vericidir. Sektörün gelişmesi açısından.
1: Sektöre bir diğer destek veren de orta vadeli program oldu galiba. Çünkü aslında Eylül başında açıklanmıştı OVP, fakat bakıldığında içerisinde stratejik sektörlerden bir tanesi savunma sanayi, gıda, denizcilik ve aslında rüzgar türbinleri, yani enerji tarafı oldu. Şimdi genel kanı biraz daha enerji dışa bağımlılığı azaltacak bir adım atılmasıydı. OVP'den gelen bu mesajı nasıl yorumluyorsunuz ve savunma, havacılıkta bir yerlileşme adımında son dönemde İHA'lar ve SİHA'lardan da geldiğinin altı çiziliyor. Peki bu tarafta ham madde ve ileri teknolojide bir dışa bağımlılık verisi elinizde var mı? Bunu azaltmak için nasıl bir adım atmak gerekli sektörde?
0: Şöyle söylemek gerekir. Ülkemiz kompozit sanayinde kullanılan bütün materyallerin, ham maddelerin tamamını kendi bünyesinde üretebilmektedir. Bu çok mutluluk vericidir. Yine rakamlarla vermem gerekirse kompozit sektöründe kullanılan reçinelerin üretimini sağlayan 15-18 civarında tesisimiz mevcuttur. Yine aynı şekilde 2 adet elyaf tesisimiz vardır. Yine karbon elyaf tesisimiz, organik peroksit tesislerimiz vesaire vardır. Bunun önemi şuradadır. Avrupa Birliği'nde düşünürseniz hiçbir ülkede bu üretimlerin tamamını tek bir ülkede üretilen böyle bir durum yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti bunların hepsine sahiptir. Diğer bir güzel tarafı, bu tesislerin hepsinin kapasiteleri çok iyidir. Sadece ülkemizin ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, bütün dünyaya ihracatlar gerçekleştirilmektedir. Tabii burada nitelik anlamında da bir önem kazanıyor. Yüksek teknolojili reçineler vesaire hepsini bu tesislerimiz üretebilmekte, hem yerli sanayinin hizmetine sunmakta, hem de ihracat yoluyla da ülkemize döviz katkısı sağlayabilmektedir ki bu konu çok önemlidir.
1: Tam da bunu sormak istedim. Şimdi savunma sanayinde bir yerleşme adımının uzun

0: zamandır oldun ve bu sene biraz daha destekleyen bir ortamdan geçtiğimizi konuşuyoruz. Peki bu yerlileşme adımı kompozit sektöründe nasıl bir ekonomik fırsat yaratabilir sizce?
1: Yerleşme adımı çok güzel fırsatlar yaratabilir. Başlıca bir sebebi de bunları yaptığınızda bu ürünlerin tamamını gerçekleştirebildiğinizde dışa bağımlılığınızı azaltmış oluyorsunuz. Bu da tabii ki bağımsızlık yönünde atılmış en önemli adımlardan biridir. Şu anda da bununla ilgili biz dernek çatısı altında bir takım firmaları bir araya getirip bir takım ARGE projeleriyle, bir takım çalıştaylarla bu sinerjiyi yaratarak ülkemizde olmayan ürünlerinde üretimini sağlama yönünde adımlar atmaya çalışıyoruz. Bu da mutluluk verici ve çok pozitif sonuçlar da elde ediyoruz. Bu da hem yerleştirme politikamıza hem de ülkemizin bağımsızlık, bu anlamdaki bağımsızlığı yolunda çok ciddi ilerlemeler kaydediyoruz ki bu en mutlu olduğumuz noktalardan biridir.
0: Şimdi tabii savunma sanayini konuştuk, İHA, SİHA ve yerleşmelere detaylandırdık. Fakat biraz daha vatandaşın aslında hem cebine hem de yakından dokunabildiği bir alan elektrikli otomobilleri konuşmakta fayda var diyelim. O tarafta da kombosinin çokça kullanıldığını biliyoruz Kemal Bey. Peki şimdi menzillerin biraz daha artma talebi oldu. Biraz daha aracın hafifleme talebi olmuştu. Bunlar da gerçekleştirilmiş bulunmakta. Menzillerde son dönemde büyük bir yükseliş vardı, bir uzama vardı. Şarj altyapısı gelişti. Peki de ağırlıklar azaldı mı? Bu da sizin sektörünüzden geçiyor galiba. Şu an nasıl bir ortam var ve bu taraftaki teknolojinin biraz daha gelişmesinden sonra sektöre olan talep nedenle ilerliyor?
1: Elektrikli araç sektörü açıkçası kompozit sektörümüz için çok büyük bir fırsat yaratmaktadır.
0: Pazarın aslında birçoğunu domine
1: gelişmesine,
0: etkisi.
1: Evet, domine etkisi yaratmaktadır. Şöyle ki bildiğiniz gibi araçlardaki, elektrikli araçlardaki en büyük sorun batarya sorunudur ve bataryalar bazı araçlarda aracın tamamının neredeyse %30'una kadar ağırlık kapsamaktadır. Ama bunlara alternatif ve en güzel çözüm kompozit sektörü sağlamaktadır. Kompozitlerle üretilmiş olan parçalar bu araçlarda kullanılmak suretiyle hafiflik avantajını ön plana çıkarmaktadır. Hafiflik teneyi sağlamaktadır. Daha az enerjiyle, daha az tüketimle, daha uzun menzilli sağlanması, efendime söyleyeyim, daha fazla yük taşıma kapasitesi gibi avantajları ön plana çıkarmaktadır. Şimdi geleneksel yöntemlerle, kompozit yöntemleriyle uygulanan, yani cam elyafıyla üretilen kompozit parçalar normalde %25, %30'a kadar hafiflik sağlıyordu. Ama bu şu anda karbon elyafıyla yapılanlarda %50, hatta %70'lere varan oranlarda bir hafiflik sağlamaktadır. Bunu da ortalamayı vurduğunuzda yine %30-35 mertebelerinde aracın ana taşıyıcı gövdesinde, dış kaplamalarında vesaire gibi noktalarda bir hafifleme sağlıyor. Bu da aracın daha az yakıtla daha uzun menzilli gitmesine destek olmaktadır. Bu tabii ülkemizde kompozit sektörünün gelişmesi için büyük bir katkı sağlıyor. Ve diğer bir önemli noktada şunu söylememde çok büyük fayda olduğunu görüyorum. Türkiye'nin çok ciddi bir otomotiv sektörü var. Bu otomotiv sektöründeki bu altyapıyı kompozit parçalarla ve kompozit sektörüyle bir araya getirebilirsek gerçekten harika bir şey yaratmış oluruz. Bu da hem elektrikli araç sektörüne çok büyük fayda sağlayacak hem de kompozit sektörümüzün gelişmesine ciddi oranda destek verecektir.
0: Peki biraz da rüzgar türbinleri diyelim sizinle beraber. Çünkü birçok sektörde varsınız. Şimdi bakıldığında yine OVP tarafında enerji verimliliği adı altında burada RES'lerin, GES'lerin biraz daha altyapılı tarafına güçlendiği bir mesaj da almıştık. Şimdi rüzgar türbinlerinde kompozitle daha hafif rüzgar kanatları, türbin kanatları oluştuğunu da biliyoruz. Peki şu an talep tarafı nasıl ilerliyor? Çünkü son zamanda biraz daha rüzgar türbini yatırımlarına bir geri çekilme olduğunu konuşuyorduk. Sizin tarafta bu geri çekilme talepte hissedilebildi mi? Ve önümüzdeki dönemde hem kompozit parçalarda hem de Avrupa'nın türbin talebinde Türkiye bir üretim merkezi üssü olabilecek mi?
1: Tabii ekonomik şartlarda, iniş çıkışlarda bir takım değerleri hissedebiliyoruz biz de. Ama overall'da geldiğimiz noktada hep ileriye doğru bir hareket görüyoruz ve kapasitelerin artışını görüyoruz. Bunu hissediyoruz da. Şimdi Türkiye geçen sene 2025 sonu itibariyle 2000 megawattın üzerinde rüzgar enerjisini devreye aldı. Bu çok önemli bir değer. Bu Avrupa'da Almanya'nın ardından ikinci sırada olduğumuzu gösterir. Yine bununla birlikte 2025 verilerine göre Türkiye toplam enerjinin %12.2 gibi bir kısmını yine rüzgar enerjisinden sağlamakta. Bu da direkt olarak kompozit sektörüne yansımaktadır. Şimdi son yıllarda gittikçe tabii daha çok enerji üretmek, daha büyük türbinler üretmek arzusu içerisinde sektör. Bunun içinde ne yapıyor? Daha büyük ürettiğinizde daha yükler artıyor, mekanik yükler artıyor, rüzgar yükleri artıyor. Burada da karbondan, cam elyafından takviye edilmek suretiyle, kullanılması suretiyle daha hafif bir şekilde bu uzun kanatlar yapılabilmektedir. Bu konuda çok ciddi çalışmalar var ve daha yüksek kapasiteli kanatlara ulaştıkça da daha fazla enerji üretebilme kabiliyetine sahipsiniz. Dolayısıyla burada da kompozit sektörü için çok büyük bir destek olduğunu görüyoruz. Nitekim öteden beri Türkiye'de bu kanatların üretimi mevcut bildiğiniz gibi.
0: Evet.
1: Son dönemde bu kanat üreticilerimiz ilave kapasite yatırımları yapmakta, bu kapasitelerini arttırmakta ve hatta son dönemde Çinli global bir firma Türkiye'ye gelerek yine ilave kapasite üretim hatları vesaire veya tedarik zincirini, kendi tedarik zincirini oluşturma yönünde çaba içerisindedir.
0: Yani yatırım iştahının son zamanda arttığını biraz taleple beraber söylüyorum.
1: Evet, hem bu yerli kullanım için hem de ihracat potansiyeli de yüksektir. Bildiğiniz gibi Orta Doğu ülkeleri ne kadar petrol zengin de olsa oralarda bile rüzgar enerjisine olan ilgi, alaka, evet, bütün dünyada olduğu gibi oralarda bile artıyor.
0: Şimdi siz 5 yıllık bir plan sunmuşsunuz bize. 7 milyar dolar aşan bir ihracat ve geçtiğimiz 5 yılda da 5 kat artan bir rakamla karşı karşıya kalmış ihracatta. Süremizin de sonuna yaklaştık. Ekim sonunda ise sizin bir fuarınız olacak. Türk Kompozit 2026 fuarına Avrupa, Orta Doğu ve Uzak Doğu'dan birçok katılımcının gelebileceğini görüyoruz burada. Peki şu an ihracat pazarlarında mevcut ülkeler mi katılım yapacak? Sürpriz bir ülkenin de talebi yakın zamanda ortaya çıkar mı? Ve bu fuardan sizce teknoloji yatırımları mı, finansmana dair yeni adımlar mı, yoksa yeni bir yatırım iştahı sonucu mu çıkar?
1: Eler Hanım, şöyle söyleyeyim. 21-23 Ekim tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde fuarımızı inşallah gerçekleştirmiş olacağız. Burada tabii ülkemizdeki değer zinciri yaratan ham maddeden son ürüne kadar değer zincirini oluşturan bütün halkaları aynı çatı altında bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Buradaki temel hedefimiz bu değer zincirinin ilgili firmaları bir araya getirip B2B görüşmeler yapmak, işbirliklerini arttırmak, belki yurt dışından bir takım yeni yatırımcıları ülkemize çekmek noktasında çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla fuarımız çok verimli geçecek. Hangi ülkelerden katılım var derseniz, genelde Avrupa Birliği, Amerika ve Kanada'dan ağırlıklı olmak üzere katılımcılarımız var. Malumuz belli sebeplerden dolayı Orta Doğu'dan çok fazla bir katılımcı beklemiyoruz ama özellikle Afrika'nın da ilgi ve alakası çok fazla bu anlamda. Tabii biz burada sadece fuarda yerli üreticileri değil, yabancı üreticileri de fuarımıza katmak suretiyle fuarımızı genişletme ve uluslararası bir yapıya kavuşturmanın arzusu içerisindeyiz. Bu seneki fuarımızın özellikle en önemli noktası bütün ulusal savunma sanayi firmalarımız bu fuara destek vermekte. Ve hatta Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisimiz de aynı şekilde bu fuarı desteklemekte. Bizim buradaki temel amacımız savunma sanayindeki firmalarımızı, kompozit sanayindeki hem ham madde üreticileri, tedarikçileri, ara sanayi üreticileri, hizmet üreticileriyle bir araya getirip bir sinerji yaratmakta ve başta savunma sanayi olmak üzere ilgili diğer sektörleri hepsini bir araya getirip bir sinerji yaratarak sektörün kalkınmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Tabii burada
0: Çin tarafından bir başlık vardı. Çok da süremiz kısaldı. Bir yatırım iştahı olduğunu konuşmuştuk. Fuara katılacaklar mı? Bu fuardan sonra yeni bir Çinliler tarafından yatırım gelir mi? Bir cümleyle sizden rica edeyim Kemal Bey.
1: Çinliler malumunuz son yıllarda her yerde bulunmaya çalışıyorlar.
0: Evet.
1: Bizim fuarımıza da ilgi alakaları çok büyük. Yatırım gelir mi gelmez mi sorusu daha net değil. Masanın üzerinde netleşmiş henüz bir şey yok. Ama tabii ki bir takım gelişmeler mevcut sektörümüzle
0: Peki.
1: ilgili.
0: Kemal Darcan, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de kolaylıklar dileyelim
1: çok
0: böylelikle.
1: Mersi. Teşekkür ederiz.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasını bir röportajımıza noktalıyoruz. Teknoloji ve girişimcilik ekosistemini bir araya getiren Terminal İstanbul Ekosistem Buluşması Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde yapıldı. Ve Terminal İstanbul Genel Müdürü Ekrem Tüzgen bizlere konuştu. Dinleyelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Erkan Bey, öncelikle hayırlı olsun. Terminal İstanbul'un Türkiye girişimcilik ekosistemindeki rolü ne olacak? Bununla başlayalım.
3: Çok teşekkür ederim. Türkiye büyük bir dönüşümün içinde. Bu dünden bugüne olan bir şey değil. Türkiye'de girişimcilik, teknoloji alanında büyük dönüşümler gerçekleşmekte. Ve bu dönüşümlerden önemli bir tanesi de Türkiye'nin global başarılarının ortaya çıkması, büyümesi olacak. Ve Terminal İstanbul'un yapmak istediği, Terminal İstanbul'da yapmak istediğimiz, başarmak istediğimiz şey, Türkiye'deki girişimlerin dünyaya açılmasını sağlayacak. Ve yurt dışından da Türkiye'ye girişimci, yatırımcı, teknoloji geliştirici çekeceğimiz global bir merkez kurmak. Terminal İstanbul'un ana fonksiyonu bu olacak.
2: Erkan Bey, ilk etapta kaç teknoloji girişimi olacak burada?
3: Bugün biz burada 100'den fazla girişimle faaliyete başlamış durumdayız. Ama burayı biz zaman içinde, önümüzdeki ilk 2 sene içinde 2000'den fazla girişimin evi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu anlamda burası dünyadaki en büyük teknoloji girişimciliğine ev sahipliği yapacak. Dünyanın en büyük teknoloji girişimciliği ekosistemini burada inşa edeceğiz.
2: Erkan Bey, bunu biraz daha açalım. Dünyadaki diğer teknoloji merkezlerinden farkı ne olacak?
3: Evet, ya şu anda aslında buna benzer merkezler dünyada da faaliyette. Örneğin Fransa'da Station F var. Aslında şöyle bir benzerlik de var. Onlar da bir tren istasyonunu dönüştürmüşler. Hali hazırda dünyanın en büyük girişimcilik merkezi burası. Yine Riyad'da yakın zamanda açılan bir The Garage diye bir yer var. Burası da bir otobüs terminalini dönüştürdü. Ve biz Türkiye olarak bir havalimanını dönüştürdük ve bu diğerlerinden çok daha büyük, çok daha fazla sayıda girişimciliğe ev sahipliği yapacak. Tabii burada sadece girişimciye ev sahipliği yapmayacak. Girişimcinin yanında yatırımcı, uluslararası hızlandırma programları, mentorlar, danışmanlar, teknoloji geliştiriciler, bunların tamamının bir arada bulunacağı bir ekosistem inşa etmiş olacağız.
2: Ağırlıklı olarak hangi sektörlerden girişimciler burada olacak?
3: Biz 34 öncelikli alan belirledik burada. Oyundan finans teknolojilerine, tarım teknolojilerinden savunma sanayisine kadar 34 farklı alanda birbirinden bağımsız programlar inşa ederek ayrı ayrı her birinde girişimciliği destekliyor olacağız.
2: Özellikle finansmana erişim noktasında Türkiye'deki girişimcilik anlamında neler söylemek istersiniz?
3: Genel olarak girişimcilerimizin iki temel ihtiyacı var burada. Finansmana erişim ve müşteriye erişim. Biz hem iş görüşmeleri, iş organizasyonları, hızlandırma programlarıyla girişimcilerimizin müşteriye ulaşmasını kolaylaştıracağız. POC denen test süreçlerini kolaylaştıracağız. Onları küçük firmaları büyük şirketlerle eşleştirmeyi hızlandıracağız. Hem de bunun yanında Türkiye'den ve dünyadan, dünyanın tamamından, Çin'den Amerika'ya kadar çok sayıda yatırımcıyı biz bu programla, Terminal İstanbul'la Türkiye'ye çekiyoruz. Türkiye'deki girişimcilerin sadece Türkiye'deki değil, bütün dünyadaki finansmana erişimini kolaylaştırıyoruz.
2: Seneyi bitirmek üzereyiz. 2027 yılı için ilk etapta hedefleriniz neler olacak?
3: Bakın, bu havalimanı yeni havalimanı faaliyete geçtiğinden beri Türkiye'de o zaman hiç unicorn yokken, yani milyar dolar değerlemeyi aşmış şirket yokken 8 adet milyar dolar değerlemeyi aşmış şirketimiz var. Önümüzdeki senede bunların sayısının arttığını göreceğiz. Sadece bu sene 2 şirketimiz 1 milyar dolar değerlemeyi aştı ve milyar dolar değerlemeyi aşmaya aday çok sayıda şirketimiz var. Biz onları dünya ile buluşturacağız. Ve Türkiye'de bütün girişimcilik ekosisteminin sadece burada da değil tamamının kalkınmasına aracılık edeceğiz.
2: Son olarak da imza töreninde birçok partneriniz imza attı. Neler söylemek istersiniz?
3: Evet, bugün 60 partnerle bugün faaliyete başlamış olduk. 60'tan fazla partnerle çalışmaya başlamış olduk. Bunların arasında Türkiye'de faaliyet gösteren teknoparklar, yatırımcılar olduğu gibi yurt dışından gelen yatırımcılar, ekosistem hızlandırıcıları, mentor ağları gibi veya startuplara, girişimlere hizmet sunan firmalarla işbirlikleri kurmuş olduk. Bu 60 kurum burada işbirliği yaparak Türkiye'nin yolculuğuna hizmet edecekler.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklerle

0: Güvenlikleri önlendirin.
1: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
2: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
3: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Bloomberg GT Radyo. She's got me like na na na na na na na. She's got that look in her eyes. Enrique Iglesias. Like she wants to mess around. Enrique.

Haftanın ilk akıllı parasına hoş geldiniz. Yine yağmur gibi haber akışlarıyla haftaya başladık. Akıllı paraya da başladık. Son dakikada biz aradayken belki gören izleyicilerimiz vardır. Sesli olarak ben ifade edeyim. Arabulucuların bugün ve yarın 7 günlük ateşkes önerisi kapsamında ABD ve İran ile ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor şeklinde Reuters ajansı ve kaynaklarına dayandırılan bir haber akışı var. Bununla beraber bizim gözlerimiz, kulaklarımız içerideki iki haftadır kabaca geçtiğimiz haftadan itibaren takip ettiğimiz konuyla ilgili olarak meşgul olmayı sürdürüyor. Bir yıllık Borsa İstanbul'da BIST 100 grafiğini rica edeyim ben. Nitekim BIST 100 şu an itibariyle 12.500 puanın altında. Mesele hayatımıza girdikten sonra bunun bir müddet etkisinin olacağını konuşmuştuk ucu açık biçimde ve yıllık grafikte de görebileceğiniz üzere kabaca 12.500'leri aştığımız zaman diliminden itibaren yıllık bazda bu seviyenin 12.600'lerin üzerinde kalmışız. 15.000'leri konuşmuşuz. Geldiğimiz nokta bu fonlarla ilgili meseleden sonra 12.500'ün altı, 28 Eylül 2026 tarihi itibariyle bu notu düşmüş olalım. %3 düşüyor şu an BIST 100. BIST 30 %2.5'un üzerinde, bankacılık %2'ye yakın, sanayi %4.5'a yakın düşüyor günlük bazda. Ulaştırma da %2'ye yakın düşüyor. BIST 100'de hacim 79 milyar TL. CDS'imiz 250'yi geçmişti. 254'te başlıyor akıllı para vaktinde şu an itibariyle haftaya. Dolar TL'de artık 49'lara geldik. Euro TL'de 55-76'nın üzerinde görüyorum ben seviyeyi. Euro dolarda da 1.14'ün gerisindeyiz. Bununla beraber Pound TL'de 65.01 seviyesinin üzerine geldi. İçeride durum böyle. Dışarıda nasıl? Brent 107 doların üzerinde şu an.

0: Amerikan tipi petrol tekrar 95 doların üzerine geldi ki makasa dikkat çekelim burada. Ons altın ve ons gümüş birazdan bahsedeceğim. Tahvil gelişmeleriyle baskı altında ons altın 4160 dolara doğru çekiliyor. %2,5'ü aşan düşüşüyle gümüşte de %4'leri aşan bir düşüş var. 61,60 dolara kadar çekilmiş durumda. Dünyaya baktığımızda da Asya açılışları sancılıydı. Avrupa ondan bir miktar pozitif ayrışıyor. DAX baskı altında. Bununla beraber belki de bu yılın sonunda en kritik noktalardan bir tanesi olacak tahvil faizleri. Bir Japonya'yı bir Amerika'yı konuşuyoruz. ABD 10 yıllıkları şu anda %5,21 seviyesini aşmış durumda. 5 yıllıklar %5'i aştı. 2 yıllıklar da artık kabaca çok kısa bir karınca mesafesiyle %5'e yaklaşıyor. Bu ne demek? Aslında geçtiğimiz hafta sosyal medyada da bir Reels'ta anlatmaya çalıştım. Sanki küresel o zeminin üzerinde bir baz faiz oluşuyor. Özellikle enflasyonu düşürmeye çalışan ülke için zaten bu fiyatta bir petrol söz konusu. Ama dahası da var. Çok çok zor bir Eylül ayını geride bırakıyoruz. Bakalım yılın son çeyreğinde Ekim, Kasım ve Aralık'ta neleri konuşacağız diyelim. Böyle biraz orta şekerli uzunlukta özet sunduktan sonra hafta başlarken gidelim şimdi opsiyon kısmına. Her pazartesi olduğu gibi Ateşen Aybars'a. Evet Ateşen abi, bugün stüdyoda vadeli piyasalar uzmanı Ateşen abi, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Çağlar.
0: Geçtiğimiz hafta seni hızlıca ne yazık ki süreni kısa tutarak ayırmak zorunda kalmıştık ama gündemi de görüyorsun. Savaş bitse bizim içerideki mevzular başladı, onu konuşmak durumunda kaldık. Savaş bitmiyor zaten. Bir takım artık o haber yağmurlarını bir yerlere çekilerek izlemek mümkün değil hepimize, çünkü o damlalardan isabet ediyor. Ama bu hafta tahmin ediyorum kaza olmazsa bol bol vaktimiz var, sendeyiz.
1: Teşekkür ederim. Yani haberler hep olacak. Bazen sert, bazen yumuşak. Yapılacak bir şey yok yani. Bunları sunuyorsunuz ama piyasalar hareketli falan. Yurt dışında da bu hafta bir hayli veriler var galiba.
0: Hep yol orası takvimde yok.
1: GDP'di, bilmem istihdamdı, PCE dataları vesaire. Ya ikimiz de biraz yumuşakız galiba. Seslerimiz biraz boğuk çıkıyor ama ne yapalım, böyle mevsim değişi.
0: Neyse, ses ve görüntü olarak çok bir şey vaat etmiyoruz zaten. Sen vaat ediyorsun da ben vaat etmiyorum. Önemli olan bilgi.
1: Şimdi yine 3 tane tasarım yaptık opsiyonlarla. Hemen başlayayım onlara istersen, hiç vakit kaybetmeden.
0: Oracle ekranda şu an dilersen.
1: Oracle. Ya bu Oracle enteresan. Bir şey söyleyeyim. Bu şirket 665 milyar dolarlık backlog dedikleri geriye dönük yerine getirmesi gereken projeleri, yükümlülükleri var. Eğer bu yükümlülükler yerine gelirse diye düşünüldüğünde bu şirketi kimse tutamaz yani. Deliler gibi çıkması lazım. Ama bazı sıkıntıları var.
0: Cuma günü hatta bayağı bomba gibi düştü gündeme.
1: Evet. Çünkü veri merkezlerinde çok faal bir şirket. Bunun enerji kısmına bakmak için de New Mexico'da bir şey kurdular. Boru hattı. Doğalgaz boru hattı. Tabii bu büyük proje. Başkasına outsource etti falan. Blue Owl denilen bir şirket bu işlerle uğraşıyordu. Fakat gerekli kurumsal izinleri alamadılar. O yüzden de ciddi bir sıkıntı. Hatta force majeur ilan etti. O şirketten ayrıldı falan. Bunlar da piyasayı sıkıyor. Nitekim işte 47 dolardan kaçı yüz? Gözüm göremiyor. 149 dolardan 130 vesaire. Bu nedenle geldi. Tamamen boru hattı meselesinden. Bu şirketin nereye gideceği belli değil. İşler bir anda düzelir, deliler gibi gider. Bu işler, kötü işler ısrar ederse pek götüremez. Bütün bunlarla ne yapacağımı bilemedim. Yani çıkabilir de düşebilir de türünden bir tasarım yaptım. Hemen ona bakalım.
0: Iron Condor bu arada. Yaklaşık
1: evet,
0: Ateşen
1: Iron Condor.
0: İkinci yılımızı dolduruyoruz. Iron Condor ara ara Ateşen abinin bize farklı hisselerde uyarladığı bir tasarım.
1: Evet. Burada dört tane bacak kullanıyorum. Bu iki bacak alım spredi, iki bacak da aşağı yönde satım spredi. Deltası ortalarda bir yerde. Ama hareket gerek. Yani aşağı ya da yukarı hareketin hemen ve çabukça olması lazım. Çünkü tetası negatif. O gelelim şeye, tasarıma. Şimdi burada şu yeşille görülen iron kondurun profili. Dediğim gibi sol tarafta put opsiyonlarıyla aşağı yönde kazançlı bir pozisyon. Kol opsiyonlarıyla yukarı yönde bir tasarım. Bu ikisini bir araya koyduğumuzda iron kondor oldu. Sağ tarafta yükselme olasılığı daha fazla diye düşündüğüm için orayı biraz daha yüksek kazançlı hale getirdim. Bunların hepsi tabii kullanım fiyatı seçmekle alakalı şeyler. Dolayısıyla piyasa şimdi ortalarda bir yerde. Yukarı çıkarsa başa baş noktası var, iki tane aşağıda yukarıda. 147 üzerinde ciddi bir kazanç sağlayabilir. 720 dolara kadar. Bu tarafta da 280'miş. Ama riski biraz fazla. 1250 dolara kadar gidiyor. Dolayısıyla son derece şekle uygun, beklentilere uygun bir tasarım olarak düşünmek lazım. Bu spreadler çok önemli. Yani bunları yukarı yönde de aşağı yönde de yapabilirsin. Yahut kol yerine put, put yerine kol opsiyonları kullanarak da yapabilirsin. Diyelim öbürüne geçelim. AMD.
2: Bunu da bol bol konuşuyoruz. Kabaca 2-3 yıldır çok çok konuştuğumuz bir şey.
1: Yani o Lisa Su çok harika bir kadın gibi görünüyor. Çok becerili, başarılı. Şirketin gerisinde de çok uğraşısı var aslında. Bu şirket AMD betası yüksek. 2.4 civarında. Yani S&P 1 giderse bu 2.5, 2.4 gibi gidiyor. O yüzden de son zamanlarda bir ivme ile bir ay içinde %40 falan yükseldi bu şirket. Bu şirketin özelliği CPU'nun merkezinde olması artık. Yani Intel falan da biraz zorlanıyor. Biliyorsun GPU, Graphic Processing Unit ile Nvidia trilyonluk şirket olmuştu. Ama bu kadar ileri gittikten sonra geri ihmal ettiler. Geride de bir sürü hesaplama, veriler var. Değil mi? Big Data. O verilerin değerlenmesi lazım. Onun için de CPU lazım. O yüzden CPU piyasası çok ciddi, dar boğazda. AMD bu konularda öne çıkan belki de en önemli şirket haline geldi. Ama Çağlar antropik bir şey çıkardı geçtiğimiz haftalarda. Edge AI diye. Yani biz bütün bu veri hesaplarını bulutta yapıyoruz. Bunu bulutta yapmaya gerek yok. Yeryüzüne taşıyabiliriz yahut yere buluttan indirebiliriz. Bulut dediğin yani gökyüzü falan değil tabii. Büyük binalar. Ama onu daha farklı biçimlerde kolaylıkla yapabiliriz diye bir şey, hatta bir şirket, Akamai diye bir şirkete 11,5 milyar dolarlık bu veri merkezleri için bir anlaşma yaptı. AMD tam bu anlaşmanın ortasına düşüyor. Yani bu işten çok faydalanacak. O yüzden de oldukça bullish, yukarı yönlü bir eğilimi var. Bunun için de call calendar demişim ama calendar değil yapacağım şey. Diagonal, kol diagonal olacak. Evet. Düzeltiyorum orayı. 5 ve 16 Ekim iki farklı vadeyi kullanarak uzun ve kısa kol opsiyonlarıyla bir tasarım yaptım yukarı yönlü. Hemen ona bakalım arkadaşlar.
2: Gel tasarım.
1: Bu evet. Diagonal spread. Yani iki vadede 5 ve 16 Ekim'de 630 ve 660 kullanım fiyatlı kol opsiyonlarıyla. Maliyeti oldukça yüksek. İşler ters giderse yükselme önünde yaptım. Düşerse bir hayli zarar görünüyor. Ama yukarı yönde zirvede yine bir hayli kazanç var. Ancak nereye giderse gitsin bir miktar düştükten sonra sürekli olarak kazançlı kalıyor. 629 dolar civarında başa baş şeyi var, seviyesi var. Muhtemelen

0: Bunun riski biraz fazla ama kazanma olasılığı istatistik olarak biraz daha yüksek olabilir. Henüz bakmadım. Deltası 24, Vegası 24, Zetası pozitif. Oldukça iyi. Delta yukarı yönde pozitif. Vega yani volatilitenin artması bu tasarımın işine yarayacaktır. Lehine olacaktır demek. Ayrıca zaman konusunda da her geçen gün kumbaraya prim ekliyor şeklinde zaman aşımı da lehine çalışan bir tasarım. Bir sonrakine bakalım. On Holding, On. Şimdi bunları pek yapmıyorum ama bunlar da Amerika'da, dünyada büyük şirketler. Yani Nike'ti, ayakkabı, rahat ayakkabı meselesi falan. Bir sürü firma var biliyorsun. Bu firmalardan On Holding bir hayli öne çıkmaya başladı. Çünkü biliyorsun Nike Michael Jordan'la, hatırlar mısın bilmiyorum, 80'li yıllarda
1: ben
0: Michael
1: o Jordan'la Last Dance'in olduğu dönemi net biçimde yakaladım. Kukoçluk
0: özdeşleşmiş değil mi? Havada yürüyen adam falan. Tabii. Falan. Şimdi aynı şeyi On Holding de yapıyor. Federer'le. Tenisçi Federer'le yaptı. Fakat bu Dünya Kupası vardı ya. Yeni bitti.
1: Mbappe ile Nike sözleşmeyi iptal
0: Amerika'da
1: etti.
0: Popüler olunca futbol, bildiğimiz futbol. Birdenbire bunlar yıldız değiştirdi ve Mbappe'yi hem ortak aldılar şirkete hem de herhalde reklam şubu vesaire gelirleri var. Ama bu anlaşmadan sonra birdenbire İtalya'da, İspanya'da, Fransa'da, Brezilya'da şirketin sitesine giriş adedi, gözlemli oranı %200 arttı çok kısa zamanda. Dolayısıyla bunun içinde cash secured put diye bir şey yaptım. Şimdi anlatacağım. Son derece basit bir tasarım. Fakat şurada bilanço açıklaması vardı. O bilanço açıklamasında ciddi olarak düştü. Onun ivmesiyle bir 26 dolara kadar geriledi. Şimdi biraz yükseliyor. Burada yapılacak iş, hisse çok ucuz. Çok ucuz olan hisseyi işler kötü gider satın almaya hazırım türünden bir tasarımla gelir getirici put opsiyonunu açığa satarak prim topluyorum. İşler kötü gider de assignment yani hisseleri almak zorunda kalırsam da piyasa fiyatından oldukça daha prim kadar daha düşüğüne satın almış olacağım. Bu da benim işime geliyorsa çok güzel bir tasarım. Hemen ona bakalım, bitirelim. Evet, burada 9 Ekim tayine gidiyorum. Fazla vakti yok. 30 kullanım fiyatlı put opsiyonunu satıyorum. Düşük 70 sent hisse başına, 710 dolar kontratlı lot başına. Bu hisse yukarıda kaldığı sürece başa baş noktası 29 doların üzerinde kaldığı sürece prim toplarım. Bunu sık sık da yapabilirim. Yok eğer işler kötü gider, piyasa buradan aşağıya gitmeye başlar ve başa başın altına gelmeye başlarsa bize 30 dolardan kullanım fiyatlı opsiyonu assign ederler ama bize onun maliyeti 29 sente gelecek. Dolayısıyla bu hisseyi bu fiyattan aldınız. Bunun riski tamamen 29-29. Yani 2.929 bir lot için. O da olursa hisse zaten şirket batar demek. Yani çok ucuza hisseyi almak gönülce rahatsa ve de durduk yere prim yapmak istiyorsan cash secured put denilen teminatlı, kredi teminatlı put opsiyonu satmak, açığa satmak uygun bir yöntem olarak görülür diyorum.
1: Senin
0: ve vaktimizin doğduğunu görüyorum.
1: Bize kalsa dinleriz tabii ki de. Seni ekranda görünce Tolga Hoca, Tolga Uysal sana selamlarını iletti.
0: Teşekkür ederim Tolga'ya. Sağ olasın.
1: Ses ve görüntü olarak da benim açımdan dedi gayet güzel görünüyor dedi. O
0: ses konusu mu?
1: Hem ses hem görüntü dedi
0: görüntü.
1: Sana.
0: Sağ olsun, teşekkür ederim.
1: Biz teşekkür ederiz. Ateşen Aybars opsiyon kısmında bizlerle birlikteydi. Burada bir virgül koyalım. Araya gideceğiz. Sonrasında da biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizlerle olacak. Akıllı Parada kaçırmayın.

0: Bloomberg HT Radyo. Öncelikli yayın.
1: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
2: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Akıl para turumuzuyla devam ediyor. Biz Finansal Danışmanlık kurucusu Murat Özsoy bizlerle. Murat Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Çağlar Bey.
1: Şimdi önü, sonu, eni, konu bir konuyu ele almak durumundayız. Bizim de görevimiz burada bunu layığıyla hakikatin merkezinde ve penceresinde ifa etmek görevimizi. Sizler de kendi bilgileriniz, deneyiminizle yardımcı oluyorsunuz ama farklı bir yerden yaklaşmak adına bu ara Richard Alcock'un kısa edebiyat tarihini okuyorum. Orada aşama aşama bahsederken antik Yunan'da Sofokles'in bir oyunundan bahsederken Oidipus katilin kendisi olduğunu anlar ve sonunda hem yargıç hem de suçlu olur. Durumunu kavrayınca gözlerini çıkarır. Şimdi durumla alakası nedir diye soracak olursak böyle şeyler olduğu zaman önce suçlu aranır. En nihayetinde de sistemle alakalı açıkları da konuşmaya başlarız ama yatırımcının beklentileri var. Ardı ardına açıklamalar vesaire de geliyor ama en sonunda da bu konularla hiç alakası olmayan Borsa İstanbul yatırımcısı da bugün 12.500'ün de altındayız. Belki daha aşağıları da göreceğiz. Ciddi anlamda bir fatura ödüyor. Bunun içerisinden hızla çıkmak adına ne yapılabilir? Suçlu, açık ve gedik aramanın da ötesinde önümüzdeki sürece nasıl bakmalıyız?
2: Tabii çok güzel bir yerden girdiniz. Şimdi suçlular tabii konunun hukuki boyutu var, bir de finansal boyutu var. Hukuki boyutuna baktığımız vakit orada zaten bir arayış söz konusu. Ama bir taraftan baktığımız vakit bu fon krizinin içerisinde şu anda hakları korunması gereken, mağdur olduğunu ifade eden önemli bir kitle var. Yani toplam finansal kesim içerisinde belki çok az bir kitle olarak gözüküyor büyük resimde. Fakat ateş düştüğü yeri yakıyor. Netice itibariyle bu yatırımcılar da bir şekilde kafalarında hem soru işaretini netleştirmeye çalışırken diğer taraftan da elindeki nakit varlıklarıyla ne yapılacağı konusunda bir arayış içerisindeler. Borsa İstanbul tarafına baktığımız vakit Çağlar Bey şu anda bu ortamda zaten riskten kaçışın ana motivasyon olduğu, eldeki varlıkları nakite dönmenin de bu motivasyonun bir çıktısı olduğunu düşündüğümüzde artık işte teknik seviyeler, ne bileyim şirketlerin mali verileri, güncel ekonomik durumun yansımaları gibi yorumlar bana kalırsa böyle çok havada kalıyor. Yani şu anda bugün işte şey ortada, endeks ortada. Alt endekslere baktığımız vakit orada da durum ortada. Sınai endeks tarafında, mali endeks tarafında kayıpların çok daha yukarılarda olduğunu görüyoruz. İşte BIST 30 tarafı biraz böyle %3'lük kayıba gelmeme tarafında bir dayanma içerisinde, bir direnç içerisinde. Şu anki ortamda riski alma yönelik, risk iştahını kabarmasına yönelik bir şey yok. Ne bir ekonomik veri var, ne de bir açıklama var. Neler olabilir? Bundan sonraki döneme ilişkin en önemli riske tekrardan üçlenme güdüsü, yani yatırımcının tekrardan riskli varlıklar kapsamında Borsa İstanbul'a giriş yapmasını tetikleyecek unsur. Burada ki bu nasıl diyelim, işte şey ortamının, riskten kaçma ortamının ve buradaki güvensizliğin, öyle diyebiliriz, bir an önce telafi edilmesine yönelik ne gibi adımlar gelecek? Bunların açıklanması lazım. İşte bu sabah SPK'dan düzenleme geldi. Şimdi saat 4'te başlayacak kabine toplantısını bekliyoruz. Bugün ya da yarın ikinci sunumundan, ikinci bölümünden sonra belki bir takım açıklamalar gelebilir. Bence ekonomi yönetiminin ve ilgili düzenlemeci ve denetleyici kuruluşların bir an önce özellikle tasfiye sürecine dahil olan fonlardaki yatırımcıların soru işaretlerinin netleştirilmesine ihtiyacı var ki onu bir şekilde risk iştahının tekrardan gündeme gelmesine yol açabilsin. Aksi takdirde bu riskten kaçış durumu bugün de gün sonuna kadar da devam edecektir. Yarın ve çarşamba günü haftalı geneline de yayılma riski halen mevcut. Dediğim gibi şöyle toparlıyorum son cümlemle. Şu anda bizi buradan çıkaracak bir ekonomik veri ya da bir söylem ya da bir haber yok. Bunları bekliyoruz.
1: Peki şunu sormak istiyorum Murat Bey. Çok deneyimli kimseler bile ardı ardına gelen haber olsun, döküman olsun, resmi elden çıkan, bunu anlamakta zorlanırken borsa yatırımcısı, fonun içerisinde kendi mağduriyeti olan diyelim, o insanların anlaması ve buna göre mesela ödemeleri olan şirketlerden dahi bahsediyoruz, insanlardan da bahsediyoruz. Kendi kafasına bir takvim yapıp kenarda köşede eğer alternatifi yoksa buna göre bir yol haritası oluşturabilir mi? Yani biraz daha ne diyelim, konunun netliğe mi kavuşması gerekiyor? Sürecin hızlandırma, yavaşlatma gibi bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü zor ve karmaşık bir mesele. Daha doğru yönlendirmeler mi yapılması lazım?
2: Tabii yani yönlendirmelerden önce Çağlar Bey, bugünkü bu sabah bültenlere düşen SPK'nın yapmış olduğu açıklama ve düzenlemeden sonra hangi konularda soru işaretleri varsa, işte çeşitli mecralarda bu yatırımcılar hangi konularda yanıt bulmaya çalışıyorlarsa işin iletişim bacağı orada devreye girmeli ve düzenleyici ve denetleyici kuruluşlardaki iletişimden sorumlu kişiler şunu idrak etmeli. Bunlar yayınlandı, bunlar duyuruldu. Ancak hala şuralarda ciddi soru işaretleri var deyip bunların netleştirmesi gerekiyor. Hala bakın, aslında bizler işte finans dünyasının içerisindeyiz. Hepimiz farklı boyutlardan ele alıyoruz. Hepimizin uzmanlık alanları başka. Şimdi biz SPK'nın düzenlemesini aldığımız vakit bir kanaate varabiliyoruz. Şöyle denilmek istendi diyebiliyoruz ama dediğiniz gibi reel sektör tarafında iş insanlarındaki profesyoneller bile ne olacak? Ben şu durumdayım, acaba paramı alacak mıyım? Ben yatırımımı hangi fiyattan geri alacağım diye müthiş bir şekilde soru bombardımanı tutuyorlar. Buna hepimiz muhatap kalıyoruz. Bunların burada bir yönlendirmeden ziyade ilave soruların tekrardan netleştiriliyor olması lazım. Yani en önemli netleştirilmesi gereken konu da şu bence. SPK'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun kanununda amaç bölümüne baktığımız vakit yatırımcıların hak ve mahrumiyetlerinin korunmasından bahseder. Yatırımcı hak ve mahrumiyetinin ne ölçüde, hangi fiyat seviyesinde, nasıl korunacağına ilişkin bence söylemlerin gelmesi gerekiyor. Çünkü şu anda yatırımcı hak ve mahrumiyetlerini hala bir gri alanda olduğunu hissediyor diye görüyoruz. En azından haberlerden, akışlardan, gelen sorulardan bunları anlıyoruz. Ve bunun bir adım ötesinde de işte mağduriyet konusu gündeme geliyor. Kim mağdur sorusuna baktığımız vakit şu anda takasta olan kendi açısından mağdur. Yatırımını hangi fiyattan alacağını bilmeyen kendi açısından mağdur. Ana parasını kurtaramayacak olan kişi kendi açısından mağdur. Bir de bu geri dönüşler sonrasında ana paranın üstüne kar koyan kişi bile, o da paranın zaman değeri açısından mağdur. Ama burada bir ortak mağduriyet bulunmalı ve yatırımcının hak ve menfaatleri bu çerçevede düzenlenmeli. Biraz daha basit, sade, yalın anlatımlarla bu konuda iletişim yapılırsa bahsetmiş olduğunuz yönlendirme kapsamını ondan sonra bence nispeten devreye girer beklentisi içerisindeyim.
1: Şunu konuşmaya ne zaman sıra gelir bilmiyorum. Kendi kesitlerimde de, örneğin akşama bıraktığımız o küresel piyasalar notunda da dışarıya anlatırken içeriye de değiniyoruz. Bir şekilde bu olayın direkt belirleyici konumdan çıkıp normal koşulları konuştuğumuz, ki o zaman da yukarı gidip gitmeyeceğimiz. Mesela bugün ABD tahvil faizleri başta olmak üzere Japonya'yı da konuşuyoruz. Bu tahvil faizleriyle sert altın gümüş düşüşlerinin ön planda olduğu bir gün. Bunun önümüzdeki süreçte endeksler üzerinde yaratacağı baskılar da söz konusu olacak. Biz diyelim ki bu olayın sürükleyiciliğinden koptuk. Normal dünya ve Türkiye koşullarında fiyatlanacağız. Orada da yukarı gidip gitmeyeceğimizi bilmiyoruz. Ama o gün yılbaşından önce gelebilir mi? Bu işlerle hiç alakası olmamış, ister hisse ister fon tarafında ve düz Borsa İstanbul yatırımcısı olup risk almış ya da çok garanti gördüğü şirketlere park etmiş yatırımcı için.
2: Yani yılbaşından çok önce gelmesi gerektiğini düşünüyorum Çağlar Bey. Şimdi öyle bir neden girdiniz? Ben şimdi o kadar kısa vadeye çekeceğim ki bu konuyu. Bu hafta çarşamba ve sonrasında çekeceğim mesela. Yani bu hafta çarşambadan itibaren küresel takvimde öylesine bir güçlü veri ve açıklama bu. Cuma günü de öyle. Nedeniyle buradaki küresel trendleri ne yazık ki ıskalıyoruz. Şu anda ABD piyasalarına, Japonya piyasalarına, diğer taraftan Euro bölgesi tarafına şöyle kafayı kaldırıp baktığınızda işte küresel tahvil faizleri, bu yüksek faiz ortamının ülkelerin kamu gelirleri içerisinde ne kadar bir maliyet oluşturuyor, bunlar şu anda çok ciddi konuşulur vaziyette. İçeriye döndüğümüzde mesela ABD 10 yıllık tahvil faizleri çok sanki böyle uzaklarda bir şeylermiş gibi gözüküyor ama araştırma raporlarına baktığımızda bu yüksek küresel faiz ortamı devam ettiğinde içeride biz de yüksek faiz maliyetinin kamu gelirleri içerisindeki payının daha da büyümesi şeklinde bunu göğüsleyeceğiz, karşılayacağız. O nedenle çok hızlı bir şekilde bunların çözülmesi lazım ve bizler de bir şekilde bir taraftan bunları konuşmalıyız. Yani bakın Türkiye'de hala çok belirgin bir enflasyon problemi var. Merkez Bankası'nın faiz kararı yaklaşıyor 22 Ekim'de. Şu anda enflasyon beklenti anketleri açıklanmaya başladı. Merkez Bankası'nın biz bir önceki toplantı metninde neler söylediğini dahi bazen kulak arkası ettik. Ben birçok icra kurulları toplantısında Merkez Bankası şunları demiş diye hatırlattıktan sonra konuya geçer duruma geliyorum ki keza bizler de öyle. Dolayısıyla bir an önce bu fon kriziyle ilişkin detaylar hem ülke içi ekonomi dinamikler hem reel sektör hem hane halkı bizim konuştuğumuz bu önceliklere dönmesi gerektiği için yılbaşından çok çok daha önce buradaki netleşmelerin gelmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani bence bu hafta ve sonrasında bile bir takım şeylerin netleşmesi lazım. Yoksa yıl sonuna geldiğimizde biz küresel trendleri kaçırmış bir durumda olabiliriz. Bizim gündemimiz enflasyonla mücadele, enflasyonun bir an önce dizginlenmesi konusunda

0: paylaşanlar var. Buradan sonra Türkiye'ye stratejik bir takım konularında dahliyle bir yabancı ilgisi olabilir ya da farklı bir takım pozitif katalizörler devreye girebilir. Buralardan da özellikle ayakları yere basan sağlam hisse senetlerini almayanlar o pozitif senaryoda ne kadar geç buna iştirak ederlerse kaçırdıklarını amiyane tabirle yanarlar diye. Katılır mısınız buna? Böyle bir ihtimal olabilir mi? Yukarı yönlü hareket hiç umulmadık anda başlar şiarıyla hareket etmek bu kadar fazla psikolojiyle beyinsizliğin olduğu bir dönemde ne kadar doğru olabilir?
1: Şöyle şimdi olumsuz bakıyorum gibi olmasın ama biz tabii işimiz gereği hep böyle işin bir de olmazlarını daha çok ön plana koyuyoruz. Risklerini ön plana koymak durumundayız. Bu açılımınıza şu açıdan o nedenle konuyu alacağım. Yabancı yatırımcı tarafından ve yabancı kuruluşlar tarafından umarım ki bu işin daha bir an önce düzelmesi gerektiğine dair şeyler gelmez, yorumlar gelmez. O çünkü bizim içerideki piyasalarda hiç istemediğimiz negatif bir şekilde etkiler yaratır. Az önceki sorunuzda bunu bağdaştıracak olursam bir şekilde yabancı para akımlarının, yabancı fon akımlarının da içeriye gelmesini sağlayacak derecede bu düzenlemeleri yapması lazım. Ama karşımızda şöyle de bir şey var, sıkıntı var. Bakın ABD 10 yıllık tahvil faizleri hep konuşuluyor, hep veriyoruz. 5'in üzerine çıktığı halde bile şu anda Amerika'da tartışılan konu şu. ABD 10 yıllık faizleri yukarı çıktı ama hala getiriler cazip bir şekilde ABD dolarının da cazibesiyle beraber Amerika'ya girmeye devam ediyor. Dolayısıyla Amerika'da konuşulan konu evet yüksek tahvil faizleri söz konusu, faiz maliyetinin kamu bütçesindeki durumu söz konusu ancak para akışlarının hala ABD tarafına girmesi yani gelişmiş ülkelere girmesi konusu konuşuluyor. Şimdi böyle bir durumdayken paranın çıkıp bir şekilde biz gelişmiş, gelişmekte olan ülkeler sınıfında bize gelmesi gerekiyor. Bu olacak, ben buna inanıyorum. Bu olduğu zaman da evet sizin dediğiniz konuya geleceğiz. İşin olumlu tarafından baktığımızda elbette ki BIST 100 tarafında hatta BIST 30 tarafında bence fiyatlamalar, hisse fiyatlamaları çok cazip noktalara gelecek. Şöyle tamamlayayım. Bu bir yatırımcı kararı. Bir yatırımcı der ki ben daha bekliyorum en dipten bu fırsatı değerlendireceğim. Bir yatırımcı diyebilir ki şu anki fiyatlar oldukça cazip. Daha da dibe gelmesini beklemeden ben buradan değerlendireceğim. Orta uzun vadeye baktığımızda her iki yatırımcı profilde bence borsa tarafında kazanan tarafta olacaklar. Özellikle 2027 ortalarına kadar sürmeyeceğini düşünüyorum bu düzenlemelerin. Bir umutvari tarafı da şu var. Evet bu krizi yaşıyoruz. Evet bir güvensizlik var. Evet yatırımcılar riskten kaçar durumda. Ancak işin iyi tarafından bakalım. Bir yerde bir bozukluk varsa o bozukluğun giderilmesi için şu anda alınan önlemler var. Dolayısıyla çarpık işleyen, bozuk işleyen, sıkıntılar olan bir mekanizma şu anda onarılıyor ve onarıldıktan sonra önceki halinden ben daha iyi evet olacağını düşünüyorum. O nedenle orta vadede baktığım vakit BIST 30 hisseleri tarafında özellikle BIST 100 genelinde bence şu anki fiyatlamalar geriye dönüp bakıldığında son derece cazip fiyatlar olarak şeye çıkacak. Tarihsel verimlerimiz, raporlamalarımız arasında çıkacak diye düşünüyorum.
0: Hem kuşkuya yer bırakır hem de kendine güvenebilirsen demiş Rudyard Kipling. Bülent Ecevit'in çevirisiyle If Adam Olmak şiirinde. Çok teşekkür ediyoruz. Biz finansal danışmanlık kurucusu Murat Özsoy'a vermiş olduğu detaylı yanıtlar için akıllı paraya noktayı koyalım. Saat 16'da da Zeynep Özoz sizlerle olacak finans merkezinde. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
1: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve

Reklam. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: reklam.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
2: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
0: Reklam.
4: Bloomberg ET Radyo. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Rakamlarla görünüme bakacağız saat 4 itibariyle. Bugün biliyorsunuz Borsa İstanbul'da satış baskısını gördüğümüz bir gün. Küreselde ise altının geri çekildiği, petrolün yukarı gittiği, doların yukarı gittiği, tahvil faizlerinin yukarı gittiği bir görünüm var. Hepsine ve daha fazlasına bakacağız ama önce günün öne çıkan başlıklarını aktaralım. Reuters'a konuşan kaynaklara göre arabulucuların bugün ve yarın 7 günlük ateşkes önerisi kapsamında ABD ve İran'la ayrı ayrı görüşmeler yapması bekleniyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile Katarlı arabulucuların Amerika'da kalmayı sürdürdüğü belirtildi. Geçen hafta Suudi Aramco'nun Doğu Batı boru hattını test ederek basınç oluşturduğunu ve hafta sonuna kadar önemli miktarda akışı yeniden başlatmaya hedeflediğini belirten kaynaklar, yurt dışı sevkiyatların hali hazırda yeniden başladığını söyledi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre yıllık cirosu yaklaşık 3 milyon dolar üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına kıyasla %4,2 arttı. Sanayi şirketlerinin karı Ocak-Ağustos döneminde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla %15,7 artış kaydetti. TÜRKBEST verilerine göre Ağustos ayında beyaz eşya iç satışları geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 825.359 adede çıktı. Aynı dönemde ihracatsa %8 düşüşle 1.498.828 adet seviyesine geriledi. İhracat Ocak-Ağustos döneminde %18 aşağı geldi. Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Talep Endeksi 2026 yılının Ağustos ayında aylık bazda %0,7, yıllık bazda %0,1 azalarak 100 oldu ve uzun dönem ortalamasına geriledi. TİM Pazar Dayanıklık Endeksi de Ağustos'ta aylık bazda %0,3, yıllık bazda ise %0,7 artarak 100'e geldi.

Gelelim rakamlarla görünüme piyasa fiyatlamalarına. Borsa İstanbul'la başlayacağız. %2,91'lik geri çekilmeyi gördüğümüz bir gün 12.523 puan da an itibariyle 12.500'ün altını da gördü gün.

içinde. Sektörel kırılımlara bakacak olursak satıcılı seyirin genele yayıldığı bir günde bankacılıkta %1,63'lük sanayi tarafta %4'ün üzerinde %4,16 kadar geri çekilme var. Mali endekse %3,25 kadar aşağı yönlü. İkinci sayfada kırmızı %2,63 hizmetler tarafındaki kaybın seviyesi. Turizm tarafında %3,72'lik bir aşağı yönlü görünüm var. Ulaştırmadaysa %1,41'lik satıcılı bir seyri görüyoruz. Kurlara bakacak olursak dolar endeksi 101'in üzerinde, 1.14'ün altında bir euro dolar çaprazı görmeye devam ediyoruz. 1.1366'da 48.98'den geçiyor dolar TL işlemleri, euro TL'de ise 55.71 seviyesini görüyoruz. Avrupa borsalarına bakacak olursak özellikle Amerika'da tahvil faizlerinin, genel olarak tahvil faizlerinin küreselde uzun bacağının yukarı gittiği bir ortamda Avrupa borsaları iyimser bir havada. Londra borsası %0,45, Paris Kakaran endeksi %0,56, DAX endeksi %0,27, Milano borsası ise %0,4 primli, daha yatay görünümden yukarıya dönen bir Avrupa borsası dinamiğini takip ediyoruz. Amerikan vadelileri negatifteydi. Bakalım oradaki görünüm benzer şekilde kalmaya devam ediyor. Dow Jones %0,56, Nasdaq %0,6, S&P 500 ise %0,36 aşağı yönlü. Getiri eğrisi en çok tartıştığımız taraf, birazdan Erdal Gerçek'le de üzerine konuşacağız. %5,21'de 10 yıllık tahvil faizi. Yukarı gittikçe yükseliyor. 5 yıllıklar 5,04, 2 yıllıklar ise 4,90 seviyesinde. Emtia piyasasına da bir bakalım. Petrolün yukarı gitmesiyle altının geri çekilmesini, gümüşün geri çekilmesini de takip ettik. 106'nın üzerinde Brent petrol, 108'in üzerine gitmişti. 106 dolar 15 sentte, 94 dolar 55 sentte ise WTI, yani Amerikan tipi ham petrolü görüyoruz. Spot altının ons fiyatı 4149 dolar 81 sentte, gümüşte 61 dolar 27 sent seviyesini görüyoruz. Bitcoin 83.375 dolardan fiyatlanıyor. Rakamlarla görünümü kabaca özetledik. Şimdi gelelim araştırma turuna.

0: Araştırma turuna Mehmet Özdemir'le başlayacağız. Bloomberg KT araştırma analistimiz Mehmet, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep.
0: Şimdi Borsa İstanbul tarafında bugün satışların genele yayıldığı bir atmosfer var. Özellikle bu fon piyasasındaki gelişmeler ekseninde süreci takip ediyoruz. Şimdi hukuki boyutunda eklenmesiyle resim bir şekil daha aldı diyelim, öyle ifade edelim. Özellikle işte bugün sınai tarafta ciddi kayıpları takip ettik ama gün sonuna doğru sanki biraz hız kesiyor gibi, ne dersin? Bu arada resme tabii CDS'lerdeki yukarı yönlü hareketi de sanırım eklemek gerekiyor.
1: Şuradan başlayayım istersen. Şimdi pazartesi ve bugün ve yarın anlıyoruz ki arabulucular hem ABD ile hem İran'la görüşecek. Bu son dakikanın ardından yaklaşık bir saat önce gerçekleşen, yani ciddi bir toparlanma değil ama dipten bir kalkış konuşabiliriz. Neden? 108 dolar çerçevesinde gördüğümüz Brent petrol 106 dolarlara kadar geriledi. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kasım vade Brent petrol çerçevesini 3 gün sonra doluyor. Yani aslında biraz daha hacimlerin aralık vadeye yayıldığını görüyoruz. Şimdi yayına girmeden önce baktım. O da 100 doların altına doğru gelmiş aralık vade Brent petrolün kontratı. Şimdi özellikle %1'ler, 1'lerin de üzerine geçen kayıpları Nasdaq'ta takip ediyorduk. Orası da 1005'lere kadar gerilemiş durumda. En azından baktığım kadarıyla bu şu anda anlık resim. Sen fon piyasası tarafından bahsettin. Fon piyasasının yaratmış olduğu etkileri konuşmaya devam ediyoruz Zeynep. Ya açıkçası 2 haftadır da çok gündemimiz biraz daha bundan kopamıyoruz adeta. Vitrinde bu kalmaya devam ediyor. Özellikle SPK'nın dün itibariyle yapmış olduğu yeni adımlar ve bu tasfiye süreçlerine ilişkin bir rehberi vardı. Bir de şunu anlıyoruz ki bazı tüzel şirketlere, şirketlerin özellikle mal varlıklarına tedbir konulmuştu. Onlar kaldırıldı. Fakat onların kaldırılmasına rağmen bu şirketlerin özellikle Borsa İstanbul'a kote şirketlerinde ciddi anlamda ya taban ya da tabana yakın fiyatlamadan işlem gördüğünü görüyoruz. Ama zaten bu yeni bir şey de değil Zeynep. Her sabah uyandığımızda 80-90. İlk etapta ilk günler 100-120 hissenin taban olduğu günde, bugün de 80-90 hissenin ya %9 ya da işte %9'a yakın taban hareketlerini yakından takip ediyorduk. Ama belki şunu görüyoruz ki Zeynep, bugün

0: itibariyle Borsa İstanbul'un yılbaşından itibaren dolar bazlı tüm getirisini sildiği bir ortam var. MSCI gelişmekte olan ülkeler %23. Şu an yılbaşından bu yana. Orada ciddi anlamda makasın bizim aleyhimize açılmaya devam ettiğini takip ediyoruz. Ama anlıyoruz ki sadece belki MSCI EM'deki yukarı doğru hareketi Güney Kore'yi, Tayvan'ı içerisine koyabiliriz. Ne kadar geniş bir kitleye yayılıyor? Onun da ekstra bir sorgulandığı dönem. Nerede sorgulanıyor özellikle riskler birikirken? Senin de bahsettiğin üzere CDS piyasasında. Şimdi bu yatırımcılar hali hazırda eğer risklerini azaltamıyorlarsa bu ülkelerdeki varlıklarına ilişkin CDS piyasasındaki bu opsiyonlara yöneliyorlar. Bu yönelme de son dönemde biraz daha hız kazandı. Ben Türkiye'yi işte beyazla gösterdim. Bugün Mayıs ortasından bu yana gördüğümüz en yüksek seviye. 253'lere kadar geldi CDS'imiz. Ama anlıyoruz ki bu yükselişte yalnız değiliz. Bunun yanına özellikle son dönemde ciddi yukarı doğru gelen Şili, işte Güney Afrika'yı içerisinde katabiliriz. Meksika, Polonya gibi ülkeler de biraz daha yukarı doğru geliyor. Petrol fiyatları yukarı doğru geldikçe bu gelişmekte olan ülke varlıkların hisse senedi tarafından tutun da tahvillerine kadar. BlackRock'ın en büyük özellikle tahvil ETF'inden son 2 haftadır çıkışlar hızlandı. Hele ki son haftaki çıkış Mart'tan bu yana, yani savaşın ilk haftasından bu yana en yüksek düzeyde. ABD tahvil getirileri yukarı doğru giderken gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir alternatif yaratması da anlıyoruz ki belirli bir yere kadar. Şimdi tekrar konumuza geri dönecek olursak aslında CDS'ler tarafındaki kötüleşmeden bahsettik. Bunun gelişmekte olan ülkelerin çoğunu sarstığını söyleyelim. Çoğu diyeceğim çünkü Nisan'da seçime gitmiş ve bir hükümet değiştirmiş olan Macaristan tarafında 33 bas puanlık bir iyileşme var yılbaşından bu yana. Özellikle Çin'de 22 bas puanlık bir iyileşme var. Kolombiya'yı, Brezilya gibi emtia ülkelerinin içerisine koyabiliriz. Bu ülkelerin hisse senedi piyasalarında da çok ciddi bir bozulma yok. Ama petrole daha çok bağımlı, ithalat oranı yüksek Hindistan gibi, Malezya gibi, biz gibi ülkeler buradan biraz daha negatif ayrışıyor. Bu negatif ayrışma nereye kadar devam eder onu da yakından takip ederiz. Ama bu fon gündeminden, fon piyasasının yaratmış olduğu türbülansın şöyle bir dışına çıktığımız zaman ise orada da tablo bugün en azından çok ama çok iyi değil.
1: Peki Mehmet, teşekkürler, sağ ol. Mehmet'in notlarını aldık. Devam edelim. Aslı Savranoğlu Seren'le konuşacağız. Bloomberg HT baş ekonomistimizle. Aslı, sana doğru hızlı adımlarla geliyorum. Seninle tahvil piyasasına biraz göz atacağız. Orası aslında küreselden farklı hareket etmiyor anladığım kadarıyla. Yukarı yönlü bir görünüm orada takip ediyoruz. Türkiye'de de yani. Tabii şimdi seninle yayın öncesi de konuşuyorduk. Nakit ihtiyacının belirgin olduğu bir ortamın tezahürü diye de okuyabilir miyiz?
2: Evet, sanki birkaç faktör etkili oluyormuş gibi. Biraz önce Mehmet'le de konuştunuz. Bir yanda petrol fiyatlarındaki yükseliş, bir yanda küresel risk iştahındaki düşüş. Bizde de yurt içinde özellikle bu fon piyasasındaki hareketliliğin etkileri tahvil piyasasına da bir nebze yansıyor gibi gözüküyor. Şimdi 9 Eylül'ü aldım ben burada ama hani biraz daha oradaki hareketler daha belirgin diye bakmak için hani son 2 haftada buradaki getiri eğrisinde nasıl bir hareket olmuş diye bakmak istedik. 2 yıllık, 5 yıllık ve 10 yıllık tahvillere, yani vadelere şöyle bakacak olursak hepsinde aslında son 2 haftada bir artış var. Şu anda 2 yıllık tahvil faizi %40'ın üzerinde, %40.4 seviyelerinde. 2 haftada yaklaşık 60 bas puanlık bir artış var. 5 yıllık vadeye baktığımız zaman %39.2'de buradaki bileşik faiz. Burada da 100 bas puanın üzerinde bir artış var. 10 yıllığa gittiğimiz zaman da %35.60'da şu anda. Son 2 haftada yaklaşık 120 bas puanlık bir artış varmış gibi gözüküyor. Burada yani getiri eğrisinin hikayesine baktığımız zaman kısa vadede biraz daha artışın sınırlı olduğunu, uzun vadeye gittikçe biraz daha arttığını görüyoruz. Burada tabii risk iştahının mutlaka etkisi var. Hani yabancı yatırımcıların da bir çıkış durumunda olduğunu görebiliriz bu hafta açıklanacak olan verilerde. Ama onun dışında

0: petrol fiyatlarının da etkili olduğunu biliyoruz. Ve özellikle senin de bahsettiğin fon piyasasındaki yani fon piyasasından şu anda bazı işte temerrütlerin olduğunu biliyoruz. Bunun da aslında genel olarak bir algıyı biraz bozduğunu ve fon piyasasından çıkışların bir anlamda devam ettiğini biliyoruz. Buradan çıkışlar genellikle TL mevduatlara doğru gidiyor. Bu olumlu ama fon piyasasındaki çıkışların şöyle bir özelliği de var. Para piyasasında bile olsa %10 tahvil tutmak gerektiği için gelen satışlar bir miktar tahvil piyasasına da yansıyor. Genellikle TL, RF gibi ürünler burada tutuluyor. Onlara mutlaka daha fazla etkisi oluyor ama yine de bütün getiri eğrisini de etkiliyor gibi gözüküyor. Şimdi de tahvillere tarihsel olarak bir bakarsak nereden nereye gelmiş, bir de bir sonraki grafiğimizde aslında onu görüp petrol fiyatıyla olan ilgisine de bakalım. Bir sonraki grafikte daha
1: Geldi.
0: net bir şekilde gözüküyor. Yani gördüğümüz gibi, evet, bir önceki grafik. Burada 2 yıllık tahvil faizi aslında tarihsel olarak, yani son dönemin en yüksek seviyesinde değil. Arada daha yüksek, özellikle bu fonlarla ilgili fon piyasasındaki sıkıntının belirginleştiği işte 15-16 Eylül haftasında biraz daha yüksek bir seviyeler görmüştü. Yine 5 yıllık tahvil faizi daha yüksek ama orada da yine son dönemin en yükseğinde değil. Oysa 10 yıllık tahvil faizi neredeyse Mayıs'tan beri en yüksek seviyeye gelmiş gibi gözüküyor. O fon piyasasındaki görülen o sıkıntının yaşandığı günün de üzerinde. Burada özellikle bence küresel risk iştahındaki düşüşün aslında 10 yıllık tahvil faizine belki biraz daha belirgin olduğunu söyleyebiliriz. Petrol fiyatları aslında son 2 haftada 100 doların üstünde, her ne kadar biraz volatil gitse de aslında toplamda 100 doların üzerine zaten attı. Fakat şu ortaya çıktı bu atışla birlikte. Aslında arz yönlü şoklar geçici değil, kalıcı bir nitelik sergilemeye başladı. Bu da bütün merkez bankalarının aslında bir politika reaksiyonu göstermesi gerektiği algısını oluşturarak biraz küresel risk iştahını bozmuş gibi gözüküyor. Bugün iştahı diyemiyorum. Küresel risk iştahını bozmuş gibi gözüküyor. Aynı zamanda da tabii şunu da hatırlamak lazım. Türkiye'de de sonuçta bu petrol fiyatlarının etkileri özellikle belki Eylül ayı enflasyonunda görece biraz daha tolere edilebilir gibi olacak ama devam edecek gibi gözüküyor. Bizdeki şeyi de enflasyon ve faiz algısını da bu anlamda etkilemeye devam ediyor. Yani kısa vadede belki getiri eğrisinin biraz daha kısa vadede daha az artıp uzun vadede daha az artmış olması biraz bunu da karşılıyor
1: Uzun
0: olabilir.
1: vadede daha çok.
0: Daha çok artmış olması. Çünkü kısa vadede görece gene faiz indirim beklentisi bir anlamda devam ediyor. Ama oysa sonuçta bu enflasyonist etkiler gene de belirgin olmaya ve biraz daha uzun vadeyi olumsuz etkilemeye devam ediyormuş gibi gözüküyor.
1: Küresel tema bu şu an zaten, değil mi?
0: Aynen, küresel tema bütün dünyada böyle, Türkiye'de de böyle ama bunun getirdiği yani birkaç faktör, yani bir direkt etkisi belki, yani petrol fiyatının Türkiye ve enflasyon üzerine direkt etkisi ama aynı zamanda dönüp indirekt etkisi, özellikle küresel risk iştahındaki etkiyle birlikte bir satış da getiriyor gibi gözüküyor. Üstüne de özellikle fon piyasasındaki sıkışıklığın getirdiği bir miktar, oradan da satışı görüyoruz.
1: Şimdi tabii en çok konuşulan taraf getiri eğrisi deyince Amerika'daki tahvil piyasası. Orada uzun taraf çok yüksek bir yerde, dünyadaki faizlerin benchmark'ı olması hasebiyle de yakından bakıyoruz ama bakıyoruz Amerikan hisseleri aynı şekilde hareket etmiyor. Şimdi Elif'le o tarafı konuşacağız. Çok teşekkürler Aslı.
0: Teşekkürler.
1: Devam edelim Elif Cansevenle, Bloomberg HT analistimiz. Şimdi gelelim Amerikan hisselerine, talebe. Atmışsın başı zaten, yabancılar akın akın Amerikan hissesi almaya devam ediyor. Tabii burada güçlü bir temanın bu bağımsızlığı yarattığını mı düşünmeliyiz?
2: Şimdi Aslı ve Mehmet'le aslında yurt içi tarafı çok güzel değerlendirdiniz ama aslında küresel piyasalarda da son iki haftadır geçtiğimiz haftadan başlayıp bu haftaya da taşınan bir tahvil tarafındaki özellikle uzun bacaklı taraftaki %5 seviyelerin üstünde acaba %5'ler normalimiz mi olacağı konuşurken hisse senedi tarafına baktığımızda ise ABD Ekonomik Analiz Bürosu'nun ikinci çeyreğe ait yeni yayınladığı yani 24 Eylül'de Cuma günü yayınladığı bir rapor var Zeynep ve bu rapor orada da aslında biz yabancı yatırımcıların ABD tarafındaki risk iştahını görüyoruz. Bu raporun 3. çeyreği bitirmemize sayılı günler kaldı. 3. çeyrekteki karşılığında aslında biz 18 Aralık yani 4. çeyreğin bitişine yakın alacağız. Bu taraftaki toparlanmayı birazcık orada göreceğiz ama 2. çeyrek verilerine baktığımızda 426 milyar dolara kadar ulaştığını yatırımcıların bu ABD hissetleri tarafındaki net alımların olduğunu söyleyebiliriz. Bu da geçen senenin aynı dönemine göre %62'lik bir yukarı yönlü hareket ediyor. Bu savaş döneminde özellikle Şubat ayında 28 Şubat'la beraber Mart, Nisan, Mayıs ayını komple kapsayan savaş döneminde gördüğümüz yani jeopolitik gerilimler bu kadar yüksek seviyedeyken tarihi zirveleri konuştuğumuz bir yabancı yatırımcı çekimi görüyoruz ABD tarafında. Geçen seneye nazaran %62'lik yukarıda ve bu çeyreklik zirvelerde aslında 2022'den beri şuradan beri gördüğümüz en zirve seviyeleri olduğunu söyleyebiliriz. 2022'den bu yana yabancı yatırımcıların ABD tarafındaki risk iştahının arttığı en yüksek dönem 2026'nın ikinci çeyreği jeopolitik gelişmelere rağmen bunun altını çizmemiz lazım. Biz o dönemde de zaten savaşın tap yaptığı dönemlerde de yani karşılıklı çatışmaların söylemlerin sertleştiği dönemlerde de yapay zeka temasının bir miktar daha bu tarafta güçlü kalmasıyla beraber bunları sıklıkla konuşuyorduk ama özellikle yabancı tarafından gelen bu talep bu tarafta oldukça önemli. Tarihsel olarak baktığımızda ise 12 aylık değerlendirmeye baktığımızda ise 40 yılın zirvesinde Temmuz'dan Temmuz'a geçen sene Temmuz'dan bu sene Temmuz'a olarak baktığımızda ise 1985'ten bu yana rekor seviyeler görüyoruz. 12 aylık dönemde 942 milyar dolara ulaşmış bir yabancı talebi var ABD tarafında. Bu tarafta geçmiş verilere baktığımızda şimdi Mart, Nisan, Mayıs dedik. Mart ayında ABD hisselerinde biz aşağı yönlü hareketleri takip ettik. Hemen o dönemi hatırlayalım. Brent petrolün hızlı yükselişi, aslında savaş bitti, bitecek, kısa mı sürer, uzun mu sürer tartışmalarını yapıyorduk. Ve hisse senetlerinde, küresel hisse senetlerinde aşağı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir Mart dönemi geçirmiştik. Ama Nisan ayında artık bu ateşkes söylemleri 7 Nisan itibariyle ateşkes söylemlerinin bir miktar daha gündemimize gelmesiyle beraber hisse senedi küresel piyasalarda toparlanmalar gördük. Hatta burada zirve seviyeleri konuşuyorduk. Hem S&P için hem Nasdaq için. Bu tarafa geldiğimizde Nisan ayında 110 milyar dolarlık bir yabancı yatırımcı girişi olmuş. Haziran ayına geldiğimizde Mayıs'ta ateşkes söylemlerinin bir miktar daha kırılması ve savaşın tekrar karşılıklı olarak devam etmesi. Haziran'da yine ateşkes yapacağız söylemlerinin başlamasıyla beraber o tarafta da 182 milyar dolar seviyesinde bir giriş olmuş ikinci çeyrek üzerinde. Fakat Temmuz ayına geldiğimizde şu an elimizde 3. çeyreğe ait net veriler yok ama Temmuz ayına ait var. 3. çeyreğin ilk ayına ait var. Yani Temmuz ayına geldiğimizde ise Haziran ayında 182 milyar dolar seviyesinde olan net yatırımcı girişi Temmuz ayında sadece 3.7 milyar dolar seviyesinde. Temmuz ayında Brent petrolün yukarı yönlü gidişi ateşkes söylemlerinin artık acaba sürümcede mi kaldı söylemleriyle beraber aslında yatırımcılar bir miktar daha ABD hisselerinden çıkmışlar diyebiliriz. Çıkmışlardan ziyade yatırımlarını o tarafa yansıtmıyorlar diyebiliriz. Buradaki yatırımcı portföyüne baktığımızda ise özellikle Asya tarafındaki ki burada yine altını çizmemiz lazım. Eski Hynix'e ve Samsung'a rağmen Asya yatırımcılarının daha çok ABD tarafına gittiğini söyleyebiliriz. Burada alt kırılımlara baktığımızda ise eski Hynix ve Samsung Kore gibi güçlü bir KOSPI'deki çünkü güçlü performansları konuştuk biz bu sene. S&P 500'ün şu zamana kadar bugün geldiğimiz noktada %13'lük getirisinden ziyade year to date'de yani yıllık olarak baktığımızda %13'lük getirisinden ise KOSPI'nin daha güçlü hareketlerinden konuştuğumuz bir dönemde aslında orada KOSPI'nin yukarı yönlü sert hareketleriyle beraber portföylerde daha fazla yer kaplaması ve bunun da yatırımcının portföy çeşitliliğine gitmek istediği için bir miktar daha Asya'dan çıkıp da portföy çeşitliliğine gitmek isteyen yatırımcının ABD hisselerine yoğunlaştığını söyleyebiliriz. O tarafta da hisse piyasalarına, ABD hisse piyasalarına Asya'dan yönelen sermayenin 200 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bunun büyük çoğunun ABD'ye doğru gittiğini şu anlık biliyoruz diyelim, okuyoruz diyelim.
1: Her durumda ABD'ye yaramış.
2: Her durum ABD'ye yarıyor.
1: Bitti mi?
2: Bitti.
1: Tamam, çok teşekkürler Elif. Teşekkür ederim. Elif'in notlarını da aldık. Bir ara verelim, aranın ardından Finans Merkezi'ne devam edeceğiz.

0: merkezi devam edecek.
1: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Ceren.
1: Merhabalar Zeynep. Evet, Avrupa endeksiyle başlayacak olursak Avrupa borsası sabah saatlerine kıyasla alımlarını hızlandırdığını görmekteyiz. İyimserlik hızlandı Avrupa endekslerinde. Enerji sektörü %1,5'a ulaşan primle bugün öne çıkan sektör. Altın ve diğer değerli metallerde yaşanan sert düşüşün etkisiyle madencilik sektörü %1,5'a yakın kayıpla en kötü performansı gösteriyor. Fakat orada sabah saatlerine kayıp biraz daha sertti. %2'yi aşan kayıp vardı madencilik tarafında. Özellikle gümüş fiyatlarında %5'e yakın bir düşüş yaşandığını gördük. Bugün gümüşün onsu 61 dolar seviyesine geriledi. Altının onsu ise %3 civarı geri çekilmeyle 4150 dolar seviyesinde. Diğer tarafta BNP Paribas'ın değerlendirmesine göre şu anda ekonomi dirençli kalmaya devam ediyor Euro bölgesi ve yapay zeka yatırımları devam ediyor. Aynı zamanda hisse senetlerinin enflasyona karşı güçlü bir koruma sağlıyor olması Avrupa borsalarındaki iyimserliğin temel nedeni. Bugün aynı zamanda İngiltere'de konut şirketlerinin hisselerinde sert bir yükseliş yaşandığını görmekteyiz. Hükümetin ilk kez ev alacaklara yönelik yeni bir kredi programı açıklamasının ardından bazı konut şirketlerinin hisselerinde %10'un üzerinde yükseliş var. Tabi programa baktığımız zaman %2,5 peşinatla ev almak isteyenlere %20 oranında hisse kredisi sağlanacak. Burada amaç özellikle gençlerin konut edinmesini hızlandırmak. Bunun ayrıntılarının önümüzdeki ay açıklanacak bütçede duyurulması bekleniyor. Diğer tarafta bugün petrol fiyatlarına bakacak olursak Brent petrolün varili 108 dolar seviyesinden gevşedi. Burada gelen haber akışı etkili oldu. ABD-İran arasında anlaşma umutları her ne kadar zayıflıyor olsa da Reuters'ın yaklaşık bir saat önce geçtiği kaynak habere baktığımız zaman burada ara bulucuların pazartesi veya salı günü ABD ve İran ile ayrı görüşmeler yapmasını beklendiği ifade edildi. İran Dışişleri Bakanı ile Katarlı ara bulucular ABD'de kalmayı sürdürdüğü ifade edildi haberde. Ve burada görüşmelerin İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunduğu 7 günlük teklifin revize edilmiş versiyonuna odaklanacağı kaydedilmiş oldu. Bu haberin etkisiyle fiyatlar 108 dolar seviyesinden 106 dolar seviyesine gevşedi. Diğer tarafta doğalgaz fiyatlarını biz geçtiğimiz hafta haftalık bazda çok sert bir düşüş yaşandığını görmüştük. Haftalık bazda fiyatlarda yaşanan düşüş %10'a ulaşmıştı. Bugün de doğalgaz vadelerine baktığımız zaman 71 euro megawatt saat seviyesinde olduğunu görmekteyiz. Fiyatlarda hızlı yükseliş yaşanmamasının nedeni Avrupa'nın LNG alımlarını önemli ölçüde hızlandırmış olması. Özellikle kış mevsimi yaklaşırken Avrupa'nın hafta sonu boyunca LNG ithalatını önemli ölçüde artırdığını takip ettik biz de. Alımlarını önemli ölçüde hızlandırmış olması. Özellikle kış mevsimi yaklaşırken Avrupa'nın hafta sonu boyunca LNG ithalatını
0: Ceren, çok çok teşekkürler. Ceren'in notlarıyla bir araya gidelim.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'ne devam ediyoruz. Thales Eğitim ve Danışmanlık Yönetici Ortağı Erda Gerçek yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhaba Zeynep.
1: Erda Bey, yani son günlerin ana konusunu biraz sizinle değerlendirerek başlayalım. Yani tahvil faizlerindeki bu yukarı yönlü görünüm aslında bir müddettir konuşulan, tartışılan 5'in üzerine gitmesi beklenen bir yerdi burası. Yani en azından son birkaç ayın analizlerinde sıkça ben rastlıyordum. Şimdi oraları gördüğümüz bir yer. Yayın öncesi sizden gelen bir grafik var. Yine 10 yıllık tahvil faizlerinin bir miktar işte tarihsel grafiği üzerinden bakmak gerekirse onu da ekrana alarak buradan başlayayım istiyorum müsaadenizle. Burada yani herhalde konuşmamız gereken şey şu. Yüksek faiz döngüsünün biz neresindeyiz Erda Bey?
2: Şöyle söyleyelim, aslında geri dönüp baktığımız zaman sorgulamamız gereken yer COVID zamanındaki düşüş. Hı hı. Aslında onu bir kenara koyarsak, şimdi benim hep şunu söylüyordum, bu rakamları görünce ben de aslında hafif yüzünde bir gülümseme oldu diyeyim. Çünkü benim kariyerim boyunca özellikle 90'lı yıllarda bu krizler öncesi genelde biz risksiz, risk free dediğimiz 10 yıllık faizleri modellerimizde her zaman %6 gibi kullanıyorduk. Hatta %5'e düşürelim mi hikayesi uzun zaman tartışıldı. Ondan sonra bir grup %5 ile devam etti, bir grup %6, 5,5 gibi o şekilde oldu. Yani aslında geldiğimiz nokta, her ne kadar büyüme potansiyeli ABD'de düştü, enflasyon biraz daha yüksek kalsa da %5'ler aslında dönüp baktığımız zaman bu biraz önce gösterdiğin grafiğin ortalaması sanırım 5,9'a geliyor. Yani aslında geldiğimiz yerler hala tarihsel olarak baktığımız zaman düşük. Şimdi çok detaylı olarak daha önce de konuştuk ne fiyatlanıyor diye. Ben ilk fiyatlamanın kriterinin eskiye, normale dönme olduğunu düşünüyorum. Defalarca söyledim, şimdi başınız ağrıtmayalım, 3 dönemin sonu diye defalarca bu programlarda konuştuk. İşte Paul Volcker dönemi sonrası, Covid.

0: dönemi sonrası, 2007-2008 dönemi sonrasının normalleşmesine gelindiği kanaatindeyim. O yüzden %5'ler bence fena değil. En azından şöyle albenisi olan bir faiz oldu. Yani şimdi özellikle emekli fonlarının %6'lık bir getiri hedeflediği bir dünyada %5'ler aslında %60'a %40'lık hisse ve tahvil diye böldüğünüz zaman iyi bir getiri olarak aslında şu an ön plana çıkıyor diye düşünebiliriz. Artık yani bu seviyelerde bence çok ciddi bir şekilde fonlar yavaş yavaş tahvili alma tarafına gidiyordur. Çok ilginç bir şey söyleyelim bu sırada. Hep şey konuşuluyor ya, Çin alımlarını azalttı şey. Böyle bir şey yok. Daha önce de söyledik. Çin subsidy yani saklama kurumunu değiştirdi. Eskiden Amerika'da yapıyordu. Şimdi Avrupa'da saklanıyor. Ve bir kısmını bankalar üzerinden, devlet bankaları üzerinden yaptığı için aslında göze batmıyor. Dönüp baktığımız zaman Çin'in tuttuğu hazine kağıtları sabit. Asıl hikaye bunun dışındaki Asya ülkelerinden. Dönüp baktığımız zaman en önemli göze batan olay Kore, Singapur ve Tayvan diye çok ciddi cari işlemler fazlası olan ve bunu sermaye hareketlerine dönüştüren ülkelerin aslında Amerika'ya hisse senedi yatırım yaptığını düşünüyoruz. Bu da aslında çok farklı bir durum. Yani geçmişte risksiz dediğimiz varlıklara ve bizim şu anda iştah açıcı dediğimiz varlıklara pek iştah açıcı gözüyle bakmıyor Asya merkez bankaları. Merkez bankaları diyorum çünkü sonuçta kurlara müdahale edildiği için para merkez bankalarında birikiyor ve merkez bankaları aracılığıyla ya da kamu aracılığıyla bu şekilde yatırım yapılıyor. Onlar da piyasanın gördüğünü ya da piyasanın sürdürdüğü hikayeyi, hisse senetlerinin özellikle yapay zeka hikayesinin çok değerli olduğunu düşünüyorlar. Kısmen kendileri de haklı şöyle çünkü Tayvan ve özellikle Kore bu yapay zekanın tam ortasında aslında bütün ekonominiz yapay zekaya bu kadar bağımlıyken gidip yapay zeka hisse senetleri almazsınız. Bilakis şu anda aslında bu ülkelere ben mesela bunlara danışman oluyor olsam derim ki yani riski yayma açısından gidip başka şey alın derim. Bu ülkelerin de almayışının faizler üzerinde az da olsa bir yukarıya doğru etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şuna da söyleyelim. Sürekli konuşuluyor bu şeyden dolayı, İran Savaşı'ndan dolayı. Petrodolar diye bir şey kalmadı. Cari fazlalar biraz önce konuştuğumuz ülkelerde birikiyor. Bunun dışında Orta Doğu'da öyle bir ekstra bir cari işlemler fazlası yok. Oradan yurt dışına, Amerika'ya sörküle edilecek bir sermaye aslında yok diye düşünmek lazım. O yüzden bu petrodolar hikayesini bir kenara koyalım. Hala şey konuşuluyor. Petrodoları anlamadan gerçekten dolar sistemini anlayamayız falan gibi. Evet, 20 sene önce, 30 sene önce bu hikaye doğruydu ama şimdi doğru değil açıkçası.
1: Peki o zaman yine bugünün temasından devam edelim. Yani az önce de söylediğiniz yapay zeka şirketlerine ilgi üzerinden. Çünkü FT'de de şöyle bir tespit, bir anı, bir yazı vardı hafta sonu yanılmıyorsam. Teknoloji devlerinin bu yüksek borçlanma iştahının doğrudan devlet tahvilleriyle rekabet etmeye başladığına dair ve bunun da işte 10 yıl tahvil faizlerini yukarı iten nedenlerden işte gizli katalizörlerden biri, ifade öyleydi hatırladığım kadarıyla, olduğu yönünde bir tespit var. Ne diyorsunuz? Yani o zaman bu tarafta artık hani üzerine konuşmamız gereken ve metrik olarak almamız gereken bir yer mi?
0: Tabii eskiden şimdi bizim dönemimizde tasarruf fazlası hikayesi vardı. Özellikle Alan Greenspan Conundrum dediğimiz bilmecesi neydi? Ya biz faizleri arttırıyoruz, 10 yıllık faizler aşağı geliyor. Neden? Dünyada bir tasarruf fazlası var diye böyle bir hikaye vardı. Şimdi ise sermayeye gerçekten bir rekabet çıktı. Rakipler var. Bu yüzden toplam bir şekilde daralan demeyelim de giderek daha farklı o alternatiflerin ortaya çıktığı bir dünyada ise faizlerin giderek daha fazla faiz veriyor olmanız doğal. Hep şöyle yine burada garip bir hikaye vardır. Tekrar gündeme gelir diye uyaralım. Hani Fed'in yaptığı, hazinenin yaptığı bir ihale fail etti yani sıkıntı olduğu yeterince
1: Yeterince
0: talep
1: talep
0: gelmedi.
1: almadı.
0: Yeterince talep almadığı durumda bu makul değil. Çünkü Merkez Bankası Bunlar olmadan önce, bu ihaleler olmadan önce yeterince sistemde yeterince rezerv olup olmadığını zaten kontrol ediyor. Burada hani çok şeyle danışıklı dövüş gibi bir durum var ortada. O yüzden yani 2.2 defa talep gelmiş, daha fazla talep gelmiş gibi gibi bunlara bakılır mı? Evet. Geçen haftaki biraz bu bakımdan zayıf mı? Evet. Neden? Sermaye başka yerlere de akıyor. Ekonomi güçlü o yüzden.
1: Peki şimdi şu soruyu sorayım.
0: Muhammed El Aryan'ı mı soracaksın şimdi bana bir de bununla ilgili?
1: Şöyle sorayım, yani o da aynı şeyi söylüyor zaten de. Yani FED faizleri yüksek tutacak beklentisi var. Piyasa fiyatlaması bu yönde. Ekim fiyatlaması %70 kadar faiz artırımı bekliyor. Tahvil faizleri tarafı yüksek seyrediyor. Ama bir yandan da piyasada da bir dinamiği takip ediyoruz. Yani özellikle teknoloji odaklı bir hisse hareketini takip ediyoruz. Bu üçü yan yana bu resimde normal mi böyle?
0: Evet, hatta bana gönderdiğin notta crowding out demiş.
1: Evet şimdi. Öyle diyordu, onu söylemedim.
0: Karışık bir yani detaylı anlatacağım, vaktimiz ne kadar.
1: Var vaktimiz var.
0: Evet, şöyle buyurun. Anlatayım, çok kısaca aslında şöyle anlatayım. Şimdi devlet bütçe açıkları özel sektöre sermaye kar olarak dönüyor. Kalaki diye bir ekonomisten ben devamlı bahsediyorum. Hı hı. Bu benim söylediğim zaten bir görüş değil. Bu muhasebe eşitliği, ekonomideki muhasebe eşitliklerinden bir tanesi. Biz öyle diyoruz, Y eşittir C artı I artı gibi gibi. Şimdi fazla detaylara girmeyelim, işte tüketim artı yatırım falan diye. Bunun öteki tarafı da milli gelir. Bunları birbiriyle eşitlediğiniz zaman karların bir kısmının devlet bütçe açıklarından kaynaklandığını Amerika'da görüyoruz. Şimdi devlet bütçe açıkları özel sektörün sermayesi kârı oluyor. Özel sektör bu kârı görünce piyasa bunu şey yapıyor, fiyatlıyor. Bunun fiyatlamasının neticesinde bazı şirketler bu varlıkları tuttukları için bir anda daha da kârlı görünüyorlar. Daha kârlı göründükçe bunlara daha büyük alış geliyor. Bunlar daha büyük alış geldikçe daha kârlı görünüyorlar. Çünkü içlerindeki bilançolarındaki varlıklar tekrar değerleniyor. Yani bu çok ilginç olmayan bir hikaye, nereye gideceğini bilmiyoruz. Yani bir yerde durduğu zaman da bir sıkıntı olur mu? Bence evet. Crowding out hikayesi neden makul bir hikaye değil bence? Çünkü biraz önce söylediğim gibi devlet harcama yaptıkça özel sektöre sermaye oluyor. O sermaye de karlılıkta tekrar yatırım olarak geliyor. Şimdi biraz da bir sorunun, senin sorunun bir bölümünü daha cevaplayalım. Böyle bir ortamda faizlerin, özellikle borçlanma faizlerinin, sermayenin maliyetinin bu teknoloji şirketleri için 20 bas puan, 30 bas puan artması çok da enteresan değil. Zaten hisse senedi, yani hisse senetleriyle borçlanma, işte antropik piyasaya gelecek 2 trilyon dolar falan, çok büyük rakamlardan bahsediliyor. O yüzden şu an piyasa bunları kafaya takmıyor. Bir ara dediğim gibi bir araya takabilir mi? Hayır. Ama artan faizlerin bu şirketlerin yatırımları üzerinde doğuran bir etkisi yok. Bu yatırımların, bu faiz artışının üstünde çok daha fazla devlet yatırımları, devletin harcamaları bu şirketlerin karlılığına yardımcı oluyor. Hep bilanço bakmak lazım. Yine bilanço bakarsak, hane halkının bilançosuna baktığımız zaman ortam Michael Taylor bu konuda çalışma yaptı. 650 milyar dolarlık fazla var. Yani faiz artışları aslında hane halkına ekstra gelir olarak geliyor. Hep seninle daha önce yaptığımız programlarda da açılda da şunu konuşuyoruz. İşte devlet borç ödemelerinden dolayı işte borç ödemesi savunma sanayinin üzerine çıktı. Sanki o para şeye gidiyor, kara deliğe gidiyor gibi. O para başkasının geliri. Yani o şeyi, döngüyü tamamlamıyor arkadaşlarımız nedense. Yani burada hane halkına aslında artan faiz yararlı oluyor. Diyeceksin ki peki gayrimenkul piyasası? Şimdi gayrimenkul piyasası, biraz önce dönüp o grafiğe gelmek zorundayız. Gayrimenkul piyasasında Covid zamanı %2'lerden, 2,5'lardan 30 sene borçlandıysan zaten şu anda hareket etmezsin. Öyle değil mi? Neden hareket edesin ki? Çünkü şu anda evini sattın, başka bir ev aldın, 7,5-8'den borçlanacaksın. O yüzden yeni ev fiyatları ile eski ev fiyatlarının arasındaki makas tarihteki en düşük seviyelerine geldi. Neden? Çünkü yeni ev stoğu oluyor. Eski evlerini kimse satıp yenilerine geçmek istemiyor. Burada bir kriz durumu, bilanço zorlanması var mı? Hayır. Peki özel sektörün bilançosunda sıkıntı var mı? Hyperscale'ları söyledik. Evet dedik, burada çok büyük kar beklentileri var ileride. Peki ben ne zaman rahatsız olurum bu özel sektör bilançolarından? Devlet bütçe açıklarını düşürmeye karar verirse. Şu anda öyle bir hikaye yok. Ne demokratlar, şimdi seçime gidiyoruz, ne demokratlar ne cumhuriyetçiler.

0: Erdem Bey, son 3 dakikada bir de Çin-ABD hattındaki son havayı sormak istiyorum size. Şu açıdan sorayım onu da. Yani 30'ar milyar dolarlık mal grubunda gümrük tarifelerini işte indirmek kararından bahsediyorum. Bu küresel ekonomiler açısından ne ifade eder? Özellikle enflasyonist endişelerin belirgin olduğu bir ortamda bertaraf edici görülebilir mi?
1: Şimdi omuz silkeyim yani 30 milyar için hiç devede kulak gibi görmek lazım 30 milyarı. Enflasyon için bizim illa bir şey bir konuda rahatsız olacaksak şimdi yayını beklerken de Lagarde'ın şeyini izlemeye çalışıyordum. Pek anlayamadım. Enflasyon kalıcı değil mi diyor?
0: Öyle gördüm ben de. Siz konuşurken bir yandan son dakikalara da tekrar
1: Tamam yani
0: bakayım. Tam aktaralım, bir yanlışlık olmasın.
1: enflasyonla ilgili bir sıkıntımız olacaksa dizelle ilgili sıkıntımız olacak. Hep şunu diyoruz. Petrol fiyatlarına bakıyoruz. Aslında dizele bakmak lazım. Hep şunu
0: Evet,
1: söyledik değil mi
0: yüksek
1: programlarımızda?
0: enflasyonun kalıcı olduğuna dair bir işaret yok demiş.
1: Tamam ben yani o öyle dediyse biz de onu kabul edelim. Bence enflasyon dizeldir. Hep şunu söylüyorduk. Jeff Curry ekonomist MTI ekonomisti benim çok beğendiğim analistlerden bir tanesi. Hep şöyle der değil mi? Brent bir moleküldür, bir anlamı yok. Spreadlere crack spreadlere bakacağız, dizele bakacağız diye söylüyordu. Dizele baktığımız zaman tarihi yüksek seviyelerde ve şunu unutmayalım, dizel her şeyin içerisinde. O yüzden geçen Açıl da sordu, bu ortamda enflasyon yüksek kalır mı? Cevap evet. Enerji bence enflasyonu birincil, ikincil, üçüncül şekilde etkiliyor. Bizim gibi ülkelerde de, gelişmiş ülkelerde de böyle bir sıkıntı var mı? Var.
0: Var. Peki zaten fiyatlama da onu yansıtmıyor Merdan Bey aslında.
1: Öyle ama şimdi ben mesela Lagarde'a şu neden sorduğumu söyleyeyim sana. Yani kalıcı bir etkisi yok diyor. Neden faizini arttırdınız? İki
0: Neden
1: tane faiz artışı
0: arttırdınız? Niye
1: geldi.
0: uzun taraf bu kadar yukarı gidiyor o zaman?
1: Evet, hayır faizler neden artırıldı? Neden o zaman bono piyasasına farklı bir şey verdiniz? Yani ben Martin Wolf'un şeyini de gönderdim sana. Onunla
0: Evet,
1: ilgili
0: evet.
1: bir ya şöyle bir şey. Yani sanki bono piyasası dünyayı yönetiyor gibi bir hikaye var. Bono piyasası böyle istedi, biz de ona göre şey yaptık. Yani çok çok mantıklı değil bu hareketler diye düşünüyorum. İngiltere'de de işte o makalede şey diyor. İngiltere'de bono piyasaları böyle istiyor. Kemer sıkma politikası olsun. Şimdi biraz önce sizden duydum. Gençlere ev satışı için şey vereceklermiş ama bunu başka bir yerden karşılayacaklarmış. Yani ev satacaksınız, kemerleri sıkacaksınız. Gayrimenkul piyasası düşecek. Gençler negatif equity değil mi? Eksi sermaye düşecek. Çok acayip bir şey.
0: Arda Gerçek, çok teşekkürler
1: Ben teşekkür ederim.
0: katıldığınız,
1: Kolay
0: sorularımızı
1: gelsin.
0: yanıtladığınız için çok sağ olun. Burada biz de finans merkezini noktalayalım. Yarın görüşürüz, hoşça kalın.

0: Yatırımın adresi QNB Invest, finans merkezini sundu.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıca

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 17 oldu. Yeni haftanın ilk işlem gününde kapanışa doğruya hoş geldiniz. Ben Didem Arslanoğlu. Yine çok yoğun bir gündem ve haber akışı var. Az önce Lagarde'a kulak verdik. Daha doğrusu biz dinledik. Son dakikalarını çıkardık sizler için. Paylaştık ekranımızda. Oradaki konuşması bitiyor. Avrupa Parlamentosu Ekonomi ve Para İşleri Komitesi'nde konuştu. Artık sonuna geldi, bitti ve oradan çıkan mesajlar elbette önemli. Onları da yine kapanışa doğru içerisinde değerlendiriyor olacağız. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Arakçı'nın bugün New York'ta arabulucular ile görüşeceği, ancak ABD'li yetkililerin bu toplantıda olmayacağı haberi geçiyor. İSNA Haber Ajansı'ndan onu da paylaşmış olalım. Yeni haftaya İran'ın o 7 maddelik teklifinin Trump tarafından reddedilmesi haberiyle başlamıştık, hatırlayacaksınız. Bunun tabii ki faiz tarafı üzerinde özellikle birincil etkilerini gördük. Ardından vadeli işlemlerde bilhassa ABD tarafında da hisse senetlerinin satıcılı bir seyre büründüğünü takip ettik. Hafta sonu yine bütün pozisyonları değiştirebilecek, etkileyebilecek nitelikte haber akışları dolayısıyla gelmiş oldu. Bir kez daha içeride ise fon manipülasyonuna ilişkin süreç devam ediyor. Hatta burada dalga dalga daha farklı hususlar da konuşulmaya başlanıyor. Bununla da ilgili olarak bugün saat 4'te başlayan kabine toplantısı önemli. Kabine toplantısı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söyleyeceğini de merakla bekliyoruz. Zira bu toplantıda SPK Başkanı, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı gibi fon konusunda aslında Cumhurbaşkanı'nı bilgilendirilmekle birincil düzeyde yetkili isimlerin olması ortaya çıkacak nihai tablo açısından da önemli. Bir de istifa var yine fonla ilgili olarak AK Parti'den, biliyorsunuz. Ama bütün bunlar piyasada yatırımcı tarafında bekleyenlerin aslında sorunlarını henüz çözme noktasında değil. Biraz daha tasfiye sürecinin başladığı ama hem takvimin hem de bu sürecin nasıl işleyişine, nasıl işleyeceğine ilişkin detayların belli olmasını bekliyor. Yatırımcılar piyasada tabii bu esnada düşük bir işlem hacmiyle aşağı yönlü baskı çerçevesinde devam ediyor. Hepsini konuşacağız. Gelin şimdi hızlıca bir rakamlara bakalım. Borsa tarafında satıcılı seyir devam ediyor dedik. Bugün gün içerisinde 12.455'e kadar geri çekilen bir BIST 100'den bahsediyoruz. %2.14'lük bir geri çekilme var şu anda ve 12.624 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi 100 milyarla sınırlı, kapanışa 1 saat kala. Dolar TL'de 48.98.21'deyiz. Burada yukarı yönlü bir hareket var. Minik minik adımlarla yukarı yöndeki seyre zaten piyasalar

Alışık 49'a doğru adım adım ilerliyor dolar TL tarafı. Euro TL'de ise özellikle euro dolar paritesindeki 1.1364 yani %0.24'lük geri çekilmeyle 1.14'ün altındaki aşağı yönlü seyrin devam ediyor olması da etkili. Euro TL'de %0.15 eksi de o da 55.69.87'ye geldi. Bu arada dolar endeksi 101.17'ye yükseldi. Şimdi Avrupa borsalarına bakıyoruz. Avrupa piyasaları pozitifte. Ortalama şöyle bir bakıyorum %0.50-55 civarında artılar var. Bütün endekslerde Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya'da. ABD borsalarına dönüp bakalım. Bu tarafta satıcılı bir seyir vardı. Vadelilerden bu yana çok da değişmedi. Nasdaq'ta %0.62'lik bir değer kaybı var. Dow Jones ve S&P 500'de ise sırasıyla %0.50 ve %0.44'lük düşüşler olduğunu görüyorum. Nasdaq %0.87. Şimdi asıl ABD tahvillerim. Hali hazırda sabahın erken saatlerinden itibaren 10 yıllık tahvil 5.22'lerin üstünü görmüştü. Yine oralardayız. Gün içerisinde bunun altına geldiğini seyrettik, izledik. Ancak oradaki baskı, satış eğilimi devam ediyor. 5 yıllıkta da keza öyle. 5.05.18'e gelindi getiride. Hatta 2 yıllık tahvilde dahi satışlar bugün çok daha belirgin. 4.91.18'deyiz şu anda. Bunun bir miktar daha da üstünü gördük gün içerisinde. MTI ve Bitcoin ekranı. Şimdi burada özellikle yine petrol tarafına bakıyoruz. Brent petrolde elbette vade değişiyor. Belki 106 dolardan daha düşük hacimli işlemler geçiyor ama %1.90 yukarıda şu an ekrana yansıyan vade 106 dolar 34 sentte. Güncel vadede ise 100 dolarlar mertebesindeyiz. Brent petrolde hala yüksek. Nisan vadeliye baktığımız zaman da yine yüksek seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu taraftaki belirsizlik aslında güncelliğini koruyor. Vadeler değişiyor olsa da. ABD tipi ham petrolde de %1.88'lik bir artış 94 dolar 15 sente işaret ediyor. Geliyoruz Bitcoin'e. Bitcoin'de %1.34'lük geri çekilme var. 83.405 dolardan fiyatlanıyor şu an. Gümüş spotta %4.33'lük sert bir düşüşe sahne oluyor. 61.5 dolardayız. Spot altında da yine %3.29'luk bir geri çekilme var. Burada da artık o 4.300'ün üstü, 4.400'ün üstü falan böyle kısa vadede gün içi baktığımızda biraz daha zor görünüyor. Keza 4.144 dolar seviyesine kadar geldiğimizi görüyoruz. Değerli metallerin her ikisinde de sert satışlar var bu dakikalarda. Rakamlar böyle. Şimdi hızlıca bir araştırmaya gidelim. Elif Canseven'in elindeki notları alalım. Öyle devam edelim. Buyurunuz.

0: Araştırma masamızdan araştırmacımız Elif Canseven'in katılımıyla devam ediyoruz. Elif hoş geldin, iyi haftalar diliyorum öncelikle sana. Şimdi çok önemli gündem başlıkları var içeride de dışarıda da. Lütfen bizim için biraz özetler misin? Hangi başlıkları takip ettik şu ana kadar? Ve bu hafta önemli veriler de var. Yine piyasaların yönünü belki de belirleyecek ölçüde önemli. Nedir onlar? Seni dinliyoruz.
1: Evet Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Şöyle bir hızlıca toparlamam gerekirse ki bu haftanın ilk işlem günündeyiz ve yine gündemimizde Brent petrol ve tahvil faizleri kalmaya devam ediyor diyebiliriz. Keza gün içinde Brent petrolün bir miktar daha kazanımlarını geri alsa da 106 dolar bandında takip etmesi ve buna eşlik eden yükselen tahvil faizlerini takip ettiğimiz bir gün geçirdik. Ama hem vade öncesi işlemlerde hem de şu an Wall Street açılışından itibaren seans öncesi işlemlerde hem de şu an seansın açılışıyla beraber satıcılı bir seyir takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Küresel piyasalarda gün içinde Avrupa hisseleri bir miktar daha ayrışan tarafta oldu ama şu an özellikle Meta'nın yeni açıklamasından sonra yazılım hisselerinde satışlar takip ediyoruz. Ve burada da aslında geçen hafta seninle sıklıkla konuşmuştuk. Meta'nın yeni yapay zeka ajanını tanıtması, Meta Muse yeni yapay zeka ajanını tanıtması ve bugün de aslında yeni tanıttığı hem bu da Muse ajanını daha fazla şirket ve geliştiriciyi taşımaya amaçlayan Meta Enterprise platformu duyurmasının ardından yazılım hisselerinde satışları gördüğümüz bir gün takip ediyoruz. Bu taraftan teknoloji tarafındaki haber akışı Nvidia ile devam etti ve Nvidia mevcut hisse geri alım programına 150 milyar ek daha yapacağını, ilave artış yapacağını açıkladı. Ve bununla beraber de 2028 mali yılı içinde tamamlamayı planladığı hisse geri alım programının total tutarı 235 milyar dolara kadar çıktı. Piyasa bunu bir miktar daha pozitif karşıladı diyebiliriz Didem. Seans öncesinde %1'in üzerinde artışlar takip ettiğimiz Nvidia'da şu an seans açılışının ardından %3'lere varan yukarı yönlü hareketlerini takip ediyoruz. Keza bu tahvil faizlerinin bu kadar yükseldiği noktada da bizim özellikle baktığımız tarafın bir miktar daha Nasdaq tarafı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu tarafta hem S&P'de hem de Nasdaq tarafında Wall Street'ten bahsediyorum. Wall Street tarafına baktığımızda rekor kapanışlar görsek de değerlemelerin baskılanmasıyla beraber teknoloji şirketlerindeki değerlemelerin baskılanmasıyla beraber Nasdaq tarafındaki hareketlerin teknolojinin bu kadar gündemimizde olduğu dönemde önemli olduğunu söyleyebiliriz. Keza sabah saatlerinde de zaten bu kadar teknolojiden bahsetmişken Kospi'yi es geçmek olmaz. Sabah saatlerinde de bir miktar daha geçen hafta hem Güney Kore tarafından hem Japonya tarafından kapalıydı. Bu sabah itibariyle satıcılı bir seyir takip ettiğimizi ve bunun Avrupa'yı es geçerek o tarafta kısmi yatay pozitiflik devam etse de Wall Street'e taşınan bir teknoloji satışının devam ettiğini, özellikle yazılım hisselerinin önderliğinde, keza emtia tarafında da satıcılı seyrin devam ettiğini söyleyebiliriz.
0: Elif, çok teşekkür ediyorum. Sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim. Elif'i uğurlayalım ve biz devam edelim. Buyurun. Evet, kapanışa doğru da şimdi Osmanlı Portföy'e gidelim. Osmanlı Portföy Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Gerz bizimle birlikte telefon attığımızda. Mehmet hoş geldin. Öncelikle iyi haftalar diliyorum. Nasılsın?
2: Merhaba Didem, sana da iyi haftalar.
0: Mehmet, şimdi bugün içeriden bazı notlarla senin görüşlerine başvuralım istiyorum. Öncelikle tabii biliyoruz ki fon manipülasyonuyla ilgili süreç devam ediyor. Atılan bazı adımlar oldu. Bugün kabine toplantısı vardı. Saat 16'da başladı diye biliyoruz. Elbette buradan çıkacak mesajları da takip ediyoruz ama esasen piyasada en çok konuşulan ve sorulan soruların başında bu fonlarda takılıp kalan yatırımcıların ne bekleyebileceği, buradan çıkışın nasıl şekillenebileceği, buna ilişkin verilen mesajlar ve bazı açıklamalar da var. Ama senden bir özet rica edeceğim. Yani nasıl gördüğünle ilgili bir özet süreci, hiçbirimiz net olarak bilmemekle birlikte biraz neler yaşandı, bu süreç bizleri nasıl etkiledi ve buradan nasıl çıkılabilir noktasındaki profesyonel görüşün nedir Mehmet?
2: İdem, bu çok geniş bir konu. Ben nokta atışı birkaç şey söylemek istiyorum. Birincisi, bu fon olayı, krizi borsaya tahminimizden daha fazla zarar verdi. Ya biz bekliyorduk zaten bu balon atladığı zaman hiç konuyla alakası olmayan masum, işini düzgün yapan oyunculara da, yatırımcılara da zarar verecek. Ama ben örneğin borsa %14'e yakın düştü, %15'e yakın. Şimdi 300-350 milyar dolarlık bir piyasa değeri var borsanın total. Yani burada bunun %10'u 30-35 milyar dolar eder. Yaklaşık 50 milyar dolar bir değer kaybı var. Sadece bu fon krizinin, büyük oranda fon krizinin yarattığı bir enkaz. Tabii aynı zamanda Amerika'da tahvil faizleri de yükseliyor. Onun da negatif etkisi var ama çoğunun buradan geldiğini söyleyebiliriz. Yani bir kere bu fon manipülasyonuna uzak duran, bunu eleştiren, buna karşı duran bizler de zarar gördük. O açıdan ne olduğunu bir kere daha tespit etmek lazım. Şimdi bu fonlarda kalan yatırımcılar, onların tahsil etme kapasitesi fon türüne göre değişecek. Örneğin para piyasası fonunda biraz daha yüksek olacaktır. Ama orada bile pay repo ile ilgili tahmin etmedikleri sürprizlerle karşılaşabilirler. Yani bir bakacaklar para piyasası fonunun içinde destek faktörün hissesi çıkmış hem de yüksek oranda. Neden? Çünkü pay repo yapılıyordu. Tabii ki para piyasası fonu yatırımcısı diyecek ki ben bunu bilmiyordum. Ama şunu görüyordu. O para piyasası fonu diğerlerine göre daha yüksek getiriyordu. Nasıl olabilir? Yani para piyasasının koşulları bellidir. Yani gecelik faizden kazanılacak

0: faiz bellidir. Bizim fonlarımız atıyorum %46 getirirken her şeyi kuralına göre yapan para piyasası fonumuz o gidiyor 56-60 getiriyor. Neden? Çünkü içinde pay repoyla getirisini yüksek gösteriyordu. Ama o pay repoyu yaparak aslında teminat aldığı hisse hiç de o kredibilitede, o likiditede olan bir hisse değildi. Tabii burada şeyin de ihmali var. Bence pay repo konusu çok doğru kurgulanamadı. Yani orada biraz açıklar vardı ve bu gözü açık oyuncular bunu çok iyi kullandılar. Ve tamahkar yatırımcıyı da oraya çektiler ama son 3-5 ayda bu çığ gibi büyüdü. Yani o paralar, para piyasası fonuna kurulan paralar pay repo kanalıyla hisse fonlarına ve serbest fonlara borç verilerek orada açık söyleyeyim manipülasyonda kullanıldı. Ama bu şimdi herkesin gözü önünde cereyan etti. Yani son 6 aydır 9 aydır bunu belli piyasa oyuncuları söylemeye çalışıyorduk. Belli kanallar ki Bloomberg bunlardan biridir, diğeri de ekonomi gazetesidir. Bu konuyu rapor ettiler zaman zaman dikkatli bir şekilde çünkü hassas bir konuydu. Eğer bu konuda gerekli tedbirler alınmadıysa veya bu kadar geciktiyse ortaya çıkan enkazda bu ihmalin de önemli bir payı olduğunu ben düşünüyorum. Şimdi para piyasası fonunda olanlar ana paralarını alamayabilirler. Çünkü içeride pay repo oyunları var. Hisse fonlarda ve serbest fonlarda asıl büyük zararlar bence orada ortaya çıkacak. Çünkü zaten risk seviyesi 7 olan fonlardı. Ama içeride alınan riskleri dikkatli bakıldığı zaman risk seviyesinin en üst seviyesi 7 ama bunlar 7'nin bile üzerinde riskler almış fonlardı. Dolayısıyla bu fonlarda çok bir tahsilat olabileceğini düşünmüyorum. Yani içeride kalan illikit hisseleri kastediyorum. Zaten takip edenler görüyordur. Yani günlerdir taban gidiyor. Yani bu hisseler hiç olmayacak seviyelere çıkmıştı. Bunu da söyleyen çok söyleniyordu. Şimdi bazılarına bakıyorum. Mesela son 30 günde bir tanesi %90 düştü galiba. Hala alıcısı yok. %89 düşmüş. Hala alıcısı yok. Taban gidiyor. Bir tanesi %86 düşmüş. Mesela bu %86 düşen manipülasyon hissesi diyeceğim artık. Bir önceki dönem BIST 100'e dahil edildi. BIST 100'e dahil edildi. Yani orada da Türkiye'de endeks oluşumu konusunda ciddi zafiyetler olduğunu söylemek istiyorum. Ki MSCI, FTSE gibi kurumlar dışarıdan uyarı yaparak aslında bize büyük bir iyilik yaptılar. Yani bir şeylerin yanlış gittiğini açık bir şekilde söylediler. O sayede içeride birçok kişi farkına vardı. Çünkü BIST 30, BIST 100 gibi önemli endekslere manipülasyonla nasıl hisse sokulabilir? Evet. Ve herkesin gözü önünde. Bunlar oldu. Piyasada çok büyük zaaflar. Bence sermaye piyasası denetiminde, gözetiminde, cezalarda çok büyük zaaflar olduğu ortaya çıktı. Ama bunun maliyetini Türkiye ve hani bu hatalara hiç iştirak etmeyen portföy yöneticileri, yatırımcılar da ödüyor. Yani hiç şey zannetmesinler, bu fonlarda kalanlar ki bence onlar biraz tamahkar yatırımcılar, bunu kabul etsinler. Yani kendilerine bu itirafta bulunsunlar bence. Tabii ki onların kayıplarını üzülüyorum ama üzülüyoruz. Tek kaybeden onlar değil. Yani bu enkazdan dolayı bu manipülasyona, bu balona hiç iştirak etmeyen bir sürü masum yatırımcı da borsadaki düşüşten dolayı ciddi kayba uğramıştır. Evet. O yüzden sadece o fonlarda tıkalı kalan 455 bin yatırımcı değil. O fonun dışındaki 5 milyon borsa yatırımcısı da bireysel emeklilik sisteminin içindeki 18 milyon yatırımcı. Mesela konuyla hiç alakaları yok. Doğru. Onlar da dolaylı olarak bundan zarar gördüler.
1: Yani piyasanın da aslında bir nevi itibarı ve piyasamıza duyulan güvenin de bir miktar erozyona uğradığı bir deneyim yaşıyoruz hepimiz. Ben aslında ikinci sorum da bu konuyla ilgili olacak. Hep değerler üzerinden konuşuruz. Tekrar bunları konuşacağımız günlere dönmeyi de

0: sabırsızlıkla bekliyoruz. Bizler piyasanın içinden gelen insanlarız. Borsanın ne olduğunu kurulduğu günden itibaren yaşayan ve gelişmesi için çaba gösteren insanlarız. O yüzden bu günler, bu tip tecrübeler bizleri tabii ki çok üzüyor. Ama yine değerlemeler açısından durup şöyle bir düşünmeye çalışalım Mehmet. Çok kısaca rica ediyorum. Sürem daraldı. Endeks seviyeleri bir kenara, burada bankacılık, holding, ulaştırma, perakende, yani enerji, bir sürü sektörde çok kıymetli birçok firmamız var. Bunlarla ilgili yine bir iştahın bir noktada eğriyi doğruyu bir kenara ayırıp düzgün bir portföy yapma eğilimine, ihtiyacına, hevesine ne zaman girişiyor olabilir yatırımcılar ve portföy yönetim şirketleri sence?
1: Şimdi bu konu çok büyüdüğü için en üst düzeyde, bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan düzeyinde konuya müdahil olduğunu görüyoruz ekonomi yönetimin. Bence çok ağır tedbirler, önlemler alınacak. Umarım sermaye piyasaları için de yeni bir başlangıç olacak. Belki önümüzdeki 1-2 ayı bu yeni düzenlemelerle, yeni organizasyonlarla göreceğiz. İnşallah 2027'ye piyasa yeni bir güvenle başlama motivasyonunu bulur. Bu yönde adımlar atılacağını ben düşünüyorum, hissediyorum. Çünkü iyi denetlenmeyen borsanın, sermaye piyasasının ortaya nasıl bir ponzi sistemi ve enkaz çıkartabildiğini gördüler.
0: Evet.
1: Bu görüldü. Bundan sonra doğru şeyleri yapma noktasında Türkiye'nin bir motivasyon.
0: Önünde bir fırsat var aslında,
1: bir
0: değil mi?
1: Bir fırsat var, evet.
0: Evet.
1: Ve bunu önümüzdeki 1-2 ayda kullanırsa 2027'de hiç tahmin edilmeyen iyi getiriler de görebiliriz ki.
0: Peki.
1: İlk önlem mesela güzel. Endekste bir temizlik oldu. 1 Ekim'de doğru dürüst bir borsa endeksiyle son çeyreğe başlayacağız. BIST 100, BIST 30. Bu temizlik yapıldı.
0: Evet.
1: Geç oldu.
0: Peki.
1: Tabii. Ben bundan ümitlendim. Demek ki önümüzdeki 1-2 ayda düzenlemeler ard arda gelecek. Bir de şeyi önemli buluyorum ben Didem.
0: Çok hızlıca alayım Mehmet.
1: Sermaye piyasasının yönetimine, üst düzeyine gerçekten bu konuda uzmanlığı olan, çünkü çok teknik bir konu bu, gerçekten uzmanlığı olan kişilerin getirilmesinin ben önemli olduğunu düşünüyorum.
0: Peki, her kurum için aynı beklenti aslında, haklı bir beklenti. Çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Gerz, katılımın için kolaylıklar diliyoruz sana. Ve efendim şimdi bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
4: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
7: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
8: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
9: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
10: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
11: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
12: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
13: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Şimdi biraz da dış piyasalara odaklanalım. Orada da çok hareketli bir gündem var ve hakikaten yakalamakta da zorluk çekiyor bence yatırımcılar ve aslında piyasa katılımcıları. Bir bütün olarak Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan hocam telefon attığımızda bu defa. Oral hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim. Bu hafta yanınıza gelemedik. İnşallah daha
1: kısmet sonra. Bir dahakine hocam.
2: İki haftada bir.
1: Pekala hocam. Her zaman bekleriz. Şimdi Oral hocam, yani yurt dışı biraz konuşalım. Faizler yine bugün Amerika tarafında dağıldı, başını gitti. Öte yandan tabii ki hani riskli varlıklara olan ilginin de bir miktar gerilediğini görüyoruz. Şimdi Amerika'da şöyle bir çelişki de var. Ekonomik veriler güçlü geliyor. PMI'lar ki Avrupa'da da aslında böyle oldu. Ancak enflasyon da yine yukarı yönlü eğilimini koruyor. Yani çok da aşağı gelemiyor açıkçası. Bir yandan yatırımlar ve harcamalar var. Dolayısıyla ekonomi canlılığını koruyor. Ancak enflasyon problemi Fed'in önüne başka bir sorun çıkarıyor. Faizler yükseliyor vesaire. Şimdi yapay zeka da var bu tablonun içinde özellikle itici güç olarak ama... Nereye kadar ve ne kadar sürdürülebilir noktası biraz soru işareti. Bu hafta bir de tarım dışı istihdam var. Onu da herhalde görmeyi isteyecek yatırımcılar ama petrol fiyatları bu kadar yüksekteyken bu verilerin ışığında sizin okumanız nedir hocam? Buyurun.
2: Evet, Amerika'da artık yavaş yavaş savaşın faturası verilere daha net yansıyor diye görüyorum. Bu tabii doğal olarak... Sinerjik olarak da küresel tüm piyasalara yansımasını gösteriyor. Bu noktada Amerika daha ihracatçı olmaya kalkacak, onu istiyor ama bir taraftan da dolardaki değer söz konusu. Doların diğer paralara karşı değerlenme durumu aynı mesajı vermiyor. Faiz oranlarında ifade ettiğiniz gibi yukarı doğru bir hareket dikkat çekiyor. Onu geçen hafta da yorumlamıştık. Örneğin 2 yıllık faizler 1 ay önceye göre... nasıl diyeyim 55-60 bas puan yukarı çıkmış durumda. Halbuki Merkez Bankası'nın biliyorsunuz faiz oranları kısa vadede 25 bas puan yukarı çekildi. Buradaki görüntü orta vadeli daha yüksek büyümeden mi yoksa öncelikle enflasyonist bir hareketten mi kaynaklanıyor bu eğrinin yukarı kayması gibi düşünülebilir ama ağırlıklı sanki enflasyon beklentisinin orta vadeye yoğunlaştığını düşünüyorum. Amerika'nın o derece büyümeyi sağlama ihtimali diğer verilere göre teyit etmiyor. Dolayısıyla kısa vadedeki faiz oranlarını bu gidişle bir nokta daha yukarı çekmek zorunda kalma ihtimali artıyor diye değerlendiriyorum. Bu da küresel anlamda likiditeyi sıkıştırıcı bir faktör diye dikkati çekecektir. Aynı anda da mal ve hizmet fiyatlarını

0: aslında bir derece yukarıda gidebildiğini, petrol nedenli yukarı gidebildiğini düşündüğünüzde özellikle gelişen piyasalarda Çin hariç, yanlış okuyoruz bazen Çin'i dahil ederek, Çin hariç diyorum, daha zorlayıcı bir ekonomik atmosfer söz konusu olabilir diye öngörüyorum şu anki verileri. Bir de yani Avrupa'da işler yani tam toparlanma noktasına girecekmiş gibi görünemiyor. Enerji maliyetlerinin yukarı gitmiş olması tüm ülkeleri çare aramaya doğru itmeye başlıyor. Zamanında hatırlarsanız haircut olayı çok gündeme geliyordu. Oralara gitmek tabii ki istemeyecektir. Avrupa tedbirli olmaya çalışacaktır. Ama Avrupa Birliği'nde konumunun daha fazla tartışıldığı bir dönem de gelebilir diye düşünüyorum dış dünyada. Bir de Çin'i eklemek istiyorum.
1: O Çin'i eklerken aslında ben sorayım çünkü evet. Çin'le ilgili tabii ki özellikle Xi-Trump görüşmesi. Evet. Hani bekleneni üretti mi üretmedi mi? Burada bir mutabakat zemini var gibi sanki tarifeler noktasında ama sınırlı kalemlerde var gibi. Bundan sonrasına ilişkin nasıl bir tablo beklemek lazım? Aslında bu Çin'le Trump yani Xi'yle Trump arasındaki tarife gerilimi ara ara hep ötelenerek sanki biraz daha uzun vadeye yayılıyor gibi bir tablo çıkıyor sanki ortaya. Evet. Bu nasıl etkileyecek genel olarak küresel ticareti sizce?
0: Yani bir kere Çin'e yönelik ve diğer ülkelerde Çin'le olduğu ilişkiler çerçevesinde vergiye tabi tutmak, daha fazla almaya çalışmak, bir anda bunu uygulamaya kalkmanın çok da yürüyemediği, nispeten azaltılarak sürdürülmek istendiği bir durum oldu Amerika açısından. Öyle ki hatta Çin'in ihracatı durdurulamıyor. Yani bu kadar frenleme amaçlıyorsun, yapamıyorsun. Hatta bunların sonunda da görüşmeye kadar düşüyorsun Amerika açısından baktığınızda. 28 Eylül 2026 itibariyle yanlış hatırlamıyorsam iki ülke yaklaşık 30 milyar dolarlık karşılıklı mal ticaretinde tarifelerin düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardı gibi görünüyor bugün itibariyle. Dolayısıyla daha önce Çin mallarına getirilen %24'lük bir ek tarife askıya alınmıştı. Ayrıca bunun da gerekçeli olarak %20'den 10'a indirilmesi de söz konusu oldu. Yani hep geri adımlar oluşuyor. Çünkü o derece yüksek korumacılık anlayışının kendi ürettiğin, kendi oluşturduğun, kitaplara konu ettiğin, Shapiro'nun kitabında uluslararasılaşalım, küreselleşelim, bu hepimiz için iyidir. İşte Boeing'in bilmem kaç parçası dünyanın farklı yerlerinde üretiliyor. İşte Coca-Cola'yı aynı zamanda siz de üretip, siz de satıp, siz de kazanıyorsunuz. Sonra ne oldu? Biz küreselleşmeden vazgeçtik. Yani çok çocukça davranışlar da sergiledi Amerika aslında. Ve buralardan geri adım attığını görüyorum. Çin'in şu anda yeni teknolojilerde, yapay zekada muazzam adımlar attığını görüyoruz. Bu gidişat Amerika'yı çok da mutlu etmiyor diye düşünüyorum. Bu Hürmüz olayından mütevellit olayın yavaş yavaş Tayvan'a doğru ilerleme ihtimali yükselebilir. Çünkü Trump bugün görüşme yapar, mutlu gibidir. Gece bir tweet atar, başka bir dünyaya uyanabiliriz. O yüzden bunu da biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Yani o yüzden yani olumluymuş gibi, Amerika yumuşuyormuş gibi görüyoruz. Burada ya yani inanın bana Didem Hanım, yani şeyde rolü var gibi. Yurt dışındaydım bir 3-4 gün İngiltere'de. Oradaki gördüğüm hava Amerika'nın özellikle Trump'ın seçimsel gücüne karşı ciddi bir soğuma fiyatlanıyor gibi görünüyor. Yani ara seçimler midterm sınavı gibi görüyorlar. Buradan zayıf alacak Trump. O yüzden de muazzam bir dünyaya yeniden şirin gözükmeye, Amerikalı seçmene şirin gözükmeye çalışan bir iktidar politikasına dönebilir gibi bir beklenti
1: bir durum var diyorsunuz. Evet, Amerikan medyasında da ve genel olarak sosyal medya çerçevesinde de baktığımızda Trump'ın popülaritesinde önemli bir gerileme var gibi duruyor. Ama tabii bunu söyleyen gazetecileri de Beyaz Saray'ı almamakla tehdit ediyor. Gerçi sonra yargıdan dönüyor ama ya bunlar oluyor Amerika'da Trump yönetiminde. Şimdi hocam son bir soru, 1,5 dakikam var. Evet. altın ve gümüşle ilgili görüşünüzü merak ediyorum. Bugün her ikisinde de sert satışlar var. Kaldı ki jeopolitik gerilimler devam ediyor ama faizler yukarıda. Burada faiz mi kazanıyor fiyatı oluştururken bu iki emtiada?
0: Çok doğru. Biz sizinle yaptığımız son iki yayında çok net, siz de ben de vurguladık. Altın da bu üst sınırlar çok zorlandı. 4600-700 olsa olsa gideceği yer gibi ons olarak. Şu anda da sanırım 4100'lere doğru yolunu aldı. Çok böyle toparlanacakmış gibi görünüyor ama sert bir aşağı hareket gelebilir. Bu faizdeki bir birim etkinin ciddi bir, hani onu rakam vermeyeyim. Altın tarafında ciddi bir daha düşüş payı var. Onu henüz yaşamadık. Yani Amerika'nın son yaptığı faiz kararı. Artı yeni beklentide de benim öngörülerim, politikalarımın düşüncelerimin dışında Amerika 25 bas puan daha arttırmayı getirecekmiş gibi algı oluşacak diye tahmin ediyorum. Dolayısıyla altında 3800'lere doğru bir yolculuk söz konusu olabilir. Çok iddialı konuşmak istemiyorum. Evet. Ama yani yukarı yönlü hareketi getirecek yani ciddi bir yeni savaş dalgası falan, geçin bunları. Bunlar çünkü ekonomi çok yavaşladı. Enflasyon çok patladı. Evet. Bunları finanse etmek için altının biraz satılması da gerekiyor.
1: Kaldı ki olmasın zaten hocam. Yani altın çıkacak diye de başka bir savaş da görmesin artık bu dünya. Hani merkez bankalarının iştahı tekrar kabarırsa diyelim isterseniz, ona çok öyle doğru bir not düşelim.
0: Olsa olsa stagflasyon evet süreci nedeniyle olabilir altındaki hareket aşağı yönlü.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Ağzınıza efendim sağlık, iyi haftalar diliyorum sizlere. Kolaylıklar diliyorum aynı zamanda da. Şimdi efendim bir röportajla veda edeceğiz kapanışa doğru da sizlere. Sektörel Dernekler Federasyonu, yani SEDEFED Başkanı Emine Erdem, TÜRKONFED 27. İş Dünyası Zirvesi'nde Bloomberg HT'den Dilan Erdemir'in sorularını yanıtladı ve önemli mesajlar verdi. Röportajın ardından bir reklam, sonra seans notlarında tekrar birlikteyiz.
2: SEDEFED, Sektörel Dernekler Federasyonu, TÜRKONFED'in 5 sektör federasyonunda en kapsayıcı ve çeşitliliği olan, aşağı göre bünyemizde 55, hatta 58 oldu, yeni 3 üyemiz daha olunca 58 çok kıymetli reel sektörde, farklı alanlarda derneklerimizle işbirliği içindeyiz. Üyeliklerimizde özellikle baktığınız zaman dediğiniz gibi 14 bin iş potansiyeli olan bir yapılanma, ama aynı zamanda neredeyse %45'i sanayi, %65'i sanayi hizmet sektörü olmak üzere sanayi hizmet sektörü işbirliğinde. Biz aslında ne yapıyoruz? Biz özellikle bu sektörlerin ekonomiye katacağı değer için çalışıyoruz, ama aynı zamanda sektörlerin küresel rekabet gücünü arttırmak için hangi mekanizmalar varsa bunlar için yatayda kesişen derneklerimiz ve sektörlerimizle bir arada işbirliği yapıyoruz. Bu bize hem güçlendiriyor, bir çatı örgütü, ama aynı zamanda TÜRKONFED'in Anadolu'ya açılımındaki bölgesel kalkınmada işbirliklerimizi, sektörel işbirliklerimizi de güçlendiriyor. Yani aslında bir kolektif dayanışma içindeyiz. Sektörlerin birbirinden çok ayrışmış sorunları da var. Birbirini bütünleyen sorunları da var. Biz ortak kesişen sorunları masaya yatırıp bir arada işbirliklerini sürdürüyoruz. Şimdi burada her sektörün ayrı sorunu var derken, ortak sorunlar tabii. Bizim iş dünyasının öngörülebilirlik sorunumuz var. Bu önümüzdeki süreçte nasıl büyümeyi yaratacağız, verimliliği nasıl sağlayacağız ve rekabet gücümüzü nasıl artıracağız? Bunlar bizim ortak kesişme sorunlarımız. Bunlar aslında bir yerde Türkiye'nin %99'u neredeyse KOBİ ağırlıklı olan her bir şirketimizi, her bir iş insanını ilgilendiriyor. Rekabet avantajını sağlamak için bir kere verimliliği arttırmak lazım. Yani bir yerde makroekonomik koşulların dengede olması şart. Finansmana koşullarını hakikaten ulaşılabilir, erişebilir ve makul ölçülere çekmek lazım. Çünkü özellikle şirketlerin en büyük sorunu bu makroekonomik düzensizlikteki, o ekonomideki o düzensizlik ister istemez iş yapış biçimlerimizi etkiliyor. Ama onun dışında verimlilik ve karlılığın üzerinde durmalıyız. Bir de üçüncü olarak da tabii ki insan kaynağını yetkin ve etkin kılmak hepimizin bir misyonu. Şimdi rekabet gücünü için bu üç dediğim yapı, yani makroekonomik dengenin sağlanması çok önemli. Verimliliği, katma değerli ürünü yaratabilmek çok önemli. Ama bunun yanı sıra insan kaynağını da bir noktaya çekebilmek. Onların becerilerini artırabilmek. Şimdi Türk Konfet ve Sedefet birlikte paralel olarak ana misyonumuz aslında dijital, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm. Bu aslında rekabet gücünün ana kaynakları.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
3: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Reklam. Kamu spotu.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
3: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
5: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
4: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
5: Abicim.
4: Her yerdeysen böyle yokuş, su dinlemiyor.
5: Abicim.
4: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
7: Saatlerimiz 17.45, seans notları başlıyor. Ben Didem Arslanoğlu, bir kez daha merhaba hepinize. Hızlıca bir rakam turu yapalım isterseniz. Yeni haftaya satıcılı bir seyirle başladı BIST 100 endeksi. İçeride fon manipülasyonuyla ilgili süreç takip ediliyor. Burada önemli not, saat 16'da toplanan kabineden ne sonuç çıkacağı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da artık konuya müdahil oldu. Bugünkü kabine toplantısında da başta bu konu olmak üzere tabii ki diğer meseleler de ele alınacak ama bilhassa piyasayı ilgilendiren bu konu üzerinde de üst düzey katılımla durulacağını biliyoruz. Dolayısıyla burayı yakın takip altındayız. BIST 100 endeksi bunun etkilerini hissetmeye devam ederek gün içinde en düşük 12.455'e kadar gelmişti. Bu dakikalarda %2.36'lık geri çekilme devam ediyor. 12.594 puan seviyesindeyiz. İşlem hacmi son 50 dakika içerisinde ancak 9 milyar daha yükselebildi. Geldi 109 milyar liraya. Dünün elbette bir miktar üstündeyiz, %9.5 civarında ama borsa için oldukça düşük bir işlem hacmine bakıyoruz. Detayları birazdan Mehmet Özdemir'le ele alıyor olacağız. O yüzden paritelerle devam edelim. Dolar TL'ye baktığımızda 48.98 21'i görüyoruz. %0.12'lik bir artış. Euro TL tarafında %0.21'e ulaştı geri çekilme. 55.66-59'dayız. Zira Euro dolar paritesi de 1.13.50'lere doğru geri salınım yaşıyor. %0.31'lik düşüşle. Ve elbette dönüyoruz dolar endeksine bakıyoruz. Orada da 101.19'a yükseldik. 101.12 civarındaydı saat 17'de ben yayına girdiğimde. Şimdi gelelim Avrupa piyasalarına. Avrupa borsaları artıda seyrediyor. Burada bir değişiklik yok. Belki bir miktar primlerden geri çekilme olabilir ufak tefek. Ancak tamamına baktığımızda Londra, Paris, Frankfurt ve İtalya'daki endeksler ortalama %0.35-40 civarında artıda görünüyorlar. Geliyoruz buradan ABD borsalarına. Bu taraf biraz daha belirgin bir satışa sahne oluyor. Özellikle bu dakikalarda Nasdaq Composite %1.27'ye ulaştı kayıplarda. Ve Nasdaq 100 endeksi ise %1.66. Yani o taraf sert satışlar görüyor. S&P 500'de de neredeyse %1'e yaklaşıyor geri çekilme. 7670 seviyesindeyiz. Dow Jones'da da yine %0.67'lik bir düşüş izliyoruz. Son 50 dakika içerisinde buradaki satışlar yükseldi ve arttı. Neden? Çünkü geldi ABD tahvilleri. 10 yıllık tahvil geldi 5.25-5.72'ye. Yani hakikaten çok sert satışlar var uzun vadelilerde bilhassa ama zannetmeyin ki 5 yıllıkta durum farklı. Orada da 5.08-59'a yükseldi. Hatta daha da üstüne geliyor bu dakikalarda 5 yıllıktaki getiri 5.08-59. 2 yıllıkta da 4.94-30'a yükseldiğini görüyoruz. Rica edeyim bir de 30 yıllığı da görelim hızlıca. ABD 30 yıllık tahvilde de getiri 5.57-15'e.

0: Ancak elbette yapay zeka tarafının enflasyon üzerindeki katkısı bir yana, bir yandan da artan petrol fiyatları ki ekrana yansıyor, %2,5'u geçti Brent petrol, 107 doların üzerindeyiz. ABD tipi ham petrolde de 95 dolar 21 sentten geçiyor işlemler. Evet, vadeler değişiyor ama bir sonraki vadede dahi aslında Brent petrol hala yüzün hayli üstünde. Dolayısıyla buradaki belirsizlik ve kaygı riskli varlıklara yansıdığı kadar faizleri de yukarı yönlü tetiklemeyi sürdürüyor. Bitcoin'e bakıyoruz. Buradaki satışlar da biraz daha arttı. 83 bin doların altına geldik. %1,88'lik bir geri çekilme var. 82.937 dolar civarındayız ve düşüş devam ediyor gibi bir tablo var önümüzde. Gümüş spotta %5,5'a doğru yaklaşıyor kayıplar. 60 dolar 82 sentteyiz. Benzer bir durum %4'le yaklaşan kayıplarla spot altında da takip ediliyor. Orada da 4.116 dolara geldiğimizi söyleyebiliriz. Burada bir miktar hakikaten tabiri caizse alt üst olmuş piyasaları takip ediyoruz. Rakamlar böyle özetlenebilir. Dış gündemin önemli etkisi var elbette, hem emtia tarafından hem de verdiğimiz tahvil ve hisse senedi tarafında, yurt dışı özelinde. Ancak Avrupa pozitif ayrıştı. Şimdi gelelim sizler için derlediğimiz şirket haberlerine. Hem içeriden hem dışarıdan birkaç başlık derledik. Öncelikle içeriden başlayalım. SPK 17 Eylül'de verilen tüm fon talimatlarının TEFAS tarafından iptal edildiğini açıkladı. Fon manipülasyonuyla ilgili süreci takip ediyoruz. Burada biraz önce de söylediğim gibi hem çeşitli adımlar atılıyor hem de kabine toplantısında bu konu ele alınıyor. Bunu da biliyoruz. Detaylarını elimize ulaştıkça sizlerle paylaşıyor olacağız. Emlak konut Eyüp Sultan Kemal Burgaz ikinci etap arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihalesini iptal etti. Garanti BBVA, IFC ve DEG konsorsiyumu ile 125 milyon dolarlık sürdürülebilir tahvil ihracını tamamladı. Ve son olarak Amerika'da mahkeme Apple'ı iki patenti ihlal ettiği gerekçesiyle 5.72 milyar dolar tazminata mahkum etti. Şirket haberlerimiz de böyle. Şimdi araştırmamıza geçmeden önce Bloomberg HT'nin Eylül ayı enflasyon anketi sonuçları geldi. O sonuçları birlikte bir izleyelim. Ardından Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam etsin.
1: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Eylül'de enflasyonun aylık %2,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30,30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,7 olurken 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2,03 olurken en yüksek beklenti %2,6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31,71 olurken en düşük tahmin %29,97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 ile bir önceki anket dönemiyle aynı oldu. En düşük tahmin ise %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 artış kaydetmişti.
2: Yatırımın yolu

0: Seans notları araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in katılımıyla şimdi daha da anlamlı bir hal alıyor. Hoş geldin. İyi haftalar Mehmet. Nasılsın?
1: İyiyim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi çok önemli gündem başlıklarına değindik bugün yine. Piyasada içeride konuşulacak aslında çok fazla şey var.

0: var, söylenebilecek ne var bilmiyorum. Artık atılacak adımlar ve hani bu sürecin bir an evvel herkesin de hakkını koruyarak ve bundan sonrasına ilişkin daha kalıcı, daha kesin çözüm olabilecek nitelikte önlemlerle yolumuza devam ettiğimiz günlere kavuşalım istiyoruz. Umuyoruz. Yani beklentimiz bu. Ama bu esnada tabii burada çok sert satışlar devam ediyor. Şu anda %2,5'luk bir geri çekilme var. Gerçi 12.573'teyiz.
1: Toparlanmış hali.
0: Bu miktar toparlanmış hali. En düşük 12.455 gördük.
1: 12.500'ün de altına geldi.
0: Evet. Ne oldu peki bugün şimdi?
1: Yani çok konuşacak şey var dedin. Hem burada çok konuşacak şey var. Küreselde apayrı yani bir konu
0: önce
1: var.
0: Önce içeriden
1: ama
0: başlayalım.
1: Ama hani içerideki bu özellikle fon konularını konuşmaya, işte bu fon pozisyonlarını, tasfiye süreçlerini konuşmaya devam ediyoruz ama hani bu konulardan bağımsız bizim böyle bir gündemimiz olmasaydı bu kadar sert düşmeyebilirdik ama ne kadar yükselebilirdik onun soru işaretlerini barındıran bir küresel risk iştahı. Şimdi içeriden başlayayım. Yani geçtiğimiz hafta %3, ondan önceki hafta %8,5'lar falan derken aşağı doğru Borsa İstanbul gelmeye devam ediyor. Burada özellikle 11 Mayıs'ta gördüğümüz zirve seviye 15.133. Buralardan %17 şu anda en tepeden yukarıda olduğumuzu söyleyelim. Bu Borsa İstanbul'un Mayıs'ın ortasında gördüğü ve şu anda oradan itibaren gelmiş olduğu dip seviye. Şimdi dolar, şimdi bir de dolar bazlı resme baktığımız zaman %14 dolar TL'nin yılbaşından bu yana yukarı doğru geldiği ortamda Borsa İstanbul'un bütün dolar bazlı getirisi gitti. Şu an işte şeye baktım, MSCI EM'e baktığım zaman gösterge endeks o %23'ler çerçevesinde yukarıda. Yani oradaki işte orayı yukarı doğru götüren ülkeleri de konuşabiliriz. Orası ayrı bir konu.
0: Senin hazırladığın grafiklere evet. benzemiyor ama dolar grafiğini açtım
1: 250, ben. 250 yani. Dolarlara kadar geldik. Estağfurullah bu arada. Gayet güzel.
0: bir şey ama, yok yani.
1: Ama şunu söyleyeyim ki yani zaten o aşağı doğru 300 dolarlara değiş son yani şuradan bahsediyorum. Oralardan aşağı doğru hızlıca geliş zaten net bir şekilde gözüküyor. Bu görmüş olduğun grafik Borsa İstanbul'un yılbaşından itibaren getirisinin negatife döndüğünün şeyi evet, göstergesi.
0: Göstergesi.
1: Şimdi peki. Onun dışında dediğim gibi yani biz özellikle işte buradaki hani hisse bazlı ayrışmalar vesaire bunu konuşabilirdik ama çok konuşamayız da Didem. Sadece biraz şunu söyleyebilirim. Şimdi genel resme bakacağım ama geri çekilirken bankacılık sektörünün belki biraz daha nispeten daha sınırlı geri çekildiğini ve bugün yer yer kamu bankalarını şu an baktığımda özellikle Halk Bankası'nda şu anda binde 5 civarında yukarıda görüyorum. Kamu bankaları başta olmak üzere diğer özel bankalarında diğer hisselere göre daha sınırlı satıldığını görüyorum. Ama resmi...
0: Artık onunla teselli bulur hale geldik yani, yani. Öyle ben, mi söylüyorsun?
1: Ben yok ben şöyle şunu söylemeye çalışıyorum. Bu manzarada şimdi bir yukarıya doğru gidiş olacaksa eğer satışlar sonunda sonsuza kadar sürecek değil.
0: Elbette.
1: Eğer bir yukarı dönüş gerçekleştiği zaman en az hangi hisselerde bir tahribat yaratılmış ve bu hisseler endeks geri çekilirken hangi hisseler daha dirayetli kalmış bunu biraz daha önemserim. Dolayısıyla bankacılık endeksi gözüme çarpıyor. Bankacılık endeksini, enflasyon beklentilerini biraz önce özellikle gördük, bizim anketimiz de yayınlandı. Onu ekstra olarak konuşuruz ama şunu görebiliyorum ki sanayi endeksinden biraz daha pozitif ayrışmaya çalışan bir bankacılık var. Tabii sanayi endeksinin içerisinde bir sürü daha küçük orta ölçekli şirketler diyebileceğimiz şirketler ve bu şirket var. Ve bu şirketler taban hareketlerine devam ediyorlar Didem. Bunun bir hani o tarafı ayrı bir tutmak
0: ya
1: lazım.
0: Ya bu sektörün kabahati değil.
1: Tam
0: aslında o sektörün kompozisyondaki daha spekülatif ve bu süreçlere bulaşmış hisseler
1: tam
0: olduğu için oradaki taban hareketlerinin yansıması.
1: Evet.
0: Peki zaten birçok uzman artık şunu söylüyor yani bunda bir behis yok. Bu süreç, bu fon kriziyle ilgili süreç sadece fonda pozisyonu olanları etkilemedi. Yani bütün piyasayı etkiler bir boyutu var. Dolayısıyla maalesef biraz onu sancılarını şu an yaşıyoruz. Senin söylediğini de anlıyorum. Mesela burada bankaların bir günahı yok aslında. Temel gerekçelerle, temel hikayelerle aslında önünün açık olduğunu ancak yine de satış baskısından kendini tam olarak kurtaramayan hisseler ve sektörler günün sonunda tekrar ilgi çekecek ve yatırımcı buraya gelecek diyorsun.
1: Ben de evet, ben de bu düşüşün daha bankacılık endeksi özelinde daha sınırlı olduğunu, dolayısıyla önümüzdeki süreçte başta enflasyon olmak üzere indikatörlerin toparlanmaya başladığı hususta biraz daha buradaki toparlanmanın daha hızlı gerçekleşebileceğini söylüyorum. Ama şimdi şöyle bir bugün işte biraz daha baskı gören hisse senetlerine baktığımız zaman da işte belirli şirketlerin mal varlıklarına tedbiren el koyulduğunu o tarafta yakından takip ettik. Bunun hemen kaldırıldığını, yani piyasa açılmadan önce bu tedbirler kaldırıldı. Onu bir kere baştan söyleyelim. Ama bu tedbirlerin kaldırılmasına rağmen özellikle 40'ı aşkın şirket var burada. Halka açık şirketleri, yani borsaya kote şirketlere baktım. Onların hisselerinde ciddi bir toparlanma yoktu. İşte burada 7-8 belki adet şirketi içerisine sayabiliriz. Ama şimdi baskılar tarafına baktığımız zaman mesela işte Astor tarafında bir taban hareket var. Tüpraş tarafına baktığın zaman petrol yukarı doğru gelmesine karşın, biraz sonra belki biraz petrol de konuşmak lazım Didem. Kontrat farkları var. Evet. Özellikle ABD-İran arasındaki görüşmeler vesaire derken oraya bir ekstra parantez açabiliriz. Ama Tüpraş'ta bugün %2'nin üzerinde kayıplar. Aselsan'da da yani 365 lira. Hani sen biraz önce bahsettin. Buradaki hisselerin hepsi fonların içinde olan hisseler değil ama gerek teminat sıkışıklığı gerekse de diğer fonlarda, diğer hisselerdeki çözülmeler dolayısıyla buraya da fon yatırımcıları, fon yöneticileri ya da bireysel yatırımcılar buradaki de nakit sıkışıklığını gidermek için elindeki diğer hisse senetlerini çıkarmaya çalışıyorlar. Onu bir kere söylemek lazım. Destek finans faktöringi zaten taban hareketlerinin devam ettiğini görüyoruz. Yani bir sanayi endeksine baktığımız zaman Sasa polyester devam ettiriyor derken şöyle bir aslında çok sınırlı sayıda hissenin yukarı doğru gitmeye çalıştığı bir ortam. Sınırlı diyebileceğimiz yukarı hareketler içerisinde ne var? Gıda perakendelerini belki söyleyebiliriz. O da yani sınırlı dedim, belki satış görmeyen de diyebilirdim. Çünkü bir maç sadece binde 3 yukarıda.
0: Migros %1.34
1: arttı. Yani 3.3 puan yani endekse tabii katkısı. İşte Migros'u sayabilirsin %1.5 yukarıda. Dolayısıyla böyle çok az bir hisse senedi kümesinin yukarıda kalmaya çalıştığı bir haftanın ilk işlem günü. Yani dediği böyle tablo böyle olunca biraz daha siz 13.000'in altında 12.500'de aşağı doğru test ediyorsunuz. Biz bu rakamları her gün konuşuyoruz. An be an aktarmaya çalışıyoruz bu ekranların üzerinde. Ama şöyle bir iki haftalık resme baktığın zaman endeks kademe kademe aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Bunun şu anda dip noktası neresi olur? Bu da herhalde milyon dolarlık soru şu anda.
0: Eder mi o kadar o soru?
1: Yani,
0: bilmiyorum.
1: Yani peki, şöyle bir baktığımız zaman şimdi sonuçta
0: bir milyon doların da bir kıymeti kalmadı ki bu günlerde.
1: Yani evet, yani. Hani ben çok biraz abartmayayım bir dedim. Ben milyar dolar diyecektim ama o zaman daha büyük tepki verirdin herhalde. milyon dolar
0: Yo,
1: dedim.
0: Yok, daha makul karşıladım.
1: Ama şöyle söyleyeyim.
0: 113 milyar liralık bir işlem hacmi var.
1: Tam oradan şunu söyleyeyim. Şimdi 113 bugün cuma kaçta kapattık? 100'ün altında. 99 küsürdü. Bu özellikle portföy yönetim şirketlerinden hacim yapanlar biraz daha ortadan kalkınca, özellikle düşüş yönlü borsada yükseliş yönlü pozisyon almak isteyen yatırımcı sayısı, şöyle bir ben arkamı yaslanayım, bir şu manzarayı bir izleyeyim diyen yatırımcı kitlesi özellikle baktıkça işlem hacimlerindeki geri çekilmeyi de görüyoruz. 200'ler Didem, 300'ler derken 100'lere kadar geriledik. Yani bugün Borsa İstanbul tarafında 2 milyar dolar civarında bir işlem hacminden bahsediyoruz. Yani bu ciddi anlamda son dönemde bir düşüşe tekabül ediyor. Yani ama baktığın zaman CDS'ler tarafına da, yani küresel bir fon gündeminden ziyade Mayıs'ın ortasından bu yana en yüksek seviyeye geldik.
0: 254.
1: Yani 250'yi geçtik. Evet. Bunun hemen hemen tüm şeye sirayet
0: ettiğini Şimdi biraz
1: görüyoruz.
0: Oraya dönelim. Çünkü dediğin gibi yani içeride böyle bir gündemimiz olmasaydı bizim aslında bütün dünyayla birlikte takip edeceğimiz taraf yükselen faizler, riskli varlıklardaki yaşanan endişeler, emtia tarafı, petrol, gümüş, altın vesaire ve CDS'ler. Yani tabii bizim de hiçbir şey olmasa dahi borçlu, yani daha doğrusu risk primimiz yükseliyor bu faizlerin artışıyla birlikte. Bu arada dolar endeksi de 101.28'e geldi.
1: Bu
0: 101.12'deydik. Yani küçük adımlar gibi görünüyor ama minik minik, ben yeni girdiğimden beri oradaki yükselişi görüyoruz. Euro dolarda 1.1361'de.
1: 5.23'tü sabah. Ha. ABD 10 yıllıkları 5.26'yı da tabii aşıyor şu anda. Ciddi anlamda yani bu satış baskısı nerede şey olur? Onu kestirmek tahviller çerçevesinde çok zor açtı. Ama Didem, şunu söyleyebiliriz ki ABD tahvil faizleri ve gelişmekte olan ülke tahvil faizleri arasındaki makas giderek daralıyor. Yani bunu şunu şu anlamda söylüyorum. Ülkeler, biz zamanında gelişmekte olan ülkelerin çok rahat oranlarda borçlandığını, bu spread'in darlığından ciddi anlamda faydalandıklarını bir konuşuyorduk, özellikle dolar cinsinden. Ama bugün geldiğimiz nokta 170 bas puanlara kadar düşmüş bu iki varlık sınıfının. Yani varlık sınıfını derken dolar tahvili getirileri ve gelişmekte olan ülke tahvil getirilerinin makasının daraldığı bir ortamı konuşuyoruz. Bu da artık biraz daha bir küresel satış dalgası daha olursa tahviller cephesinde gelişmekte olan ülkelerin nedenini vurur diyen yatırımcı ve fon yöneticileriyle dolu şu an için ki BlackRock'ın da dünyanın en büyük gelişmekte olan ülkeler tahvil fonundan 2 haftadır üst üste çıkışlar var. Dünkü özellikle 3,5 milyar, geçtiğimiz hafta gördüğümüz 3,5 milyar dolarlık çıkış, Mart'ın ortasından bu yana gördüğümüz en yüksek çıkış. Dolayısıyla bu görmüş olduğumuz manzara, doların kuvvetlenmesi, carry trade makasının daralması biraz daha yatırımcıyı daha da dolara dönmeye doğru teşvik ediyormuş gibi gözüküyor. Bu arada VIX'i de 14, en çok konuştuğumuz VIX 15'in altında, 15'in altında derken bugün 16.5'a geldi, %10 yukarıda. Onu da söylemek lazım. Hisse senetleri görünümü başka ama.
0: Yine 20'ye kadar sakin olun diyecek misin? Yani 20 yani olunca zaten
1: şunu
0: bayağı bir çünkü.
1: Şu aslında ama şöyle de bir hak verebilirsin bana belki Didem. Yani 100 yılın en büyük enerji krizlerinden biri dediğimiz bir krizden bahsediyoruz. Yani hala ciddi anlamda işte Suudi Arabistan bugün Batı Doğu şeyini, boru hattını aktif etti. Yani daha doğrusu geçtiğimiz haftalarda biraz akış başlamıştı. Bugün anladığımız kadarıyla 7-7,5 milyon varile çıktı günlük akan varil. Bunlardan falan konuşuyoruz ama yani 110 dolara yakın Brent petrol, işte tahviller 2004, 2007, 1999'dan bu yana en yüksek seviye. Bunu Bloomberg genel küresel tahvil endeksinden de görebiliyoruz. Yani VIX'in 15'in altında kalıyor olması bu yatırımcıların buradan sürekli olarak bir dönüş beklediğini bana gösteriyor. Yani bu opsiyonlara tenezzül etmeyen, VIX işte kendi pozisyonunu hece etmek istemeyen bir yatırımcı kitlesi olarak anlayabiliyorum.
0: Bence da onun içine Trump'ın daha yakından bakmak lazım. Evet. Orada vardır bir sorun.
1: Evet. Mesela şey, bu böyle değil. Bank of America'nın move'u, yani tahvil korku endeksinde bu yok. Orada yukarı doğru kopuş, gidiş devam ediyor. Yani yatırımcılar oradaki opsiyonlara ilgi gösteriyorlar. Ama ne hisse senetleri, yani bugün zirvesinden %1,5-2 aşağıda olan S&P 500'e de bugün bu riskleri içerisinde barındırıyor herhalde diyemeyiz. Belki onun da altına, altına bakarsak görürüz ama.
0: Elbette, işin şakası bir yana tabii ki yani. Hani ama dediğinde haklısın, bugün zaten %10 yukarıda olması VIX'in, hafta sonu işte o 7 maddelik İran teklifinin Trump tarafından reddedilmesi vesaire. Ya bugün görüşmeler var ama o masada Amerikalılar olmayacak deniyor mesela. Yani İran artık, ben hani Amerika'ya güvenilmez diye açıklamalar yapabiliyor. Yani evet, hani bayağı karışık ve belirsizlik devam ediyor. Bir de ara seçimler var. Trump da orada bence biraz daha sıkışmış da hissediyor. Giderek daha fazla sıkışmış hissediyor. Biraz zor bir dönemden geçtiğimiz kesin.
1: Bugün ara seçim, yani genel anlamda ara seçimlerden sonra biz bir barış yapacağız mesela tarzında bir açıklaması var. Ama tabii bugün işte sen güzel değindin aslında. Bugün fiyatlamayı biraz daha geriye ilk etapta çeken. Yani bu arada bunun etkisi çok saman alevi gibi oldu. Ama işte ABD ve İran'ın ara bulucular eşliğinde, artık aynı masadan da bahsetmiyoruz. Yani Katarlı yetkililerden falan konuşuyoruz. Ara bulucular eşliğinde bir anlaşmaya çalıştığı, bir ön anlaşma hazırlığında olduğuna ilişkin bir haber akışı. Bugün en azından ABD vadelilerini bir yukarı doğru atmıştı. Brent petrolü 106 dolar çerçevesine kadar geri çekildi. Ama şu an ben ekrana baktığımda bunu yine göremiyorum. Bunun dolayısıyla bir saman alevi etkisi yarattığını hissine kapılıyorum. Burada yine bir 108'e doğru gelmiş bir Brent petrol var. Bu arada şunu söyleyeyim. Brent petrol tarafında kontrat değişimi göreceğiz 3 gün sonra. Bu Kasım kontratı. Aralık kontratına geçeceğiz. Aralık kontratı da yukarıda ama en son baktığımda 100 dolarlar çerçevesindeydi o da.
0: Az
1: orası
0: mı?
1: Da değil. Yok değil. Asla bunu şey olarak söylemiyorum.
0: Hayır,
1: değil.
0: Bu esnada yani Rusya, Ukrayna, Ukrayna'da hala gidiyor enerji testlerine vuruyor
1: dizel,
0: ediyor. Yani hani o tip haberler de geliyor.
1: Dizel tesisleri yani şimdi şöyle ki rafineri tesislerini zaten vurduğunu görüyoruz. Mesela şöyle de bir konu var. Burada bir doğrulandı, bir yalanlandı. Zaten dizel marjları yukarı doğru giderken Zelenski'nin ciddi anlamda uyarıldığını herhalde Birleşmiş Milletler'de biliyoruz Trump tarafından. Bunların işte Rusya'nın dizel altyapısına saldırmaması yönünde. Daha sonrasında ABD'nin dizel ihracatını kısıtlayacağına yönelik bir haber akışı vardı. Bir yalanlandı, bir doğrulandı ama en son bugün anlıyoruz ki Bloomberg Economics'te bu biraz daha yasaklanması gündemde tekrar.
0: Peki çok, gördüğün gibi çok konuşacak
1: çok
0: konular.
1: Var,
0: o arada
1: da
0: borsada kapandı ama hemen gidiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum
1: ben
0: sana.
1: Teşekkür
0: Yarın
1: ederim.
0: Görüşmek üzere Mehmet. Buyurunuz.

0: Evet, haftanın ilk işlem gününde BIST yüz endeksi %2.38'lik değer kaybıyla 12.592 puandan kapattı. 115 milyarlıkta bir işlem hacmi var elimizde. Piyasanın özeti budur. Yani 12.455 gördükten sonra en düşük 12.592'den günü noktaladık. Kabine toplantısı sonuçlarını bekliyoruz. İçerideki fon süreciyle ilgili neler yapılacak, neler oldu, neler konuşuldu bunu merak ediyoruz. Ama biz gidelim genel bir hem gün içi hem de haftaya ilişkin değerlendirme almak üzere Philip Portföy Yönetim Kurulu üyesi Ercan Göçmen'e iyi haftalar dileyelim. Ercan, hoş geldin, iyi haftalar diliyorum.
1: Hoş bulduk. İyi haftalar dilerim. İyiyim, sağ ol, sen de umarım iyisiniz.
0: Vallahi ne iyiyim, iyiyim diyelim, iyi olalım. Adettendir, evet. İyiyiz yani. İşte takip ettiğimiz çok fazla başlık var, çok hareketli. Haberler sizde Ercan.
1: Eyvallah. Peki. Yani aslında
0: haberler sizde.
1: Az önce siz güzel özetliyorsunuz. Özellikle bu fonda, fon piyasasına getiren düzenlemeler sonrasında piyasada bir ciddi bir satış baskısı oldu. Özellikle 131 fonun tasfiye edileceği haberinden sonra piyasanın genelinde bir satış baskısı olmasını normal karşılamak lazım dedi. Çünkü yatırımcıların bir kısmı da bir huzursuzluk oluştu. Acaba benim fonumda da bir şey olur mu diye. Dolayısıyla bu otomatik satışları tetikliyor. Dolayısıyla bugün geldiğimiz seviye 12.500. Yani bu yıl gördüğümüz en düşük seviyeye yakın bir noktaya geri çekildik ne yazık ki. Ama burada hani bardağın olumlu tarafından bakacak olursak bu son bir ayda gelen satışın önemli bir kısmından, satış baskısından banka hisseleri biraz kendini ayrı tutabildi. Perakende şirketleri biraz daha kendini ayrı tutabildi. Bunları söylemek lazım. Endeksteki düşüş tabii dramatik. Ama şunu da unutmayalım. 1 Ekim'den itibaren endeks yüzün kapsamında çok ciddi bir değişiklik olacak.
0: Evet.
1: Siz her gün böyle şeyi söylerdiniz. Yani bugün şu kadar şu hisse olumsuz etkiledi diye söylerdiniz. Bugün de baktığımız zaman gerçekten yani ciro olarak, karlılık olarak piyasada çok etkisi olmayacak hisseler. Ne yazık ki piyasa değerleri büyüdüğü için bunların etkisi hala endeks üzerinde etkileri var. Ama bu hisseler 1 Ekim'den itibaren olmayacak. Dolayısıyla 1 Ekim'den itibaren piyasayı daha net gösterebilir bir endeks yüze kavuşacağız. Bu bence önümüzdeki günler için olumlu bir haber. Tahvil piyasasında siz de az önce belirttiğiniz bizim tahvillere çok ciddi bir satış gelmedi. 40.40'larda ki uluslararası piyasalarda tahvil faizleri de ciddi bir şekilde yukarı giderken bizim tahvil faizlerindeki yükseliş sınırlı oldu. Bence bu çok olumlu. Eğer Ekim ayı, özür dilerim, Eylül ayı enflasyonu 2.2 bekleniyor. Bu beklentilerin altına gelirse piyasanın modunu özellikle bankalar tarafında biraz daha olumlu kılar. Dolayısıyla bu hem uluslararası piyasalardaki gerginlik hem de bizim yurt içinde oluşan belirsizlik nedeniyle bir miktar satışı gördük. İşte TL bazında 12.500'e geldik. Dolar bazlı endekste $250 desteğine geri çekildik. Ben açıkçası bu bölgelerden yavaş yavaş bir toparlanma bekliyorum ama hani bu bir V dönüşü olur mu? O biraz zor gibi gözüküyor. Yani yediğimiz satışı bir süre toparlamamız, hazmetmemiz gerekecek. Ama bence özellikle banka hisseleri başta olmak üzere hele hele böyle yükselmemiş bir petrol seviyesinde ulaşım, Türk Hava Yolları gibi hisselerde. Yani buralarda pozisyon alıp birazcık ama hani bugünden yarına değil işte ama biraz uzun vadede 6 ayda 1 yılda bu bölgeler bence yatırımcıları mutlu edebileceğini düşündüğüm seviyeler.
0: Ercan, çok teşekkür ediyorum. Özellikle tabii 1 Ekim'e bir kez daha dikkat çekmiş olman da önemli. Ben de onu not düşecektim. Zaten Ercan Göçmen'i uğurladık efendim, ondan aldığımız yorumlar ardından. Şimdi bir reklam arasına gideceğim. Seans notlarını noktalıyorum. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde değil, sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
4: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
5: Reklam. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Reklam. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kalanlarda birlikteyiz. Bu kez ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Şimdi saat 16'da planlanıyordu. Kabine toplantısı 16.50 civarında toplanıldı. İçeride günden elimizde ne kaldı dediğimizde aslında oradan çıkacak olan başlıklar şüphesiz çok önemli olacak. Ama onun öncesinde piyasalar hem küreselde kendi yağında kavrulan belki bir gündem yaşadılar bugün. Artan petrol fiyatlarını gördük, yükselen faizler, düşen hisse senetleri özellikle ABD tarafında, Avrupa biraz pozitif ayrışmıştı. Hepsine tekrar bir bakacağız. İçeride ise daha sert satışların yine fon manipülasyonu çerçevesinde devam eden süreçle bağlantılı olarak sürdüğünü gözlemledik. Gelsin rakamlar, şöyle bir hatırlayalım ki borsayı biraz önce birlikte zaten noktalamıştık seans notlarında. Ne olmuştu? %2.38'lik düşüşle 12.592 puan seviyesinden günü noktalamıştık. İşlem hacmi de 115 milyar lira düzeyinde gerçekleşmişti. Dünün %15 civarında üstünde ama 115 milyar piyasa için hayli düşük bir işlem hacmi. Bir süredir de zaten böyle, onu da not ediyoruz ve takip ediyoruz. Şimdi gün içinde en düşük 12.455 gördük ama 12.593'ten gerçekleşen kapanış önümüzdeki günlere ilişkin de çok fazla bir sinyal vermiyor. Uzmanların ağırlıklı olarak söylediği ve dikkat çektiği husus, bankacılık endeksinin bu sert satışlar içerisinde biraz daha kendini pozitif yönde ayrıştırma çabası gösterebildiği yönünde. Ne demek? %0.89'luk bir düşüş sadece bankacılık endeksinde görüyoruz. %2.38'lik BIST 100'e karşın demek. Öte taraftan sanayi endeksi %4.12 geri çekiliyor. Maliye endekse de %2.75'lik düşüşler var. Dolayısıyla bardağın dolu tarafında bankacılık biraz daha güçlü durmaya devam ediyor notunu düşebiliriz rahatlıkla. Dolar TL'de 48.98.23'e gelindi. %0.12'lik bir yükseliş var. Bu arada Euro dolar paritesi 1.13.69'da, %0.19'luk bir geri çekilme izliyoruz orada. Dolar endeksi 101.23'te %0.25'lik bir artış var. Euro TL tarafında ise %0.10'luk bir geri çekilme, 55.72.86'ya taşıyor Euro TL'yi. Geldik Avrupa borsalarına. Şimdi burada genel olarak daha pozitif bir ayrışım söz konusuydu. Ama bir önceki buluşmamızda 17.45'te demiştim ki sizlere buradaki primlerden bir miktar ödün veriliyor. Şimdi o ödün biraz daha artmış vaziyette. Primler iyice daralmış. Londra'da %0.23, Paris'te %0.15, İtalya'da %0.11 olurken Frankfurt DAX endeksi artık bu dakikalarda negatif eksene geçme eğilimi içerisinde. Detaylarını Ceren'den birazdan alıyor olacağız diyelim. Ve ABD borsalarına bakalım. ABD borsalarında ise Nasdaq Kompozit ve Nasdaq 100'de çok hafif bir belki dipten alımlar olduğunu gözlemliyoruz. Niye çok hafif diye üstüne basarak söylüyorum? Çünkü Nasdaq Kompozit hala %1 ekside. Öte yandan S&P 500 hala %0.85 geriliyor. Hatta Dow Jones %0.66'lık kayıplara biraz daha ekledi. %0.76'ya geldi. Nasdaq 100 tarafında ise %1.37'lik düşüş devam ediyor. Geldik ABD tahvillerine. Bütün olay aslında biraz daha burada süre geldi. ABD 30 yıllık tahvilde 5.56.81'deyiz şu anda getiri bazında. Daha yükseklerdeydik elbette. Bu dakikalarda sanki burada bir miktar alım var, çok hafif de olsa, ama bu yanıltmasın kimseyi. Ne zaman tekrar alımların belirgin ve anlamlı şekilde devreye gireceğiyle ilgili sorularımızı sormaya devam ediyoruz. Biz ABD 10 yıllık tahvilde 5.25.93'te hala getirim ve 5 yıllık tahvilde de 5.08.95'e geldiğini gözlemliyoruz. Buradan geçelim emtia ve Bitcoin ekranına. Şimdi ABD tipi ham petrolde $95.47'deyiz. Brent'te vade değişimi var ama $107.60 şu an ekrana yansıyan. Öte yandan bir sonraki vadede yine $100'ların üzerinde bir seyir var. Dolayısıyla hani burada önemli bir gevşemeden bahsetmek için çok erken. İran-ABD savaşı ekseninde, Hürmüz Boğazı ekseninde ve ötesinde belirsizlikler önemini koruyor ve piyasa üzerinde de etkili olmaya devam ediyor. Bitcoin'e bakıyorum. Bitcoin'deki kayıplar %2'ye yaklaşmış vaziyette. Zaten 83 bin doların altına gelmiştik. Şu anda $82.941'dan fiyatlanıyor yeniden. Gümüşte %4.95'lik bir değer kaybı var. $61 sınırına doğru tekrar geliyoruz. Bir ara %5'i aştı buradaki düşüşler, onu da hatırlatayım. Spot altında da %3.78'lik bir geri çekilme var. Burada da 4100'e doğru bir geri salınım olmuştu. Şimdi $4.124'dan fiyatlanıyor. Ve evet, şimdi ilk yorumumuzu, yani bu bölümün ilk değerlendirmesini almak üzere Kuzey Menkul Değerleri'ne gidiyoruz. Araştırma analisti İbrahim Şişman bizimle birlikte. Telefon attığımızda İbrahim, hoş geldin. Öncelikle ilk gün için bir geçmiş olsun diyeyim ben. Çünkü piyasa yine sert satışlar gördü. Yine düşük bir hacim. Ama bankacılık endeksi dikkatimizi çekmiyor değil. Belki biraz ona da değinerek bugünü yorumlarsan ve bu haftaya ilişkin beklentilerini paylaşırsan sevinirim.
2: Evet, aslında senin de ifade ettiğin gibi belki de en çok dikkat ettiğimiz noktalardan birisi bu dönemde hangi sektörlerin bir miktar daha güçlü kalabildiği. Burada tabii likidite önemli olduğu için başta bankacılık hali hazırda yılbaşından beri %4'lük endeks olarak getirisini korumaya çalışıyor. Tabii yabancı yatırımcıların daha fazla ilgi gösterdiği, burada bilgi ve şeffaflığın aslında yüksek olduğu sektör grupları olduğu için bankacılık dikkat çekiyor. Ama tabii biraz piyasada baktığımızda özellikle Eylül ayının genelini kapsayan konu fon konusu ve burada özellikle likit fonlara yönelik tahliye sürecinin yaklaşık 10 günü tamamlamasıyla beraber bir miktar burada belirsizlik de devam ediyor. Tabii bu belirsizliğin bu hafta içerisinde çözülmesini bekliyoruz. Bütün bu belirsizlikle beraber bir miktar panik satışları, biraz piyasada kredili işlemlerin getirmiş olduğu baskı, buradan da gelen reysen satışların da olabileceğini aslında düşünüyoruz. Çünkü SPK'nın buradaki düzenleme açısından baktığımızda kredi öz kaynaklarında %35'ten %20'ye esnetmişti. Ama tabii piyasadaki çok sert geri çekilmeler bu %20'yi de kaldırabilecek seviyede değil. BIST 100'e baktığımızda aylık %14'lük bir geri çekilme var. BIST 100 dışına baktığımızda ise aylık %33'lük bir geri çekilme var. Tabii burada fonların daha çok manipüle ettiği şirketlerin fiyatlamalarında tabii ki henüz burada normal değerlerine, defter değerlerinden hala çok uzakta olduğunu görüyoruz. Belki biz Ekim ayının sonuna kadar bu değerlemelerde ve fiyatlamalarda aslında bir miktar daha dengelenmeyi belki ay sonunda göreceğiz. Ama burada likit fonların tasfiye sürecinin ilk başta yapılmasını tabii ki bekliyoruz. Ve tabii ki bir hasar tespiti yapılacak. Piyasada bunun bir karşılığı olacak. Ve buna göre aslında birçok adımla yeni düzenlemelerle beraber aslında normal para piyasası fonlarında, yani bu tarz yüksek riskli olmayan gruplarda da biraz çıkış eğiliminin mevduat tarafına gittiğini görüyoruz. Yani yatırımcı bu belirsizlik döneminde aslında mevduat tarafıyla kendini daha garantili alana almaya çalışıyor. Ama belirsizlikler gittikçe, tasfiye süreçleri tamamlandıkça tekrardan kademeli olarak aslında burada güvenin ve piyasa ilginin artmasını bekliyoruz. Şu an zaten hem burada endeks ortalamalarına baktığımızda TL'ye bazlı %6 gibi sınırlı bir 200 günlük ortalamanın altında işlem görsek de dolar bazlı baktığımızda %12 mertebesinde geri olduğunu görüyoruz. Ve işlem hacmi 100 milyar mertebesine düştü. Son 3 gündür bunun etrafında aslında dolaşıyor diyebiliriz. Bu da tabii piyasadaki gerek fiyat baskısı gerekse belirsizliklerle beraber diyebiliriz. Ama ekonomi yönetiminin burada proaktif adımları ve tasfiye sürecine ilişkin belirsizlikleri de ortadan kaldırmasıyla beraber fiyatların zaten çok geride olması, bugün nispeten bankacılık daha az negatif ayrışsa da perakende tarafının güçlü olduğunu görüyoruz. Daha defansif sektörlerin, daha burada temel dayanakların ve ucuzluğun ön planda olduğu sektörlerin bu dönemde piyasayı koruma kalkanı olmaya çalıştığını ama genel itibariyle satış dalgasının bir miktar daha devam etmesini de bekliyoruz.
1: Osman, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli görüşlerin için hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Hiç vakit kaybetmeden Londra'ya uzanalım. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin. Sana da iyi haftalar diliyorum. Şimdi bugün Avrupa için de önemli gündem başlıkları vardı. Elbette küreselde olan biten faizlerin seyri vesaire hepimizi etkiliyor. Herkesin gözü kulağı oralarda ama bir yandan da Lagarde'ın konuşması vardı. Bir yandan ben saat 17'de yayına girdiğimde aslında Avrupa borsaları daha bir alıcılıydı. Sonra orada bir miktar zayıflık sinyalleri oluşmaya başladı. Nedendir, niçindir? Bunu da merak ediyorum. Elindeki diğer notlarla birlikte söz sende.
3: Merhabalar Didem, iyi haftalar. Evet, ABD tahvil faizlerinin yeniden yükseliyor olması, yeni zirveleri test etmesi aslında Avrupa borsalarında risk iştahını düşürdü. Endeksler kapanışa yakın karışık seyre dönmüş durumda. Çok sınırlı prim var Avrupa borsalarında, fakat öğle saatlerinde yükseliş daha belirgindi Avrupa endekslerinde. Tabii burada sektörel bazda baktığımız zaman özellikle hisse bazlı hareketlere, İngiltere'de hükümetin ilk kez ev alacaklara yönelik yeni bir kredi programı açıklamasının ardından İngiliz konut şirketlerinin hisselerinin öne çıktığını takip ediyoruz. Çok sayıda şirketin hissesinde %10'u aşan prim var. Bu program kapsamında %2,5 peşinatla ev almak isteyenlere %20 oranında hisse kredisi sağlanacak. Programın ayrıntıları önümüzdeki ay Maliye Bakanı Hilli tarafından bütçede duyurulmuş olacak. Aynı zamanda bugün emtialarda özellikle altın ve gümüş tarafında geri çekilme hızlandı. Gümüş fiyatlarına baktığımız zaman orada yaşanan düşüşün %5'e ulaştığını takip ediyoruz. Bu da madencilik sektörünün geride kalmasına yol açıyor. Diğer yanda bugün petrol fiyatları da dalgalı bir seyir izledi. Brent petrolün varili 108 dolar seviyesinden hafif gevşedi 106 dolar seviyesine, ardından yeniden 107 dolar seviyesine çıktı. Burada tabii haber akışını takip etmeye devam ediyoruz. Reuters'ın son geçtiği haber, arabulucuların ABD ve İran ile ayrı ayrı görüşmeler yapacağı beklense dayanıyor. Bu bir miktar daha yükselişin hız kesmesine yol açmış olsa da yine de şu anda ekranda gördüğümüz gibi petrol fiyatlarında %3'ü aşan yükseliş var. Aynı zamanda tabii gözler az önce Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'dan gelen açıklamalardaydı. Lagarde Avrupa Parlamentosu'nda açıklamalarda bulundu. Özellikle bu cuma günü gelecek Eylül ayı Euro bölgesi enflasyonu öncesi açıklamalar dikkatle takip edildi. Bir süre daha enerji krizi kaynaklı fiyatların bölgede yüksek seyredebileceğini söyledi. Ancak şu aşamada enerji fiyatlarındaki artışın ücretleri ve daha geniş fiyat baskılarına kalıcı bir şekilde yansına dair henüz bir işaret olmadığına dikkat çekti. Lagarde, ECB politikasında orta yol yaklaşımını sürdürecek dedi. Yani bir yandan enflasyonu kontrol altında tutmaya çalışıyor, diğer yandan ise büyümeyi gereğinden fazla baskılamamaya çalışıyor. Lagarde'a göre yükselen tahvil faizleri büyümeyi yavaşlatacak ve aynı zamanda yüksek enerji maliyetleri enflasyona geçişi sınırlamış olacak. Yani aslında şimdiye kadar Lagarde'ın açıklamalarında ikinci tur etkilerin şu ana kadar bölgede görülmediği yöndeki açıklaması önemliydi. Zaten açıklamalar sonrası yatırımcılar para politikasında daha fazla sıkılaşma yönelik beklentilerini azaldı. Şu anda piyasalar ECB'nin Ekim ayı toplantısı, yani 28-29 önemliydi. Zaten açıklama gerçekleşecek para politikası kurulu toplantısında faiz artırma ihtimalini %40'ın altında fiyatlamaya başladı. Gözler tabii cuma günü Euro bölgesi enflasyonunda olacak demiştik. Bölgede enflasyon şu anda büyük ölçüde enerji fiyatlarının etkisiyle hareket etmeye devam ediyor. Ancak çekirdek enflasyon savaş başlamadan önceki seviyede kalmayı sürdürüyor. Şubat ve Ağustos aylarının her ikisinde de çekirdek enflasyon %2,4 seviyesindeydi. Burada beklenti bu ay %2,5'a çıkacağı yönünde. Yani çok sınırlı bir artış yaşanacak. Fakat manşet enflasyonun 3 yılın zirvesine çıkması bekleniyor. Bloomberg'in ekonomistlerle yaptığı ankete baktığımız zaman tüketici fiyatlarının Eylül'de yıllık bazda %3,7 oranında artması beklentisi var. Bu bir önceki ay %3,2 seviyesindeydi. Biz salı günü, yani yarın İspanya'dan alacağız ilk olarak enflasyon verisini diyebiliriz Didem.
1: Çok teşekkür ediyorum Ceren. Paylaştığım bu notlar için sana kolaylıklar diliyorum. Yarın görüşmek üzere diyelim, stüdyoya dönelim. Ekonomist Vedat Özdağ benimle birlikte. Her pazartesi olduğu gibi Vedat Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız, ne var ne yok?
4: İyiyiz efendim, sağ olun.
1: Güzel bir hafta olsun dilekleriyle başlayalım. Bugün önemli gündem var. İçerideki önemli gündem tabii kabineyi takip ediyoruz. Oradan çıkabilecek mesajları, fon gündemiyle, süreciyle ilgili. Sizin beklentiniz nedir diye sorayım. Yani çünkü aslında bazı şeyler oluyor, bir takım açıklamalar geliyor, SPK'dan duyurular vesaire. Bunların hepsi yoğun bir şekilde bu konu üzerinde durulduğunu gösteriyor bize. Ama tabii piyasanın verdiği reaksiyon çok da haklı bir reaksiyon. Onun da şu anda kadar önüne geçebilecek bir herhangi bir haber akışından bahsedemiyoruz. Ama bekliyoruz.
4: Evet, yani likitte problemi var. Likitte problemi dolayısıyla hem para piyasası fonları hem diğer fonlar maalesef şeyleri de, yani BIST 30, BIST 50'deki çok güçlü bilançosu olan şirketlere de satmak zorunda kalıyorlar. O da borsada hakikaten moralleri bozuyor, yatırımcı moralini de çok bozuyor. Bir de zaten bu fon işi başından itibaren biliniyordu. Biz de birkaç defa MSCI, FTSE, Dow Jones uyarılarına uyusun, SPK aksiyon alsın diye 2-3 defa konuşmuştuk burada. Tabi biraz güven kaybı oluştu. Yani insanlar çok büyük bir servet kaybı da var. Haksız bir servet transferi de oldu tabi. Güven kaybının telafisi biraz vakit alacak. Kurumların kredibilite inşa etmesi için aksiyon almaları gerekiyordu. Aldılar. Yani SPK'nın aldığı şeyler, kararlar isabetli. Ama şimdi likiditeyi sağlamak için, yani fonlardan çıkış olduğu zaman güven kaybı dolayısıyla, aynı bu bankalarda aniden mevduata şey olduğu zaman, herkes parasını çekmek istediği zaman, bankanın elinde o kadar para olmadığı zaman,
1: yani hani, sistemin
4: birdenbire
1: zarar görmesine, durma noktasına gelmesine sebep verebiliyor böyle şeyler. Yani, ama şu ana kadar herhalde burada öyle çok kalıcı bir etki yok gibi. Yani sistemik olmadığı vurgusu yapılıyor hep.
4: Yani şu çok büyük bir şey, yani henüz daha zarar ortaya çıkmadı. Kimin ne kadar para kaybedeceği belli değil. Yani bugün açıklanan portföylerin, bu fonları yöneten portföylerde varlıkları ne kalacak? Herkesi de
1: nasıl tazim edilecek sonrası?
4: Edilecek. Yani çok büyük bir zarar ortaya çıkacak. Buradan tabii daha önceden çıkanlara da büyük bir servet
1: 20-25 milyar gibi sanki hesaplanıyor. Dolar, değil mi? Evet. Ben farklı rakamlarda yine var ama konuşulan tabii bunlar çok büyük rakamlar. Şimdi bugünkü kabine toplantısından ne bekleyebiliriz? Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi konuya müdahil oldu. Dolayısıyla en üst perdeden daha detaylı bakılacak. Her kim sorumluysa hukuk karşısında cevap verecek dendi. Dolayısıyla böyle bir bekleyiş var. Bir daha yaşanmaması için atılması gereken herhalde daha çok fazla adım var diye tahmin etmek yanlış mı olur?
4: Yanlış olmaz ama piyasanın şu anda beklediği hakikaten bu likidite sorununa, güven kaybına ve güven kaybı dolayısıyla panik satışlara, panik satışlar dolayısıyla bu fonları yönetenlerin, aslında düzgün şirketler de zorlanıyor. Onların da varlıklarını çok böyle olmayacak fiyatlarla elden çıkarmalarına yol açmaması lazım. Hani bankalarda yarım kaldı TMSF diye bir şey var. Hani belli bir şeyini güvence altına alıyor devlet. Hani bu burada bir şekilde, hani 2023'te de benzer bir şey yaşanmıştı. Varlık fonu içerisinde bir fiyat istikrar şeyi, varlık fonu içerisinde fiyat istikrar fonu var. Muhtemelen orası biraz daha aktif bir şekilde devreye girebilir. Yani BIST 100, BIST 50'deki senetlerin satışını önleyici önlemler alınabilir. Blok devir falan gibi. Yani varlık fonu bu sorunlu olan ya da likidite problemi yaşayan şirketlerden bu hisseleri blok halinde özel emirle alabilir. Buna benzer şeyler muhtemelen satışları durdurur. Bu tabii benim söylediğim biraz uç örnek. Yani ters etkileri de olabilir. Ama orayı rahatlatacak önlemler gelebilir diye düşünüyorum. Bugün bizim tabii biraz şey olmasının nedeni, hani tepkinin bizde biraz daha fazla olmasının nedeni aslında bir Hürmüz'le ilgili Trump'ın şeyi reddetmesi, ABD tahvil faizlerinin yükselmesi, petrolün çok gap'li açılması, ondan sonra bir de Fitch'in bir Türkiye değerlendirme raporu.
1: Evet, o da cuma geldi. Ondan dikkatinizi çeken neler var?
4: Yani orayı da çok kısaca geçeyim. Petrolde, varilde 20 dolarlık bir artış, şeyin cari açığın gayri safi yurt içi hasılaya oranını 1 puan arttırıyor diye. Evet. Bizim geçen seneki cari açık %1.9'du. Bu sene %3 olabilir diyor. Merkez Bankası'nın rezervleri yeterli. Sıkı para politikası ve kuru kontrol altına almak için uygulanan politikalar şimdilik iyi. Bu fon krizi mi, şeye etki yapmaz diyor. Nota etki yapmaz diyor ama erken gevşeme ve hızlı yani hacimli gevşeme dolarizasyona yol açabilir korkusu. Hı hı. Bu tabii fon da likitte meselesiyle birleşip %4-5 Brent gap'li açılınca piyasayı ürküttü. Yani 5.20'nin de üzerinde 10 yıllık tahvil faizleri. Zaten cuma günü şeyden çok sert bir uyarı gelmişti. BOFA'dan sistemik kaldıraç azaltma sorunu yaşayabiliriz tahvillerdeki şey yükselirse diye. Çünkü çarşamba, perşembe MOVE endeksinde çok sert bir %33'ün üzerinde bir artış görmüştük. MOVE'da tahvil piyasasındaki VIX'in paraleli, yani oradaki oynaklığı, korkuyu ölçen bir şey. Oradan birikmiş bir korku vardı. Bizdeki Hürmüz petrol fon krizi, likitte krizi, şu bu falan, bir de yani yargı bir taraftan ayrı bir şey yapıyor gibi, SPK ayrı bir şey yapıyor, siyasiler ayrı konuşuluyor. Tabii bu işin biraz idari, biraz siyasi maliyeti de olacak. Bunların yarattığı tabii bir güvensizlik şeyi de var. Onlar moralleri bozdu.
1: Peki, şimdi petrol dediniz, aslında tekrar bir başa dönmekte fayda var. Gap'li bir açılış, Trump'ın o 7 maddelik İran teklifini Hürmüz Boğazı'yla ilgili reddetmesi. Ama bir yandan da işte bir yine Katar önderliğinde arabuluculuk yapılmaya çalışıldığını biliyoruz. O masada Amerika yok, onu biliyoruz. Bu işler yani aslında biraz da alıştık, yani bir ileri iki geri şeklinde gidiyor geliyor ama sonuçta piyasalarda ciddi bir hasar da oluşuyor. Yani ABD faizleri bugün 10 yıllık tahvil faizi %2 yukarıda. Yani geldik 5.26-35'lere. Şimdi bu tarafıyla baktığımız zaman dolar yine yukarıda, tahvil faizleri yukarıda, hisse senetlerinde sert satışlar var. Petrol yukarıda, tamam vade sonu vesaire ama hani güncel vadeye de baktığımızda yine 100'ün üstündeyiz. Yani düşmüş falan bir petrol fiyatı yok. Ne kadar sürdürülebilir bu Vedat Bey?
4: Vallahi bu 5 sent bir yandan hem hazine tahvil faizlerini, özellikle kısa vadeyi kontrol etmeye çalışıyor. Ama söylediğim gibi getiri eğrisi dikleşti. Hı hı. Tahvil yatırımcısı hakikaten o ayak oyunlarını yemez diye daha önce böyle biraz argo tabirle konuşmuştuk zaten. Geri alım geçen haftaki şey başarısız oldu, yani daha yüksek faiz istediği için ihaleler biraz beklenti altı kaldı. Onlar zaten moral bozukluğunun ilk tetikleyicisi oydu. Şimdi iki hafta kaldı diyor şeyin. Yani 10 milyon varili kaldı şeyin, İran'ın. Çin'e sattıktan sonra ondan sonra artık ihracat yapamayacak. Zaten çok zor durumdalar. O süre içerisinde bir yandan tahvil alımıyla kısa vadeli faizleri düşürmeye çalışıyor. Bir yandan da Fed'e akıl veriyor. Yani açık fikirli olun.

0: bu Greenspan döneminde olduğu gibi büyümeye biraz alan açın. Çünkü yapay zeka yatırımları ve deregülasyon büyümeyi arttırıyor. Enflasyona yol açmadan büyümek mümkün. Şu 2 haftalık, 3 haftalık süre içerisinde İran'ı nükleerle ilgili, yani siyasi olarak Trump'ın da işini kolaylaştıracak şekilde nükleerle ilgili taviz vermeye zorlayacağız. O arada bizde tahvil faizlerin çok yukarıya gitmesi İran'la müzakereler de elimizi zorlaştırıyor modunda duruyor siyasi olarak. Çünkü İran'da hakikaten orası zorlandıkça, yani tahvil faizleri yükseldikçe nükleerden vazgeçmem 7 günlük süre. Bu süre içerisinde işte şeyleri, yaptırımları kaldır, blokajı kaldır, bir miktar
1: Tabii.
0: dondurulan varlıklardan para ver diyor. Benim gördüğüm kadarıyla bu sürenin şeye yansımaması lazım. Yani Trump'ın şu ana kadar burada biraz inatçı ve iddialı durmasının arkasında şu var. Bir defa Asya ABD'den petrol almaya başladı, Güney Kore ve Japonya'ya. Güçlü bir ihracat var, petrol ihracatı. Hürmüz'den
1: Tabii.
0: alamadıkları için oraya gidiyorlar. Yen üzerindeki baskı azaldı, korku azaldı. Besant o işi halletti, yani ben kasayım, buyurun bet etmek isterseniz gibilerinden. Bir de henüz hisse senedi piyasasına bir darbe gelmedi. Yani asıl korkulan orası. Ama onun da artık yavaş yavaş şeyleri gelmeye başladı. Yani belli bir şeye yükseldikten sonra şu anda ABD borsalarında bu yapay zeka olumlusu diye bir terminoloji çıktı, muhteşem 7 yerine. Yani borsaların %40.000'i bu 10 tane hisse
1: Evet.
0: belirliyor. Yurt dışından da çok fazla aslında tahvilden ziyade bu hisselere para girmiş. Şimdi bu hisselere para çıkışını tetikleyici düzeylere çıkarsa 10 yıllık tahvil faizi, bu problem, bu o zaman Trump'ın müzakerelerde elini bayağı bir zayıflatır ve taviz vermeye, 2 haftalık süre dolmadan taviz vermeye zorlayabilir. Yani seçimlerden önce İran işinde başarılı oldum demek istediği için böyle bir sıkışık gündem ve her yeri çok çok fazla etkileyen bir şey etkisi oluyor. Yani borsalardan şeye kadar bugün
1: Yani
0: günümüzün.
1: siz bekler misiniz ABD borsaları noktasında biraz daha sertleşen bir satış baskısı?
0: Şimdi şöyle
1: Çünkü bir
0: okumak.
1: yandan da çok özür dilerim, bir yandan da yani o 10 hisse dediğiniz işte o yapay zeka teknoloji ve onun çevresindeki hikayeyle zaten
0: Evet.
1: ilerliyor. Ekonomideki canlılık da ve enflasyon üzerindeki etki de yine büyük oranda oradan geliyor. Oradan fedakarlık edilmediği müddetçe çok da değer olarak bırakılmayabilir yorumları yapılıyordu. Ama yükselen faizler bu iştahın önüne geçebilir diyorsunuz anladığım kadarıyla belli bir noktada.
0: Şimdi şöyle, geçen hafta hazine ihaleleri kötü geçti.
1: Evet.
0: Genelde şöyle bir not da söyleyeyim. Bu hafta hazine ihalesi yok. Ben tahvil faizlerindeki düşüşün bugüne özgü olduğunu düşünüyorum. Yarından itibaren düşüş başlar diye düşünüyorum. Hazine ihalesi olan haftalarda genelde faizler yükseliyor. Bu hafta ihale yok. İhale olmayan haftalarda da görev olarak daha düşük oluyor. Bu notu söyleyeyim bir defa.
1: Peki.
0: Geçen hafta bu Birleşik PMI verisi, S&P'nin yayınladığı, burada biz çok ciddi bir yükseliş gördük sermaye mallarında. Bu sermaye mallarında daha çok yapay zeka şirketlerinin makine teçhizat vesaire, işte sermaye malı talebi kaynaklı. Ve veri sonrası yayınlanan raporda hem imalatta hem hizmet sektöründe çok büyük bir patlama yaşanıyor, boom yaşanıyor diye. Bu boom terminolojisi altı çiziliyor tabii. Rastgele seçilmiş değil. Bir defa bekleyen işler var, işleri yetiştiremiyorlar, kalifiye insan bulmakta zorlanma var. Bütün bunlar tedarik zincirindeki aksaklıklara ve darboğazlara rağmen, aksaklık derken şeylerden bahsediyoruz, yani navlun, sigorta,
1: Tabii.
0: rota
1: Tabii.
0: değişiklikleri, darboğazda işte.

yeterince arz şeyi olmuyor. Tabi buralar buna rağmen böylesine güçlü bir hani PMI verisi çok yüksek geldi. Dolayısıyla burada artık ekonomik aktivite Atlanta Fed GDP Now %5

0: bahsediyoruz. E şimdi iç talepte de bir şey var.
1: Hareketlilik yani var.
0: Yani dikkat biraz oraya çekilecek perspektifi. Onun üzerine zaten veri sonrasında FOMC üyelerinden yani 7-8 tanesi yapılacak daha iş var. Yani New York Fed Başkanı dahil olmak üzere. Yani sanki Ekim ayında tekrar bir faiz
1: artışı. Gelir mi diyorsunuz?
0: Yani %90'a çıktı.
1: Dur bakayım, ben şöyle, %90'a çıktı mı? Bir saniye.
0: Sabah okuduğum raporlarda
1: %73'te şu an Ekim için, Aralık'ta da 88.
0: Evet.
1: Ya yani az değil tabii.
0: 3-4 bekleyenler var. Yani şeylerde Goldman Sachs revizyonlar yapıyor. Dolar endeksi tekrar 104'lere çıkacak falan diyor. Hani biz geriler diye bekliyorduk falan. Çünkü diyor şey, hem enerji, yüksek enerji fiyatlarına rağmen ekonomik aktivitenin canlı olması, Fed'in daha agresif görülmesi ECB'ye rağmen faiz farkı avantajı nedeniyle dolar endeksi daha güçlenir, 2027'nin ortasına kadar bu sürer diyor. Şeyde ABD'de şey, ekonomi vites büyüttü diyor, Avrupa para bölgesinde henüz toparlanma terminolojisi kullanılıyor diyor. Bu da pariteyi 1.10'lara çeker, dolar endeksini 1.04'lere çeker diye yorumlar yapıyor. Bu bir sürü bankanın faiz artış beklentilerinde artış gördük. Bu şey imalat PMI sonrasında. Fakat benim rezervim şu. Bir defa bu artık tahvil faizleri öyle bir noktaya geldi ki aynı enflasyon gibi. Enflasyon yükseldikçe artık alım gücünüz zayıflıyor. Dolayısıyla talebi kendi kendine baskılayan bir şey. Burada da öyle güzel bir noktaya geldi ki artık yani riskli varlıklardan gidip güzel %5.20 10 yıllık tahvil, 6'lara yaklaşan bir şey 30 yıllık falan almak daha mantıklı. O da alım geldiği zaman da faizler de düşüyor tabii, fiyatları yükseldiği zaman. Bir de bu hafta gelecek...
1: Cazip yerlere geldi diyorsunuz.
0: Cazip
1: yani
0: yerlere geldi. Faiz açısından, faiz artışıyla ilgili de bu hafta iki tane veri çok çok belirleyici olacak. Bir tanesi PCE, daha önce konuşmuştuk. Yani aşağıya doğru
1: bir
0: revizyon...
1: Bir dakikam kalmış.
0: Tamam, hemen toparlıyorum. PCE'de aşağıya doğru revizyon bekliyorum geçmişe yönelik olarak. Yani 0.2 ya da altında gelirse kesinlikle faiz artışı olmaz. Altın, gümüş çok bundan desteklenir. Tarım dışı istihdamda da geçen ayda 168 bin gelmişti. Orada da 90 bin ve altı gelirse orada da gene faiz artışı ihtimali biter. Peki. Ekim ayı itibariyle. Peki. Dolayısıyla bu iki veri çok çok önemli olacak. Bana göre ikisiyle ilgili de iyimser fiyatlama yarından itibaren başlar diye düşünüyorum.
1: Takip edeceğiz. 90 bin tarım dışı istihdam dediniz. 6 faiz artışı olmaz ve PCE'de de 0.2 dediniz. Çekirdek bunun altında gelirse yine faiz artışı beklemem dediniz. Not ettim Vedat Bey. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Efendim, günden kalanları da burada noktalayalım. Yarın saat 17'de görüşene dek hoşça kalın. Bunun belki YT ekranlarında kalın. Zira biz hala kabine toplantısı ve sonrasında çıkacak sonuçları bekliyoruz efendim.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA kriptoya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: kripto. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve Dünya'dan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın.

0: İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Türkiye ekranlarından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Yeni haftaya başlarken yeniden jeopolitik riskleri konuşuyoruz. İran'ın şartlarını ABD'nin kabul etmemesinin ardından Hürmüz'ün açılmasına ilişkin bir kez daha petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri konuşuyoruz. Öte yandan içeride fon tarafını konuşuyoruz. Tüm bunlarla birlikte makroekonomik görünümü değerlendirerek başlayacağız 60 dakikaya. Parite Rüyum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizimle birlikte olacak ilk bölümde. İkinci bölümde enerji piyasaları diyeceğiz. Bir yandan Hürmüz dedik, orada yükselen fiyatlar dedik. Bir yandan LNG'yi konuşuyoruz, Avrupa'nın ihtiyaçlarını konuşuyoruz. Kış aylarına girerken OMEC Hidrokarbonlar ve Enerji Güvenliği Direktörü Doktor Sohbet Karpuz bizimle birlikte olacak. Ve son bölümde ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Turan'la birlikte yalıtım tarafını konuşuyor olacağız. Tüm bunların öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. Bloomberg HT'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık %2,20, yıllık %30,30 olması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,7'ye yükselirken 2027 yıl sonu tahmini de %23'ten %24'e çıktı. Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Talep Endeksi 2026 yılının Ağustos ayında aylık bazda %0,7, yıllık bazda %0,1 azalarak 100 oldu ve uzun dönem ortalamasına geriledi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de Ağustos'ta aylık bazda %0,3, yıllık bazda %0,7 artarak 100 oldu. Türkiye'de beyaz eşya sektöründe iç pazar ile ihracat arasındaki ayrışma dikkat çekti. Türkbeset verilerine göre Ağustos'ta iç satışlar yıllık %8 artarak 825 bin adedi aşarken ihracat %8 geriledi. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyeceğini ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını sınırlayabileceğini söyledi. ABD ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler hız kazandı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre arabulucuların bugün ve yarın taraflarla ayrı ayrı görüşerek 7 günlük ateşkes önerisini ele alması bekleniyor. Görüşmelerde İran'ın BM Genel Kurulu marjında sunduğu tekliflerin revize edilmiş versiyonuna odaklanılacak.

0: Ve az önce gündem başlıklarında da ilettik. TİM İhracat Talep Endeksi Ağustos'ta ılımlı gerilemeyle birlikte yüze geldi. Detaylarını izleyerek devam edeceğiz şimdi.
1: Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Talep Endeksi 2026 yılının Ağustos ayında aylık bazda %0.7, yıllık bazda %0.1 azalarak 100.0 oldu ve uzun dönem ortalamasına geriledi. İhracat yapılan pazarlardaki temel ve öncü makroekonomik göstergeler kullanılarak ihraç ürünlerine yönelik talep koşullarını takip eden endekste, Ağustos'ta iş ve tüketici güvenindeki gerilemeye karşın işsizlik, sanayi üretimi ve enflasyondaki kısmi iyileşmeler etkili oldu. Böylece talep endeksi uzun dönem ortalamasında seyretti. Uzun ve kısa vadeli sosyal, ekonomik ve politik göstergeler kullanılarak ihracat pazarlarının risklere karşı direncini ölçen TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi, Ağustos'ta aylık bazda %0.3, yıllık bazda %0.7 artarak 100.0 oldu. Küresel jeopolitik risklerdeki kısmi iyileşmeye karşın ihracat talep endeksinin uzun vadeli ortalamasına gerilemesi, ihracat pazarlarının genelinde dayanıklılığı olumsuz etkiledi.

0: Buna rağmen pazar dayanıklılık endeksi uzun dönem ortalamasında seyretmeye devam etti.
1: Ve iç talep koşullarını konuşurken beyaz eşyada Ağustos ayında %8'lik bir satışlarda artış görüldü. Detayları izleyelim.
0: Türkbest verilerine göre Ocak ile Ağustos 2026 döneminde beyaz eşya ihracatı geçen yılın yine bu dönemine göre %18, üretimi ise %13 geriledi. İç satışlarda düşüş %4 ile daha sınırlı kalırken iç satış ve ihracatın toplamından oluşan toplam satış hacmi %13 azalarak 17.450.364 adet olarak gerçekleşti. Ağustos ayında iç satışlar geçen yılın aynı ayına göre %8 artışla 825.359 adede, üretim ise %4 artarak 2.242.419 adede yükseldi. Buna karşılık ihracat %8 düşüşle 1.498.828 adet, toplam satışlarsa %3 düşüşle 2.324.187 adet seviyesine geriledi. Türkbest Yönetim Kurulu Başkanı Alper Şengül, Ağustos ayındaki iç satış artışına karşın yılın ilk 8 aylık sonuçlarının iç pazarda güçlü ve kalıcı bir canlanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini söyledi. Sektörün üretim gücünü ve uluslararası rekabetçiliğini koruması için iç pazarın güçlenmesinin büyük önem taşıdığını belirten Şengül, bu kapsamda beyaz eşya gibi uzun kullanım ömrüne sahip temel ihtiyaç ürünlerinde mevcut kredi kartı taksit imkanlarının artırılmasını önemsediklerini söyledi.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov New York'ta S-400 konusunda açıklamalarda bulundu. Lavrov Türkiye'deki S-400 sistemlerinin başka bir ülkeye transfer edilmesi konusunda her türlü teklifi değerlendireceğiz dedi.
2: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov New York'ta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistin devletinin kurulması için zaman geldi diyen Lavrov, S-400 konusunda da açıklamalarda bulundu. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurul toplantıları için gittiği ABD'nin New York kentinde gazetecilerle bir araya geldi. Sorulan bir soru üzerine Türkiye'deki S-400 sistemleri hakkında açıklamalar yaptı. Sistemin bir başka ülkeye transferi konusunda her türlü teklifi değerlendireceğiz dedi. Lavrov, sistemlerin gönderileceği ülkenin Rusya ile dostane ilişkilere sahip olması gerektiğini de vurguladı. Böylece sistemlerin o ülkeden başka bir yere gönderilmeyeceğinden emin olabiliriz ifadelerini kullandı. Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ise Filistin konusuna değindi. Filistin devletinin BM kararları doğrultusunda kurulması için zaman geldi sözlerini sarf etti. Gazze'deki Filistinli kadın, çocuk ve yaşların ölmeye devam ettiğini belirten Lavrov, insani durumun kritik seviyede olduğunu kaydetti.
1: ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka ve deregülasyon kaynaklı verimlilik artışlarının enflasyonu kontrol altında tutabileceğini belirterek Fed'in faiz konusunda açık fikirli olması gerektiğini savundu.
0: Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka ve deregülasyonun sağlayacağı verimlilik artışlarının enflasyonu kontrol altında tutacağını belirterek Fed'in faiz konusunda açık fikirli olması gerektiğini söyledi. Bessent, İran'la çatışmanın yol açtığı yüksek yakıt fiyatlarına rağmen Amerikan ekonomisinin Trump döneminde vergi indirimleri ve deregülasyonun desteğiyle güçlü seyrettiğini savundu. Bessent, Trump'ın Fed başkanlığına seçtiği Kevin Warsh'un ekonomide 1990'lardaki internet patlaması dönemine benzer, hatta daha güçlü verimlilik kazanımları yaşandığının farkında olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent, dönemin Fed başkanı Alan Greenspan'in ekonominin büyümesine alan tanıdığını hatırlatarak, mevcut Fed yetkililerinin de benzer şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Bu yıl enflasyon, İran savaşı ve Ukrayna'nın Rusya'nın enerji sektörüne yönelik saldırılarıyla bağlantılı rekor seviyedeki benzin ve dizel fiyatlarından etkilendi. Amerika Birleşik Devletleri'nde gıda ve enerji hariç tüketici fiyatları Ağustos'ta aylık %0.3, yıllık %2.4 arttı. Bessent ise çekirdek enflasyonun sakin seyrettiğini ve son birkaç ayda gerilediğini savundu. Çin'in İran savaşındaki rolüne de değinen Bessent, İran'ın Çin'e petrol sevkiyatının yakında durmasını beklediğini söyledi. Çin'in İran'a sağladığı desteği önemli ölçüde azalttığını ve denizde Çin'e doğru giden yaklaşık 15 milyon varil İran petrolü kaldığını belirtti. Besant, İran'ın önümüzdeki iki hafta içinde Çin'e son petrol teslimatını yapacak.

0: yapabileceğini ve bunun Tahran üzerindeki Hürmüz Boğazı konusunda anlaşmaya varma baskısını artıracağını söyledi.
1: Ve 60 dakikanın ilk konuğu Paritarium Eğitim Danışmanlık kurucusu Doktor İsmet Demirkol bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar Ece, çok teşekkür ederim.
1: Şimdi şöyle bir makroekonomik koşulları konuşarak başlayacağız. Küresel anlamda baktığımızda herhalde bir süredir en çok dikkat çeken konulardan bir tanesi jeopolitik risklerle beraber tahvil tarafındaki getirilerin yükselmesi. Öyle ki ABD tarafını zaten vadeler bazında farklılık göstererek ne kadar yükseldiğini konuşuyoruz. Ama öte yandan işte Almanya tarafına baktığımızda 2009'lardan beri diyoruz en yüksek seviyeler. Japonya tarafında kesa öyle çok uzun zamandır en yüksek seviyeleri konuşuyoruz. Şimdi böyle bir ortamda öncelikle bunun devamını bekler miyiz? Öte yandan tabii ki bunun bizim gibi ülkelere etkisinin ne olabileceğini de biraz irdeleyelim bugün seninle.
2: Çok teşekkür ederim. Şimdi dünyadaki özellikle tahvil faizlerinin artması en önemli risk olarak o ülkenin borçlanma maliyetini arttırıyor. Amerika'daki bugün 10 yıllıklar 5.25'in üzerinde, Avrupa'da 3'ün üzerinde. Dolayısıyla maliyetler hem Avrupa tarafında da artıyor, maliyesinde aynı zamanda Amerika için de başlıyor, artıyor. Diğer taraftan gelişen piyasalarda ise gelişen piyasalarında döviz maliyeti artıyor. Euro bazında, dolar bazında. Dolayısıyla aslında şu anki konjonktürde faiz artışının, tahvil faizlerindeki artışın dünyaya hiçbir faydası yok. Çok büyük bir türbülansa doğru gidiyor. İş gücü maliyetlerini arttırıyor, şirketlerin karlılığını azaltıyor ve her şeyden önemlisi özellikle tahvil faizlerinin artması enflasyon dinamiklerini de bozduğu için belirsizlikleri, örneğin en yapay zeka yatırımlarını da azaltıyor. Bunun önümüzdeki süreçte ben çok fazla artmasını beklemiyorum. Özellikle biraz önce Besant'ın verdiği mesaj. Yani ne diyor? Warsh'a açık fikirli olalım. Yani sözlü yönlendirmeyi yap demek istiyor. İşte İran'ın Çin'e petrol sevkiyatını 10 günden sonra yatmayacağını belirtiyor. Ki Çin'de 100 doların üzerindeki fiyatlardan çok fazla almak istemez. Şimdi bunları topladığımız zaman bu son kırılımların bir miktar 5.25'lerin, 5.30'ların yavaş yavaş geri çekileceğini ifade etmek istiyorum. Çünkü hali hazırda hem Amerika'da hem de Avrupa'da borçlanma maliyetleri yükseldiği için kendilerinin iş gücü maliyetlerinin artacağından dolayı riskin daha da kuvvetlenmesine ortaya çıkarı gibi gözüküyor.
1: Peki burada şunu soracağım. Bu vadeler arasındaki makasın daralması ne anlama gelir? Yani ABD 10 yıllıklarıyla 2 yıllıklarına baktığımızda oradaki marjın daraldığını görüyoruz ya. Bu ABD evet. Ekonomisine dair ne sinyal veriyor bize?
2: Hem Amerikan 10 yıllıkları işte 5.25'ler, 4.90'larda 2 yıllıklar. Amerikan ekonomisinin aslında çok güçlendiğini, Amerikan ekonomisinde bir resesyon olmadığını ve önümüzdeki süreçte de aslında enflasyon baskısının daha fazla artacağını, Fed'in de belki faiz artış sürecinin devam edeceğini fiyatlıyor. Ama bu Amerika'da bir resesyonu kesinlikle fiyatlamıyor. Amerika'daki ekonominin çok güçlü olduğunu, sağlam olduğunu ortaya çıkartıyor. Ancak ve ancak geçen hafta da ifade ettiğim gibi 10 yıllıkların ve 2 yıllıkların yükselmesi Amerikan hazinesinin borçlanma maliyetlerini arttıracağından dolayı ki arttırdı. 25 bas puanlık artış 100 milyar dolar bir maliyet yarattı. Bu 10 yıllıkların belli bir süre sonra tekrar aşağı doğru gerilemesinin Amerikan ekonomisi için daha da iyi olacağını, borsalar için daha da iyi olacağını söylemek istiyorum.
1: Peki bir yandan şimdi tahvil faizleri böyle diyoruz. Şimdi aslında Besant'ın açıklamalarını ekranlara taşıdık ama onun dışında Lagarde'ın da açıklamaları vardı. Lagarde da diyor ki aslında ya bir yandan bu arada faiz artışı tarafını savunmaya devam ederken bir yandan da yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyeceğini ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını sınırlayabileceğini söylüyor. Şimdi büyüme enflasyon tarafında bunun geçişken güvenliği açısından baktığımızda yaratacağı etki ne olabilir? Birazcık makro ölçekli bakarsak çıktıları ne kadar olabilir, ne boyutta olabilir?
2: Şimdi Avrupa'da faizler 2.65 civarında, enflasyon 3.40 civarında. Şimdi böyle bir süreçte Lagarde'ın söylemlerinden şunu anlayabiliyoruz. Avrupa'da bir yavaşlama devam edebilir. Yavaşlama dolayısıyla diğer taraftan tahvil faizleri yüksek getiri elde ettiği için özellikle yatırımcıların Avrupa tahvillerinin çok fazla talebi ortaya çıkması durumunda sıkı para politikasına çok fazla gerek kalmadan enflasyon gerileyebilecek mesajı veriyor. Ama şu anki durumda enerji maliyetleri artarsa ki Avrupa enerji ithalatçısı. Yani bunu Amerika için söyleyebiliriz ama Avrupa için tahvil faizlerinin artması hem Avrupa

0: maliyetini arttırıyor, maliyetlerini arttırıyor. Aynı zamanda Avrupa'daki faizler yüksek aldığı için durgunluk başlıyor. Dolayısıyla Avrupa'da faizleri arttırarak, tahvil faizlerini arttırarak enerji maliyetlerini düşürmek, enflasyonu düşürmek önümüzdeki süreçte bir miktar risk yaratabilir. Dolayısıyla üretim durabilir. Dolayısıyla bu eninde sonunda Avrupa'da şu anki göstergelerde ya faiz indirimine zorlayacak, enflasyonu ikinci plana alacak veya faiz artışı yaparak dengelenme sağlayacak. Dolayısıyla Avrupa'nın işi Amerika'ya kadar kolay değil.
1: Peki bizim içeriye döndüğümüzde bunun etkilerinin enflasyon tarafına yansıması olarak baktığımızda belki onun üzerine büyüme tarafını da konuşuruz ama bize de haftaya enflasyon verisini alacağız mesela. Orada anketimiz açıklandı. Bloomberg ET'nin anketine göre Eylül'de aylık bazda %2,20, yıllık bazda da %30,30'luk bir artış olması bekleniyor. Yıl sonu beklentisine baktığımızda ise orada da 29,7'lik bir beklenti mevcut ki bir önceki anket dönemine göre bir miktar sınırlı da olsa artış olduğunu söyleyebiliriz bu anlamda. Şimdi öncelikle tüm bu etkilerle birlikte enflasyon verisinin nasıl gelmesini beklememiz lazım. Bir yandan da hani Eylül ayı genel anlamda da mevsimsel etkilerden dolayı hep bir enflasyonist ay olarak bilinir. Öte yandan işte Eşel Mobil'in bitiyor olması durumu var gibi gibi birçok etmenle beraber biz Eylül ayı enflasyonunda ne görebiliriz?
0: Bir an önce ifade ettiğin gibi hem Eşel Mobil'in yavaş yavaş devre dışı kalması, diğer taraftan hizmet enflasyonundaki katılığın artması, kira tarafında, enerji tarafında, okulların açılması, eğitim tarafında giderlerin artması. Benim açıkçası aylık beklentim %2 civarında. Yıllık beklentim de hala %32'ye doğru gidiyor. Yani Ekim Kasım aralığı topladığınız zaman %32'ye doğru giden bir süreç var. Burada özellikle Avrupa ve Amerika'daki tahvil faizlerinin artması Türkiye'nin gelişen piyasalardaki borçlanma maliyetini arttırdığı için bizim CDS kredi risk primimize tabii ki olumsuz etki yapıyor. Ama burada en önemli etken enerji. İşte 2027-29 OVP'de yaklaşık 71 milyar dolarlık bir enerji ithalatımız var. Şimdi böyle bir süreçte 71 milyar dolarlık bir enerji ithalatının yıllık bazda devam etmesi Türkiye'deki girdi maliyetlerini, hizmet enflasyonundaki katılığı arttıracak. Dolayısıyla %2'nin sebep olarak ortaya çıkmasındaki en büyük etken enerjide dışa bağımlılık ve özellikle döviz maliyetlerindeki artışın devam ettiğini söyleyebiliyorum. Ekim, Kasım, Aralık'ta da muhtemelen 2,9 civarında artan bir enflasyonun görebiliriz gibi gözüküyor.
1: Peki iç talebe bir etkileyen unsurlara baktığımızda şimdi bir yandan da fon tarafını konuşuyoruz ya bunun makro ölçüde çıktıları ne olabilir diye konuşuyoruz. Şimdi buradaki yaşanan kayıplarla beraber ve bunun belki de hani yarattığı tedirginlikle de beraber burada bir tüketim iştahında bir zayıflama olabilir mi? Bunun böyle bir etki de doğurmasını beklemek lazım mı enflasyonu konuşuyorsak eğer?
0: Tabii ki çünkü sonuçta bir nakit sıkıntısı ortaya çıkıyor. Nakit sıkıntısı ortaya çıktığından dolayı diğer taraftan küresel tarafta da enerji maliyetlerindeki artış, 10 yıllıklardaki yükseliş devam ettiği sürece bir miktar tüketimde yavaşlama ortaya çıkar. Ancak biraz önce de ifade ettiğim gibi bizim enerji dışa bağımlılığımız devam ettiğinden dolayı petrol fiyatlarındaki doğalgaz fiyatlarını biz öngöremediğimizden dolayı bu ister istemez hane halkı buna bir miktar para ayırmak zorunda kalacak. Dolayısıyla hizmet enflasyonu yine her şeye rağmen biraz daha yapışkan kalabilir. Bir miktar tasarruflarda özellikle hane halkındaki tüketimde yavaşlama olsa bile hizmet enflasyonundaki yükseliş için bir miktar daha devam etmesini bekliyorum her şeye rağmen.
1: Orada aslında baskının hizmet tarafından gelmesi mümkün diyorsunuz. Peki son olarak yani hem Türkiye açısından hem de küresel anlamda belki de yani orada en büyük risk bu enerji fiyatlarında mı yoksa emtia tarafında mı? Yani ekonomik açıdan baktığınızda bundan sonraki sürece odaklandığımızda büyüme ve enflasyon anlamında belki ticari dengeler anlamında en büyük riskin nereden gelebileceğini düşünüyorsunuz?
0: Çok teşekkür ederim. Ben çok önemli bir konuya parmak bastınız. Burada benim en büyük endişem emtia tarafı. Sonuçta bugün evet Hürmüz tarafında Orta Doğu ve Rusya toplam petrol üretiminin %40'ına pazar tarafında da %60'ına hakim olmasına rağmen emtiada nadir elementlerde dünyanın en büyük ülkesi Çin %90. Dolayısıyla Çin nadir elementlerde bir baskı yaratırsa özellikle satışları durdurursa daha büyük bir risk ortaya çıkartır. Dolayısıyla şu an aslında görünen petrol risk olsa bile ben

0: Bence en büyük risk emtiadır ve burada da en güçlü ülke Çin'dir. Dolayısıyla en fazla 2027'de de Çin ekonomisi konuşacağız diye düşünüyorum. Petrol fiyatlarındaki tabii ki yükseliş artarak devam edebilir ama biraz önce ifade ettiğim gibi Çin eğer alıcı olmazsa o fiyatlar geriler. Dolayısıyla şu an önümüzdeki süreçte dünyadaki trendi belirleyen etken bence petrolden daha fazla emtia ve dolayısıyla Çin'deki nadir elementler olarak ifade etmek isterim.
1: Parite Rüyum Eğitim Danışmanlık Kurucusu Doktor İsmet Demirkol, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce bir haberimizi aktaralım hemen. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de açılıyor. Yasama mesaisi ise 6 Ekim Salı günü başlayacak. Meclisin gündeminde 13. yargı paketi kapsamında bazı düzenlemeler ve fon soruşturması olacak.
2: 13. yargı paketi kapsamında nafaka düzenlemesi, infaz düzenlemesi, fon soruşturması gündem yoğun. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. Meclis 10 Ağustos'ta çerçeve yasanın kabul edilmesinden sonra tatile girdi. 50 günlük ara sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı 1 Ekim Perşembe günü saat 14'te düzenlenecek özel oturumla açılacak. Genel kuruldaki oturumu Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Aynı günün akşamı Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından açılış resepsiyonu verilecek. Açılışın ardından yasama mesaisi 6 Ekim Salı günü başlayacak. Yeni dönemde meclisin gündemi oldukça yoğun olacak. Ekim ayında infaz düzenlemelerine ilişkin Adalet Komisyonu üyeleriyle bir etki analiz toplantısı yapılması planlanıyor. Toplantıda 11. yargı paketinde yer alan düzenlemeden kaç kişinin yararlandığı tespit edilecek. İyi hale gelmiş ve bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirilmiş mahkumların kaç kişi olduğuna bakılacak. Ayrıca süresiz nafaka uygulamasının kaldırılması, nafakanın evlilik süresine göre belirlenmesine ilişkin düzenlemelerinde 13. yargı paketi kapsamında meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Fon krizleriyle ilgili meclis araştırma önergeleri, dijital konaklama platformları, kamusal alanlarda sigara yasağı, sosyal medya hesaplarında kimlik doğrulaması gibi düzenlemelerde mecliste ele alınacak konular arasında. Ve yeni anayasa çalışmaları. Ekim ayında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunum yapması planlanıyor.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Bizim zamanımızda teminat mektubu mu lazım oldu?
2: İşin başından kalk, bankaya git, kalan işlerini düşün, sonra geri dön.
3: E artık işinizi bırakmadan halledebilirsiniz. Verelim haberi.
4: Garanti BBVA.
5: Garanti BBVA mobilden farklı teminat mektubu türlerine 7/24 başvurabilir, tüm süreci tek yerden yönetebilir ve vade uzatma işlemlerini hızlıca gerçekleştirebilirsin. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
4: Garanti BBVA.
6: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
8: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
9: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
10: Ritmi hissediyor musunuz? Bu Türkiye'nin üreten gücünün ritmi. Otomotivden perakendeye, enerjiden üretime, Kotser'le birlikte ilerleyenlerin ritmi. Türkiye'nin en büyük 100 şirketinden 51'i bugün satın alma ve tedarik zinciri yönetiminde Kotser'i tercih ediyor. Siz de Kotser'le tanışın, işinizi ileriye taşıyın.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimli her yerdeki su birikintileri falan.
13: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
14: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logo

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
6: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
7: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
8: Bir açık var. Bu açığı kapamak mümkün mü? İşte sorun burada. Bu açığı kapamak mümkün değil. Çünkü iki tane büyük ihracatçı ortadan çıkmış durumda. Bir de şu anda Amerika'da dizel ihracat yasağının getirilip getirilmemesi konuşuluyor.
9: Doğru.
8: Eğer bir ihracat yasağı getirilirse, yani şu anda çok pahalı gördüğümüz dizel fiyatı herhalde çok daha yukarılara çıkacaktır. Çünkü rafinerilerin esnekliği yok. Yani bir rafineri yaptığınız zaman onun konfigürasyonu sabittir. Ben daha fazla dizel üreteyim demek istediğiniz zaman bunu yapamıyorsunuz. Çünkü daha fazla dizel ürettiğiniz zaman diğer ürünleri de daha fazla üreteceksiniz. %100 kapasiteye çıkmaya çalışacaksınız ama %100 kapasiteyle de uzun süre çalışamazsınız. Durum ne olacak? Durumun ne olacağını bilmiyoruz. Çünkü sadece Rusya ihracat yasağı getirmedi. İşte Çin ve Güney Kore de buna bir ara katılmıştı. Amerika'nın dizel ihracat yasağı rafinerilerin dizel üretimini artırabilir ama bu benzin arzını da düşüreceği için benzin fiyatlarını da yükseltebilir. Yani kısaca fazla detaya girmeden bahsetmek gerekirse arz ve talep arasında makas artınca fiyatlar da yukarı çıkıyor. Yüksek fiyatlar da mecburen talep yıkımına yol açıyor. Sonuç olarak büyük ölçüde Orta Doğu'daki toparlanmaya bağlı dizel fiyatlarının ileride nasıl yön izleyeceği ki orada da pek böyle iyimser bir haber geleceğini tahmin etmiyoruz. Nihayetinde hem piyasa hem arz talep dengeleri dizel kısmında son derece kırılgan. Ne olabilir? Şöyle bir şey olabilir. Avrupa mesela bir dizel krizine girebilir. Böyle olunca da muhtemelen bu Uluslararası Enerji Ajansı petrol stoklarını tekrar devreye sokabilir. Çünkü Avrupa'daki stratejik petrol stoklarının çoğunluğu petrol ürünü. Bu çareye başvurulur mu onu bilemiyoruz. Eğer başvurulursa o stoklar eriyecek. O stoklar nasıl dolacak? Hangi fiyata dolacak? Piyasa için mesaj net aslında bakarsanız. Darboğaz artık ham petrol değil, ürün ve bir anlamda Atlantik ötesi siyaset diyelim.
9: Yani şimdi söylediğiniz önemli. Bu arada bir son dakikamız var. Onu da ileteyim ben. ABD Başkanı CNN'in haberine göre ABD Başkanı Trump, İran'a nükleer konularda uygulanan yaptırımların hafifletilebilmesine açık mesajı geldi. Bakalım detayları takip ediyor olacağız. Bir ayrıntı olursa aktarırız diyelim. Şimdi sizin söylediğiniz konuya gelirsem ciddi bir arz sıkıntısıyla karşı karşıya kalabileceğimizi söylüyorsunuz. Mesela o ABD'nin ihracat tarafı kısıtlamasının etkisi ne olur? Yani orada talebin ne kadarını etkileyebilir? Yani orada talep kısmının tamamen karşılanamamaya başlanabilmesi durumu söz konusu olabilir mi mesela uzun vadede?
8: Yok, orada Amerika kendi talebini karşılar, sorun değil. 1,5 milyon varil bölü günde ihracat yapıyor. O ihracattan mahrum kalacak küresel dizel piyasası. Sorun orada. Zaten evet, Rusya şu anda devre dışı. Arabistan'dan ve Körfez'den dizel ihracatı öyle tam anlamıyla bir toparlanma gösteriyor. Göstermiş değil. Ve şu önümüzdeki 3 ayda küresel dizel talebinin en yüksek olduğu döneme giriyoruz. Yani talebin en yüksek döneme girdiğimiz zamanda böyle bir sıkışıklıkla söz konusu. Ama rafineri kapasitelerini de artıramıyoruz. Zaten orada bir açıklık var. Çözüm yok. Sadece kısa vadeli bir çözüm olarak sadece Uluslararası Enerji Ajansı'nın işte
9: stratejik kullanılması.
8: Petrol stoklarını devreye sokması lazım. Ya da ciddi oranda talepte düşme veya çökme bekleyeceğiz durum durulana kadar veya siyasi durum durulana kadar.
9: Şimdi talebin yüksek olduğu bir döneme giriyoruz dediniz. Şimdi Basra Körfezi'nden LNG sevkiyatlarının kış aylarında beklenilen ölçüde toparlanamaması halinde bunun küresel ölçekte etkilerinin doğalgaz piyasalarında aslında ciddi fiyat artışları yaşanabileceğine dair uyarılar da gelmeye devam ediyor. Sizin de söylediğinize paralel sebeplerden ötürü. Şimdi böyle bir ortamda rekabet koşulları nasıl şekilleniyor? Orada bir farklılaşma oldu mu diye merak ediyorum. Şöyle ki Avrupa doğalgaz piyasası TTF ile Asya LNG göstergesi JKM arasındaki rekabetin son dönemde nasıl değiştiğini soracak olursam neler söylersiniz?
8: Evet, uzun bir soru. Toparlamaya çalışırsam kısaca, şimdi Avrupa'daki stokların doruluk oranı %70'in çok az üzerinde. Ve önümüzdeki ayda, yani Ekim sonunda düzenleme gereği %90 doluluk oranına gelmesi gerekiyor idi. Bu olamayacak tabii ki. Bir minimum şart var, %75, %80 gelirse yine iyi diye. Belki %75'e gelebiliriz çünkü bu ay başından itibaren ciddi bir LNG ithalatında artış görüyoruz. Fakat Eğer Asya piyasasındaki canlanma da devam ederse, ki biz artık kış sezonuna giriyoruz Avrupa'da, Asya'da da toparlanma devam ederse, özellikle Çin başta olmak üzere Asya piyasası spot LNG piyasasına yüklenmeye başlarsa, Avrupa'nın açığını da spot LNG ile karşılaması gerekecek. Böylece Asya'daki alıcılarla Avrupa'daki alıcılar arasında spot LNG kargoları üzerinde fiyat yükselme yaşanacak mecburen. Böyle durumda kalır isek LNG fiyatlarının nereye gideceğini şu anda tahmin etmek çok zor. Yani Avrupa'da bu El Niño etkisi nedeniyle mevsimsel ortalamanın üzerinde bir kış sezonu geçireceğimiz tahmin ediliyor. Ama durum böyle olmaz ise, soğuk bir kış geçirirsek ve rüzgar hızı 2021'deki gibi düşük olmaz ise, yani şimdi hep ise vesaire gibi şartlı şeyler kullanıyorum, belki kışı geçirebilir, ama kışı geçirmesi bir anlamda doğru, güzel bir haber olabilir. Ama asıl önemli olan kıştan depolardaki doluluk oranının yüzde kaç dolu olarak çıkacağımız. Yani biraz karışık bir cümle oldu ama, yani %75 ile depo doluluk oranıyla kışa girdik. Hı hı. Önemli olan Nisan gibi, Mart sonu gibi ne depo doluluk oranın ne olacağı. Çünkü ondan sonra depoları doldurmak gerekecek ve Ocak ayı başında Rusya'dan Avrupa'nın LNG ithalatı yasaklanmış olduğu için artık Rusya'dan LNG ithalatı olmayacak ve en geç Ekim-Kasım ayında da, önümüzdeki sene, boru hattıyla da Rusya'dan doğalgaz alımını durdurmak zorunda kalacak. Aradaki farkı neyle kapatacak? Çünkü genellikle Avrupa'daki alıcılar uzun vadeli kontrat yapmaya yanaşmıyorlar. Spot LNG'ye yüklenecekler. O yüzden önümüzdeki kış çok daha zor olur. Bu şu andaki durum öyle gösteriyor. Öyle olur ise de Avrupa'yı tam anlamıyla bir enerji krizi sarsar. Enerji krizinin olması tabii enflasyonu da tetikleyecektir. Bu da bazı ülkelerde çok ciddi anlamda ekonomik kırılmaya neden olacaktır. Bundan kaçış gözükmüyor gibi. Dolayısıyla hani eskiden bir söz vardır, evet, gözünüz yolda, kulağınız bende olsun gibi. Yani hava durumuna bakacağız ve Çin'in ne yaptığına bakacağız. Özellikle Asya piyasasında Çin başta olmak üzere. Yoksa Avrupa'nın ihtiyacını karşılaması açısından hem LNG hem bu dizel

0: konumunda durumu pek iyi gözükmüyor. Ama bunu zaman
1: Peki.
0: gösterecek. Belki güzel sürprizlerle karşılaşılır ama ortada sürpriz yapılacak bir şey de ben şahsen görmüyorum.
1: Umarız iyiye gider diyelim. Doktor Sohbet Karpuz, çok çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Ve bir diğer konuğumla devam ediyorum. Hemen stüdyoda kendisi ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Tuğran'la birlikteyiz. Ozan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi aslında enerji piyasalarını çokça konuşuyoruz. Dolayısıyla enerji arz güvenliğini çokça konuşuyoruz. Birçok noktada dönüşüm de çok çok önemli hale gelmiş durumda. Yenilenebilir enerji keza öyle. Oradaki yatırımların artışı ve ne kadar oradan fayda sağlanabilir bakıyoruz. Bir yandan da tabii ki tüm bu alanlarda yalıtım tarafı da önemli bir rol oynayabilir diyoruz. Dolayısıyla enerji tasarrufu sağlayabilmek açısından baktığımızda şu anda Türkiye ne noktada ısı yalıtımında diyeyim?
2: Isı yalıtımında aslında şöyle başlayayım konuya. Yalıtım bir bütündür ve ısı yalıtımı bunun bir parçasıdır. Isı yalıtımı, ses yalıtımı, yangın yalıtımı ve su yalıtımı bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Yapıların tasarım aşamasından uygulama aşamasına kadar. Isı yalıtımı tarafına gelecek olursak da tabii Türkiye'nin ciddi bir potansiyeli var. Geçen sene güncellenen TSS 225 binalarda ısı yalıtımı standardıyla birlikte aslında gelişmiş ülkeler düzeyine daha da yaklaşmış durumdayız. Ve bununla alakalı da aslında şu ana kadar yapılan tespitler mevcut yapıların büyük bir çoğunluğunun aslında yeterli ısı yalıtımına sahip olmadığını gösteriyor. Burada rakam verecek olursak yaklaşık Türkiye'deki 27 milyon hanenin %80'inde kabaca 27-22 milyon hanede ısı yalıtımının yetersiz olduğu tespitleri
1: yani
2: var.
1: Yani ısı yalıtımı olsa bile yalıtım şekli mi doğru diye
2: evet, yetersiz yani değil yeterli mi? Standartlara uygun olmayabilir veya eski standartlara uygun yapılmış olabilir. Dolayısıyla burada yeterli ısı yalıtımı olmadığı için de enerji kayıpları söz konusu. Dolayısıyla hem mevcut binalarda hem de yeni yapılacak binalarda aslında ciddi bir ısı yalıtımı potansiyeli olduğunu söyleyebilirim.
1: Peki yani bu mesela dünyada bu oranlar nasıl? Yani öyle bir kıyaslama yapabilir miyiz?
2: Tabii biz hep kendimizi gelişmiş ülkelerdeki standartlarla karşılaştırıyoruz. Burada örneğin çatı yalıtımından örnek verecek olursak Türkiye'de 10-12 santim olan çatı yalıtımı İngiltere'de 40 santime kadar çıkabiliyor. Dolayısıyla 4 kat daha fazla yalıtım yapıldığını söyleyebiliriz.
1: Bu da eşittir 4 kat daha fazla enerji tasarrufu mu?
2: Tabii direkt birebir orantılı olmayabilir. Bu birçok şeye bağlı enerji tüketimi. Yalıtım bunlardan bir tanesi. Ama bu aradaki yalıtım farkı bu kadar olunca doğal olarak enerji tüketimlerine de bu yansıyor.
1: Peki neden? Yani neden daha fazla ısı yalıtımı yapmıyoruz? Yani maliyetlerle mi alakalı bir sıkıntı var Türkiye'de yoksa belki farkındalıkla mı alakalı bir sıkıntı var?
2: Farkındalıkla alakalı bir sıkıntı var ve bu sıkıntı sadece ısı yalıtımıyla alakalı değil. Yani demin de belirttiğim gibi yalıtım bir bütün. Hı hı. Isı yalıtımı, su yalıtımı, ses yalıtımı ve yangın yalıtımı ile ilgili yeterli farkındalık yok maalesef. Yani bununla alakalı standartlarımız var, bununla alakalı yönetmeliklerimiz var ama maalesef yalıtım gözükmediği için uygulanıp duvarın arkasında veya temelde veya çatıda kaldığı için gözükmediği için tüketici tarafından görünmediği için çok sorgulanmıyor. Dolayısıyla farkındalık düşük. Tüketici de bu farkındalığa sahip olmadığı için bir ev kiralarken veya bir ev alırken bunları sormadığı için de henüz o bilinç düzeyine sahip değil ülke maalesef. Bu nedenle aslında bizim farkındalık çalışmalarını arttırmamız gerekiyor. Hem sektör olarak hem de şirket olarak bunu yapıyoruz.
1: Ne yapıyorsunuz farkındalık çalışmalarını artırmak adına?
2: Öncelikle şunu söyleyeyim, yalıtımın bir bütün olduğunu her platformda vurguluyoruz. Sektörümüzün derneği olan İzoder'de yalıtım olmazsa olmaz sloganı altında bir iletişim kampanyası yürütüyoruz. Dediğim gibi yalıtım denince sadece su yalıtımı akla geliyor belki ama su yalıtımı da çok önemli. Binaların depreme karşı dayanıklılığında su yalıtımı çok kritik öneme sahip. Yangın yalıtımı zaten konuşmamıza gerek yok. Yangında can ve mal güvenliği açısından çok ciddi önem arz ediyor. Ses yalıtımı da yine konfor açısından çok önemli. Dolayısıyla yalıtımın bir bütün olduğunu her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu işin tasarımdan uygulama aşamasına kadar ki tüm süreçte ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bununla alakalı biz oda yalıtım olarak geçmiş dönemde ısı yalıtımı ve su yalıtımı kitapları yazdık. Akademik kitaplar bunlar. Bizim şirket olarak yaptığımız farkındalık çalışmalarından bir tanesi bu. Şu ana kadar ısı yalıtımı ile ilgili 3 kitap, su yalıtımı ile ilgili de bir kitap yayınladık. Bunu da üniversitelere dağıtıyoruz.
1: Şimdi peki bir bütün olarak ele alınması lazım dediniz ama yani farkındalık anlamında elbette bir tanesinin hani daha çok uygulandığı da olabiliyordur mutlaka ki diye düşünüyorum. Bir ses yalıtımına geleceğim. Sizin söylediğiniz şey önemliydi. Mesela hani bir iş yerinde, bir okulda yani odaklanabilmek açısından belki performans açısından bile önemli unsurlar olabiliyor. Dolayısıyla ses yalıtımında ne durumdayız mesela?
2: Ses yalıtımında da yani öncelikle biz sektörümüzün derneğinde ses yalıtımı ile ilgili bir envanter oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü ölçemediğiniz şeyi iyileştiremezsiniz. Dolayısıyla bu alanda farkındalık nedir? Ne kadar bir potansiyel var ve şu aşamada yapıların ne kadarında ses yalıtımı uygulanıyor? Bunu tespit etmeye çalışıyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi ses yalıtımı aslında konfor. Yani hem konfor hem de aslında psikolojik sağlık açısından çok önemli. Özellikle kış aylarında daha çok iç mekanlarda vakit geçirdiğimizi düşünürsek gerek evlerde, gerek ofislerde, gerek AVM'lerde, gerek okullarda ses yalıtımı hem konfor hem de odaklanma konusuyla direkt alakalı, birebir alakalı diyebiliriz. Bu konuyla alakalı da değişik platformlarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
1: Peki mesela dediniz ki ısı yalıtımını konuşurken %80'inde yeterli değil dediniz. Genel anlamda hani bu hane halkı için mi bakıyorsunuz yoksa atıyorum işte okul tarafında, iş yerlerinde farklılık gösteriyor mu bu oran yoksa o tarafta da aynı durumda mıyız?
2: Genelde hane halkı olarak bu araştırmalar yapılıyor. Yani tabii büyük ticari yapılara girdiğimiz zaman orada daha farklı yönetmelikler ve standartlar uygulama koşulları olabiliyor. Dolayısıyla bizim bu verilerimiz konutlar için geçerli. Enerjinin de yaklaşık 1/3'ünün konutlarda tüketildiğini düşünürsek burada çok ciddi bir iyileştirme alanı mevcut diyebiliriz.
1: Ne kadarlık bir potansiyelimiz var? Potansiyeli yüksek diyorsunuz ama oradan kastımız nedir? Mesela enerji dışa bağımlı bir ülke olarak buradan nasıl bir avantaj sağlayabiliriz? Aslında o %80'lik kısmın Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuşuyor. Hemen oraya dönelim kısaca.
3: Bakanımız kapsamlı birer sunum yaptılar. Şimdiye kadar atılan adımlarla ilgili kabine üyelerimizi bilgilendirdiler. Malumunuz bu meseleye nasıl yaklaştığımızı New York dönüşü yaptığımız basın toplantısında kamuoyumuza ilan etmiştik. Ama şunu bugün bir kere daha açık açık ifade etmek isterim. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla, ister belediyelerde yaşandığı gibi apaçık yolsuzluk yaparak olsun. Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Kimse bizi milyarlarca liralık yolsuzlukları savunmak için meydan meydan, şehir şehir dolaşanlarla mukayese etmesin. Biz onlara benzemeyiz. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir. Biz ne hak yeriz? Ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele Başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur. Söz konusu insanımızın huzuru ise, söz konusu 86 milyonun

0: yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ekonomi kurmaylarımız, diğer sorumlu birimlerimizle koordinasyon içinde yoğun bir mesaiyle çalışmaktadır. Biz de ilgili arkadaşlarımızla istişare halinde gerekli adımların atılmasını süratle temin ediyoruz. Burada şu gerçeği tekrar hatırlatmak istiyorum. Türkiye bugün 2 trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe sahiptir. Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir. Türk sermaye piyasası dayanıklıdır. Temelleri sağlamdır. Bu sınamanın üstesinden rahatça gelecek kapasiteye de hamdolsun ziyadesiyle sahiptir. Her kim aksini iddia ediyorsa Türkiye borsasına, Türkiye ekonomisine, Türk halkına çok büyük bir haksızlık yapmış olur. Sırf siyasi mevzi kazanmak uğruna muhalefet figürleri dahil hiç kimsenin ekonomimize zarar vermeye, yatırımcıları tedirgin etmeye hakkı yoktur. Şu noktanın da altını özellikle çiziyorum. Hiçbir sebep yabancı basın kuruluşlarına yazılar yazarak kendi ülkesini kötülemenin gerekçesi olamaz. Şikayet mektuplarıyla batılı ağababalarından yardım dilenen zihniyeti bugün bir kez daha milletimizin derin irfanına havale ediyor. Böyle bir zihniyetten ülkeye de millete de hiçbir fayda gelmez. Bizim son 25 senedir olduğu gibi bugün de uğruna canımız feda dediğimiz Türkiye'nin itibarını artırmaktan, ferdi olmaktan her zaman iftihar ettiğimiz Türk milletini tüm dünyada layıkıyla temsil etmekten, 86 milyonun hak ve hukukunu korumaktan başka bir derdimiz yoktur ve olmayacaktır. Sevgili vatandaşlarım, sermaye piyasalarının doğası gereği son derece dikkatli hareket ediyoruz. Kapatılan fonların tasfiye süreciyle ilgili çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Gerek fonlar, gerek hisse senetleri üzerinden oynanan, çevirip haksız kazanç elde edenler hakkında gerekli soruşturmalar yapılıyor. Fonlar vasıtasıyla piyasa bozucu eylemlere giriştiği tespit edilenler hukuk önünde bunun hesabını verecektir. Tabii burada bir diğer kritik husus, benzer bir sorunun tekrar yaşanmasının önüne geçilmesidir. Bununla ilgili çalışmaları da yapıyoruz. Sermaye piyasalarımızın işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemeleri inşallah süratle hayata geçireceğiz. Şundan herkes emin olsun, müsterih olsun. Devletimizin ilgili kurumları yoğun bir mesai içindedir. Yarın ekonomi kurmaylarımızla ve sorumlu kurumlarımızın yöneticileriyle bir araya geleceğim. Sermaye piyasası kurulları içinde hukuk devleti sınırları dahilinde maşeri vicdanın rehberliğinde gereken her türlü adım atılacaktır. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Ekranları başında bizleri izleyen aziz vatandaşlarımı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Son olarak bu akşam UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya'ya karşı mücadele edecek A milli futbol takımımıza yürekten başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Ve 60 dakikayı noktalıyoruz efendim. Yarın tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
2: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
3: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
4: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle, kuma, çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
8: TEB Yatırım Prime'la borsada işlem yapmak çok kolay. Viyop ve hisse senedi piyasalarını ücretsiz takip edin, portföyünüzü her yerden yönetin. Üstelik yıl sonuna kadar canlı borsa verisi hediye. Yatırım işlemlerinde uzman TEB Yatırım Prime. Detaylı bilgi tebyatırım.com.tr'de.
0: Reklam. Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bloomberg GT Radyo.

0: Miyav.
1: Öncelikli yayın.
0: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
0: Hattımdan yürümeyin. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: What we gotta do right here is go back.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
1: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
0: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Yeter. Herkes sussun, bu sefer ben konuşacağım.

0: Bloomberg ET Radyo.
1: Hehehe.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Efendim iyi akşamlar ve ekonomik görünüme hoş geldiniz. İyi haftalar diliyorum. Yine karışık bir başlangıç yaptık haftaya. Makro konuşacağız. İlk bölümde her zaman olduğu gibi çok kıymetli Abdurrahman Yıldırım ve bu akşam bize Profesör Doktor Selva Demiralp hocamız eşlik ediyor. Abdurrahman Beyciğim hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Selva hocam siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: İyi şimdi akşamlar Selva hocam.
1: Makro konuşacağım
3: dedim ama
1: gündem tabii çok sıcak ve yoğun. Bu akşam Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da açıklamaları vardı. Fonlarla ilgili olarak Abdurrahman Beyciğim. Tabii yani geldiğimiz noktada aslında bir daha bunların tekrar etmemesi için neler yapmak gerekiyor, nasıl düzenlemeler lazım? Belki de bunları konuşacağız. Ama tabii süreç devam ediyor. Nereye geldik? Geldiğimiz nokta nedir? Yatırımcılar da merak ediyorlar. Şöyle bir önce onu değerlendirerek başlayalım.
2: Yani bir kere Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından anlaşılıyor ki kabine yani hükümet düzeyinde konu ele alınmış. Hı hı. Yarın da önemli bir toplantıyla bazı açıklamalar yapılacak.
1: Sayın Erdoğan'ın da katılacağı bir toplantı
2: evet,
1: olacak.
2: Evet,
1: onun
2: aynen.
1: Dışında aslında bu teknik
2: bütün kurumlarda
1: toplantılar
2: katılacak.
1: Devam ediyor.
2: Hı hı. Yani teknik toplantılar, hazırlıklar, çalışmalar sürüyor. Dolayısıyla olayın hani pozitif yönü diyelim bu. Bir önlem alınacaktır herhalde. Hı hı. Tasfiye sürecine hızlandırıcı şekilde bir müdahale edilecektir sanırım. Ama içeriğini görmeden, açıklanmadan bir şey söylemek de zor. Yani bir tahminde bulunmak. Dolayısıyla orada hani tasfiye ederken küçüklerin yanında işte büyük yatırımcıların da aynı miktarda ödeme yapılması herhalde adil olmak açısından önemli olacak. Hı hı. Ama bu arada tabii giderek olayın genişlemesi, derinleşmesi, boyutunun biraz daha ortaya çıkması piyasayı ürkütüyor açıkçası. Çünkü hem fonların tasfiyesi söz konusu ama bu fonların içindeki işte yatırım araçları var, hisse senetleri var. Bunlar satılacaksa piyasaya baskı yapıyor tabii. Ne kadar yani SPK'ya ne kadar 3 ayı 6 aya çıkarttıysa da bu yani 6 ay içerisinde satılacak demektir. Dolayısıyla o da bir baskı yapıyor ama sadece hisse senedi değil. Aynı zamanda diğer şirketler, kişiler hakkında da piyasada dedikodu üretilebiliyor. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı bugün de buna işaret etti. Yani acaba benim yatırım yaptığım hisse senedi de mi bu işlere bulaştı? Onun da başına böyle bir şey gelir mi? Filan yani bu hakikaten çok absürt bir şey. O konuda yarın da herhalde vurgulanır tekrar. Yani ancak o his, şey fonların içerisinde ise belki bazı yaptırımlara tabi olabilir hisse senedi. Dolayısıyla fonların içeriğinin de açıklanması, ondan sonra yol haritasının daha bir netleştirilmesi uygun olur, uygun olacaktır. Ve piyasayı da olumsuz etkiliyor tabii bu satış baskısı, belirsizlik. Ama yarın bir en azından önemli bir belirlilik beklerim. Yani hem kurumlarla toplantı hem de işte bakanlar düzeyinde ele alınmış olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tam kararlılıkla olayı ele almış olmasının bir sonucu olması lazım. Evet. Aksi çünkü aksiyi düşünmüyorum yani piyasaya zarar verir.
1: Sayın Erdoğan bugün kabine toplantısı açıklamalar yaptı ve bu açıklamaların içerisinde de fonlarla ilgili sürece de değindi. Kabine toplantısının içerisinde önemli bir yer verilmiş belli ki. Fonlar ve hisse senetleri üzerinden haksız kazanç elde edenlere yönelik soruşturmaların sürdüğünü söyledi Sayın Erdoğan. Sermaye piyasalarının işleyişini daha sağlıklı hale getirecek idari ve hukuki düzenlemelerin hızla hayata geçirileceğini de açıkladı. O yüzden yüzden başlarken söylediğim gibi yani bundan sonrası için de aslında bu gelecek açıklamalar, düzenlemeler son derece önemli olacak. Yatırımcıyı küstürmemek veya işte piyasamızın sağlamlığını, piyasamızı daha da sağlam hale getirebilmek için diye düşünüyorum.
2: Evet, yani şimdiye kadar yatırım fonlarında böyle bir şey yaşanmamıştı. Yani 1987'de ilk hayatımıza girdi yatırım fonları, İş Bankası kurdu. Hı hı. Ama yani demek ki her şeyin bir ilki de olabiliyor. Yani böyle bir olayı yaşadık. Hı. Dolayısıyla bazı insanlar herhalde gönül rahatlığıyla para piyasası fonu diye girmişlerdir. Hani riski yok falan diye. Hı hı. Ama riskli olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Yani dolayısıyla önlemler alınmalı, evet.
1: Evet. Şimdi tabii Türkiye yüksek enflasyonlu bir süreçten geçiyor. Aslına bakarsanız enflasyonla mücadelemizde kararlılıkla devam ediyor olmamıza rağmen özellikle savaşın da etkisiyle bu yıl çok önemli bir adım atamadık aslında. Para piyasası fonları da aslında bu şekilde ya da mevduat da yatırımcı açısından hani enflasyonist bir ortamda bunlar getiri anlamında ve güvenli liman olarak bakılan alanlar. Bir ucu da enflasyona dokunuyor diye düşünüyorum Selva Hocam. O yüzden buradan bu vesileyle enflasyona bağlayalım. Bugün bizim Bloomberg HT'nin enflasyon anketi sonuçları vardı. Onları yayınladık. Orada şöyle bir bakıyorum. Eylül ayı enflasyon anketi aylık bazda %2,20, yıllık bazda %30,30'luk bir enflasyon beklentisine işaret ediyor. Yani geçtiğimiz yılın bu dönemine baktığımızda ya da işte yıl sonunda buralardan biraz daha aşağıda olduğumuzu düşününce biraz önce söylediğim üzere hani bu yıl aldığımız yol öyle çok da bizi mutlu edecek bir yol değil. Bu arada siz de Koç Üniversitesi'nde çok önemli bir enflasyon araştırması yapıyorsunuz. Enflasyon beklentilerini ortaya koyuyorsunuz. Bence başlarken onlara şöyle bir değinmekte fayda var. Sizin anket sonuçlarınız bize ne anlatıyor son geldiğimiz noktada diyeyim.
3: Tabii biz de zaten geçen hafta yapmıştık anketi ve yani hafta sonu itibarıyla da veri elimize geçti. Anket sonuçlarını her ne kadar yarın resmi olarak duyuracak olsak da ben hazır sizinle bu yayını yaparken ilk sizinle paylaşmak istedim.
1: Çok teşekkür ederiz İlginç. Hocam. Çok mutlu olduk. Sağ olun.
3: Yani sonuçları gerçekten ben de merakla bekliyordum. Çünkü bu fon sarsıntısının hane halkı düzeyindeki karşılığını görmek açısından ilginç olacaktı. Ve ilk gördüğümüzde nitekim hani genel olarak bir karamsarlık ortamının, tedirginlik ortamının hane halkı beklentilerinde hemen karşılığı olduğu şeklinde manşet ya da şöyle söyleyeyim 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentisi rakamına baktığımız zaman 3 puan arttığını görüyoruz geçen aya göre ve %47'ye çıkmış. Ki bunu biz uzun süredir bu şekilde yüksek bir artışla görmemiştik. Eğer bilmiyorum Hande Hanım size bir iki grafik göndermiştim
1: ama. Evet hazır
3: ama.
1: Hocam grafikleriniz siz tamam. Çağır. Hemen ekrana geldi evet, ilk grafikte başlayabiliriz.
3: Bu grafikte zaten sarı çizgi bizim 12 ay ileriye yönelik enflasyon beklentilerini pardon sarı çizgi enflasyon hissiyatını gösteriyor. Geçmiş 12 aydaki hissettiğiniz enflasyon nedir sorusu. Orada 53'ten 55'e çıkmış geçen aya göre ama ondan daha sert bir artışı kırmızı çizgi ki bu önümüzdeki 12 aydaki enflasyon beklentiniz nedir sorusuna cevap. İşte orada 44'ten 47'ye bir artış görüyoruz. Yani genel olarak eğimine bakarsak bu sarı ve kırmızı çizgilerin hep aşağı yönlü bir trend vardı. Geçen ay hissiyatta bir artış olmuştu ve ben o zaman tam da anlamıyorum, anlamlandıramıyorum hissiyattaki bu artışı biraz daha trende bakalım derken bu ay ve özellikle bu fon sarsıntısı kaynaklı genel tedirginliğin, karamsarlığın ben hem hissiyatı hem de enflasyon beklentilerine bir bozulma olarak yansıdığını görüyorum. Zaten yine bununla alakalı olarak bir sonraki grafiği de gösterelim. Ondan sonra yine genel programın akışına gideriz. Çünkü en hassas olan bu fon sarsıntısından etkilenen sorular, bir enflasyon beklentisi, bir de her ay sorduğumuz önümüzdeki 12 aydaki enflasyon tasarruf kararlarınız sorusu. Ki oraya baktığımız zaman da özellikle yatırım fonlarında belirgin bir azalma görüyoruz. Yatırım fonları bu grafikte alttan üçüncü sütunlar diye düşünelim. Orada %28'miş geçen ay. Önümüzdeki 12 ayda tasarruflarım yatırım fonlarında da değerlendiririm diyenlerin oranı, onun %21'e düşmesi gerçekten hani genel olarak insanlarda bir tedirginlik anlamına geliyor. Fakat bardağın dolu tarafından bakarsak, hani bir dolarizasyon endişesi ya da sistemden çıkma gibi bir endişeden ziyade daha çok şu anda yatırım fonları nezdinde insanların, hane halkının biraz daha temkinli durmak istediğini, biraz daha karamsarlaştığını görüyoruz anket verilerinden.
1: Peki hocam, devam edeceğiz ama burada özellikle bu grafikte altın dikkatimi çekti. Evet. Onu soracaktım size. Bugün darmadağın oldu altın. Ve yani özellikle birazdan Selvi Hocam'ın yorumlarını da alırız. Yani Amerikan 10 yıllıkları 5.22 şu anda görüyorum, 23'lere geldi. Evet. 30 yıllıklar keza öyle. Petrol fiyatları yüksek ve altın üzerinde de müthiş bir baskı var. Bugün de onu alenen gördük ama bizim yatırımcımız hala diyor ki önümüzdeki 12 ay ben altına yatıracağım.
2: Vallahi bizim yatırımcımız altın konusunda son derece isabetli davranır. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yani altın konusunda tecrübe gayet iyi. Dolayısıyla vatandaşı bu konuda dinlemek lazım. Yani vatandaşın söylediğine önem vermek lazım. Tutturur. Yani ben de o görüşteyim açıkçası. Çünkü ilk defadır böyle Amerikan 10 yıllık faizinin %5'i aştığını görüyoruz. İşte 19 sene sonra doğal olarak altının en büyük düşmanı. Altını baskı altına alması gayet normal. O baskının da en şiddetli aşamasını yaşıyoruz. Çünkü ilk defa böyle %5 ile karşılaştı. Hı hı. Daha sonra ne olacak peki? Daha sonra işte altına talep devam ederse, ki edecek gibi görünüyor merkez bankaları tarafından. Yani altın tekrar yukarı doğru gidecektir. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli düşünen, çok kısa vade, bir hafta, birkaç hafta değil, hı hı, düşünenler için alım dönemi olabilir bu fiyatların düşmesi. Dolayısıyla vatandaş burada şeyi söylüyor, doğruyu söylüyor, hissiyatını söylüyor. Hı hı. Bu hissiyatı da bence isabetli. Ama başka bir şey daha bu vesileyle söyleyeyim. Şimdi, hı hı, Selvi Hanım'ın anketi ya da işte üniversitenin anketinden normalde beklenebilecek şey, eğer paranız bir yerde kilitli kalmışsa harcama yapamayacağınızdır. Hı hı. Harcama yapamazsanız o zaman enflasyon da yükselmeyecek diye beklersiniz. Tersi olmuş. Yani enflasyon yükselecek. Peki ama paranı sen daha kurtaramadın. Yani en azından bir kısım insan kurtaramayacak parasını hemen. Dolayısıyla harcamak istese de harcayamayacak. Bu harcamalar yoluyla en azından enflasyona aşağı yönlü bir baskı kurar. Buna rağmen vatandaşın şeyi vermesi, enflasyon yükselecek demesi, daha da yükselecek demesi, hı hı, durup dururken canının yandığını, benim canım yanıyor demek istiyor vatandaş. Hı hı. Canı yandıkça enflasyon yukarı diyor. Ne zaman ki böyle işte o can yanması azalıyor, enflasyonu düşürüyor. Bence enflasyona tam cevap vermiyor vatandaş. TÜİK anketlerinde de böyle, beklenti vesaire. Diğer anketlerde de böyle. Ben öyle yorumluyorum ya da yani vatandaşa soru sorduğunuz zaman vatandaş bir taraftan bir acıyı tatmışsa o soruya biraz ters yanıt veriyor.
1: Evet, ama enflasyon bekleyişlerinin arka planında da biraz bu var galiba. Siz ne diyorsunuz Selvi Hocam?
3: Yok, Abdurrahman Bey'e kesinlikle katılıyorum. Yani enflasyon zaten Türkiye'de hiçbir zaman sadece enflasyon olmadı. Enflasyon genel bir güvendir, enflasyon yapısal reformlardır, enflasyon kurumlardır. Bütün bunlar bir yandan enflasyonu da etkiliyor gerçi. Yani onu zaten bir kenara koyalım ama hane halkı bu bağlantıları kuruyor mu, yoksa genel olarak bir hissiyat üzerinden mi cevap veriyor? İkisi de var. Yani sadece o ya da öteki dememek lazım. Çünkü İlk gösterdiğim grafikte aslında en alttaki çizgi de manşet enflasyon rakamını gösteriyor. Dolayısıyla manşet enflasyon rakamındaki trend hissiyatı etkiliyor. Burada en altta gördüğümüz çizgi enflasyon rakamı. İşte enflasyon düşerken genel olarak hissiyatın da düştüğünü görüyoruz. Yani o benim çarşıda, pazarda hissettiğim fiyatlar manşet enflasyon düştüğü zaman da düşüyor. Ve hissettiğim enflasyon azaldığı zaman daha bir ileriye yönelik olarak, Merkez Bankası'na yönelik olarak güvenim artıyor. Öyle olduğu zaman da enflasyon beklentim, yani ortadaki kırmızı çizgi de azalmış oluyor. Fakat kesinlikle katılıyorum. Bu genel bir karamsarlığa da yansıtan bir ölçüt. Ve zaten aslında gönderdiğim grafiklerden bir tanesinde de enflasyon beklentilerini güvene göre ölçerek bakıyoruz. Yani uygulanan politikalara ne kadar güveniyorsunuz sorusuna verilen cevaplar üzerinden enflasyon beklentine bakıyoruz. Evet, bu grafikte. Şimdi burada aşağıda yatay eksende politikaların, ekonomi politikalarına olan genel güvenin nasıl değiştiğini görüyoruz. Yani güven arttıkça enflasyon beklentileri düşüyor. Güven azaldıkça enflasyon beklentileri artıyor. Dolayısıyla tam da Abdurrahman Bey'in söylediği gibi

0: insanlar genel olarak eğer bu son son sarsıntısından sonra da güvenlerinde bir sarsıntı olduğu zaman hepsinin birden, yani hem güveninin hem güvenmeyinin enflasyon beklentilerinde bir artış oluyor. O zaten yani genel olarak toplumun canım yanıyor Abdurrahman Bey'in ifadesiyle hissiyatını bir şekilde bu beklentiye yansıtması.
1: Evet. Aynen. Şimdi anlam kazandı yani.
2: Değil mi? Şimdi evet, daha anlamlı bir hale geldi. Gerçekten öyle. Yani o cam da epeydir bir yanıyor. Gerçekten de baktığınız zaman ve bütün rakamlara da sirayet ediyor. Yine sizin çalışmanızın devamına baktığımda bununla birlikte işte gelir düzeyine göre de mesela bu soruyu soruyorsunuz. Oraya da bakabiliriz. Aynı zamanda orada bir farklılıklar var mı diye. Ve yaş gruplarına göre de aynı şekilde enflasyon beklentilerini soruyorsunuz ve gördüğümüz üzere bir miktar ayrışma sanki var hocam.
0: Evet, şimdi gelir seviyesine göre aslında literatüre baktığımız zaman Hande Hanım, genel olarak düşük gelir seviyesindekilerin enflasyon hissiyatının daha yüksek olduğunu görüyoruz ve biz bunu yıllardır şu şekilde açıklıyorduk. Yani düşük gelir grupları sonuçta daha çok gıda enflasyonuna odaklanırlar. Bütçelerinin çok büyük bir kısmını gıdaya harcarlar ve gıda fiyatları da daha oynaktır ve daha hızlı bir şekilde artış gösterdiği zaman oradaki enflasyon beklentileri daha yüksek oluyor. Fakat bu anket başladığından beri biz Türkiye'de baktığımız zaman yüksek gelir kesimlerinin enflasyon beklentilerinin düşük gelir kesimlerinden daha yüksek olduğunu aydan aya hiç değişmeyen bir şekilde bu trendi gözlemliyoruz. Ve bu ay sonunda bir tez öğrencimiz Baver Öz bu konuda bir tez yazdı ve daha irdeledi. Bu konuyu daha detaylı bir şekilde irdeledi. Şunu görüyoruz. Hani Türkiye'de hizmetler enflasyonu daha yüksek olduğu için yüksek gelir grupları da daha çok bu hizmetler enflasyonuna maruz kaldıkları için yine bu alışveriş sepetiyle tutarlı olarak yüksek gelir gruplarının enflasyon beklentileri Türkiye'de daha yüksek. Bu ayda yine bunu bir şekilde teyit etmiş olduk bu grafikler üzerinde.
2: Peki.
1: Evet, bu da enteresan.
2: Değil mi?
1: Yani Türk hizmet çünkü işte ithal edilemiyor. Hizmeti köşedeki bakkaldan ya da işte kafeden alıyorsunuz. Ya da işte sizi bir yere ulaştıran ulaştırmadan seçeneğiniz yok. Dolayısıyla yani yüksek gelir grubu da hakikaten hizmetlere daha fazla harcama yapıyor. Dolayısıyla böyle bir şey var.
2: Evet, ya hizmetteki katılığı aslında o gelir düzeyi yüksek kesimin beklentilerinin artmasında da görüyoruz baktığımız zaman. Son olarak yaş grupları vardı galiba hocam. Ona da kısaca değinmek ister misiniz?
0: Evet. Ya şöyle, ben bu ayki veride hep hani bir şekilde bu fon sarsıntısının yansımalarını okumaya çalıştım. Çünkü biraz önce konuştuğumuz gibi yani enflasyon beklentisi daha çok kimin daha çok canı yanmış, kim daha çok tepkili bu ay sorusuna da aslında cevap veriyor. Burada baktığımız zaman en çok orta yaş grubu, yani 30-49 yaş grubunun beklentilerinin arttığını görüyoruz. Geçen ay %44'ten bu ay %49'a çıkmış ama daha genç grup ya da daha yaşlı gruba baktığımız zaman evet orada da artışlar var ama hiçbir orta yaş kadar yüksek olmamış. Bilmiyorum, belki orta yaş grubu daha çok alternatif yatırımlara, daha riskli yatırımlara ağırlık veren bir grup olabilir. Ve ondan dolayı da hissiyatları daha yüksek olmuş olabilir, daha fazla tepki vermiş olabilirler. Ama tabii ki yani bu anketin gittiği yaklaşık 2500 kişinin yani doğrudan bu fon krizinden etkilenip etkilenmediği, ne kadar etkilendi onu bilemiyorum ama genel olarak belki yatırım fonlarına iştah orta yaş grubunda daha yüksekse, ki bu makul görünüyor. Gençlerin zaten çok fazla tasarrufu yok.
2: Aynen, yaşlılar onu diyecektim hocam, onların parası yok ki, ne yapsınlar ya? Yani? Zor bir kahve içiyorlar yazık.
0: Evet, hani dolayısıyla en risk iştahı daha yüksek olacak grubun orta yaş grubu olduğunu evet, söylemek sanıyorum çok yanıltıcı olmaz. O grubumda hani benim başıma gelmediyse bile benim de başıma gelebilirdi ya da gelebilir ya da bu kriz bir şekilde yayılırsa benim de daha risk derecesi yüksek olan yatırımlarım acaba bundan bir şekilde etkilenir mi endişeleri muhtemelen o

0: yaş grubunda daha baskın çıkmış ve bu rakamlara da yansımış olabilir diye düşünüyorum.
1: Hocam yine çok önemli çıktıları var. Elinize sağlık. Gerçekten çok faydalanıyoruz, çok istifade ediyoruz çalışmanızdan. Ve ilk defa da bu son çalışma burada bizimle birlikte paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Siz de orta yaş grubundasınız Abdurrahman Beyciğim.
2: Öyle mi?
1: Ben öyle görüyorum. Siz orta yaş grubunda sizin enflasyon beklentileriniz nasıl?
2: Yani ben vatandaştan biraz ayrışıyorum tabii.
1: Nasıl ayrışıyorsunuz?
2: Öyle %40'lı rakamlar beklemiyorum. Beklediğim rakamlar piyasa katılımcıları anketine çok yakın rakamlar. Dolayısıyla yani mesela bu sene sonu için %29,5-29 gibi bir şey bekliyorum.
1: 30'un altını göreceğiz diyorsunuz.
2: 30'un altını göreceğiz. Yani bunu tahmin ederken işte ekonomi yönetiminin de 30'un altını göstermesi için özel bir çaba sarf edebileceğini hesaba katıyorum. Yani enflasyon ola ki 30,5 olabilir yani gidişi. O zaman belki zamları yapmazlar, geciktirirler. Belki ufak bir vergi ayarlaması yaparlar, bir şey yaparlar. Yani yıl sonunda 30'un altına düşürürler. Dolayısıyla bu hani görüntü olarak da fena olmaz. Beklentileri yönlendirme açısından pozitif olur. Bunun yapılabileceğini düşünüyorum. Ama düşecek enflasyon. Yani bu petrol fiyatları daha yukarı gitmez ise, yani o şartı koyalım, petrol giderse yani düşer mi düşmez mi orası biraz belirsizlik içerir. Ama petrol fiyatlarının daha da yükselmeyeceği, hatta biraz daha düşebileceği varsayımıyla diyelim, baz etkisinden dolayı enflasyon gelecek yılın ilk aylarında, ilk yarısında gerileyecek. Yani tabii ki ekonomi daha bir canlı ekonomiye geçmiş olacağız ama ona rağmen gerileyecek. Ayrıca gelecek sene seçime hazırlık yılı. Yani hiçbir hükümet şimdiye kadar seçime giderken enflasyonu azdırmadı. Yani onu başardı, başarıyor hükümetler. Dolayısıyla ben enflasyonda zaten başlamış olan bir eğilimin ki zaman zaman kesildi bu eğilim diyelim. En son da en ciddi kesinti ki bu petrol fiyatı artışı yani bayağı reel ve gerçek bir neden. Bunun hafiflemesiyle beraber enflasyon düşüşünü sürebileceğini tahmin ederim ama %20'lerin üstünde yine gelecek seneyi bitirmiş olacağız. Dolayısıyla o da çok yüksek bir rakam.
1: Evet. Şimdi Selvi Hocam, petrol fiyatlarının seyrini hepimiz çok yakından takip ediyoruz. Çünkü yani biz burada Abdurrahman Bey'le yeni barometre diyoruz petrole. Çünkü her şey oraya bağlı ve orası etkiliyor. Biz de mesela bu süreçte petrol fiyatlarını bu seviyelerde görmeseydik, daha bizim ilk hesapladığımız yerlerde kalsaydı, aslında enflasyonda 30'un altını görmek, hani o 29,5'larda değil de belki daha iyisi mümkün olabilir miydi? Ne kadarlık bir etki olduğunu düşünüyorsunuz? Bir de yani petrol fiyatları gerçekten çok yükseldi ve ona rağmen mesela ankette enflasyon bekleyişlerinin geçmiş döneme göre bir miktar daha geri çekildiğini, yani 50'lerin üzerindeki rakamların 40'lara geldiğini görüyoruz. Yani çok çok dramatik bir değişiklik yok tabii, yani çok öyle büyük bir geri çekilme, ama yine de buna rağmen o geri çekilme de biraz umut verici gibi duruyor, ama siz nasıl yorumlarsınız?
0: Yani şöyle düşünüyorum ben, senenin başında benim de içinde bulunduğum pek çok iktisatçı adettendir zaten hep yıl sonu, bir sonraki senenin sonunda enflasyon nereye gidecek şeklinde tahminlerde bulunmaya çalışıyoruz. Ve özellikle 2026 yılının başında çok ciddi bir şekilde piyasalarda bir hemfikirlik söz konusu oldu. İşte 23'ler, 24'ler civarında bir yerde 2026'yı bitireceğimiz düşünülüyordu. Ama senenin ilk iki ayında yanıldığımızı gördük. Yani her ne kadar bir baz etkisiyle senenin başında biz daha hızlı bir düşüş beklesek de, o yapışkanlığın, atalet dediğimiz faktörün tahminlerimizin ötesinde enflasyon görünümünü bozmaya başladığını zaten Ocak ve Şubat aylarında görmüştük. Henüz çok erken de tabii sene sonu tahminlerini değiştirmek için, ama o 23-24'lerin aslında hani 25-26'lara doğru kaymaya başladığını ilk sene, yani senenin daha ilk savaş başlamadan önce de görmeye başlamıştık. Bunun üstüne savaş gelince tabii ki bu beklentilerin bir artış göstermesi kaçınılmaz oldu. Ben de şu anda 29'lar belki 30 civarında bir rakamla seneyi bitirebileceğimizi düşünüyorum ama petrol fiyatları çok büyük bir belirleyici ve önümüzdeki hafta nerede olacağını da bilemiyoruz. Hani bir taraftan Amerika'da işte Kasım başında ara seçimler var. Trump'ın ara seçimlerden sonra müdahale edeceğim şeklinde olayı bir soğutmaya çalıştığını görüyoruz. Yani bu kadar belirsizlik varken ben de hani Abdurrahman Bey gibi eğer petrol fiyatları bu seviyelerinden artmazsa sene sonunda 29-30 aralığında bitirebiliriz diye düşünüyorum. Ama hani 23 sene başı beklentisi, 30 sene sonu beklentisi dersek aradaki 7 puanı tamamen savaş etkisi demem. Burada yapışkanlıklar, atalet etkisi var. O nedenle de gelecek seneye girerken yine o ataletin baz etkilerini çok da bize yaşatmayabileceğinden endişe ediyorum. Hani gelecek senenin sonunda nerelerde olur? 25-26'lar benim şu anki tahminlerim. Ama şurada da Abdurrahman Bey'den biraz ayrışıyorum. Hiçbir iktidar seçimden önce enflasyonu patlatmaz dedi ama yani 2023 seçimleri öncesindeki politikaları da unutmayalım. Yani göz göre göre o enflasyonun patlaması söz konusu oldu. Türkiye'de ben çok siyasi maliyeti olduğunu düşünmüyorum açıkçası enflasyonun. O nedenle enflasyon değil büyüme ağırlıklı olarak gelecek seneyi de yaşayacağız gibi geliyor bana.
1: Peki hocam. Bir ekleyeceğiz bir şey var mı?
2: Yani biraz böyle seçim sonrasına devrediyor o patlama. Ha. Yani seçim öncesinde göstermiyorlar onu. Yani dediğim gibi doğalgaz zammı yapılmamıştı. Dolayısıyla seçim sonrasına kaldı. Seçim sonrasında enflasyon patlamış oldu. Ha. Ama seçim öncesinde görünüş düşüş yönünde. Ama yani gerçeği nedir derseniz hakikaten o değişiyor duruma göre. Ha. Dolayısıyla evet orada bir ayrışmamız hafifçe var.
1: Peki. Ayrışmak iyidir. Farklı fikirler iyidir. Ortak müşterekte buluşmak imkanı verir bir noktada. Bir reklam arasına gidelim o zaman biz de. Ondan sonra dönelim gelelim. Kıymetli hocam Selva Demirel ve sevgili Abdurrahman Yıldırım'la sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
3: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.

112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, ekonomik görünüm devam ediyor. Selvi Hocam, bu tahvillerdeki durumu nasıl yorumluyorsunuz çok merak ediyorum. Fed'in üzerinde müthiş bir baskı var ama Fed'in tek başına aşabileceği bir durumun çok uzağındayız galiba. ABD 10 yıllıklarda şu anda 5.23-5.24'e yakın bir seviyedeyiz. Daha uzun vadeli tahvillerde rekor seviyeler gördük. Biraz önce Abdurrahman Bey söyledi, yani bu 5'li seviyeleri ne bileyim son 20 senede görmediğimiz yerler buralar. Ve bu artık böyle bir yeni normal midir? Nasıl bir yol haritası acaba çizecek Amerika, hem hazine tarafında hem Merkez Bankası tarafında? Nasıl görüyor, nasıl yorumluyorsunuz hocam?
2: Uzun vadeli faizlerin belirleyeceğini düşünecek olursak, hani burada bir enflasyon beklentisi var, bir vade primi var, bir de risk primi var ve bunun üstüne bir de kısa vadeli ortalama faiz beklentisi var o faizin. Uzun vadeli tahvilin vade süresi boyunca. Yani normal şartlar altında siz eğer yani vade primi çok fazla değişmeyeceğini düşünürsünüz. Risk primi de çok fazla bugünden yarına değişmediği sürece aslında uzun vadeli tahvil faizleri genellikle enflasyon beklentilerindeki değişimler aralarındaki en oynak olan enflasyon beklentileridir. Ve biz bir süredir diyelim, özellikle mesela Temmuz'dan ya da işte bu senenin ortasından itibaren enflasyon beklentilerinin artmaya başladığını ve bunun da uzun vadeli faizleri etkilediğini görüyorduk. Ve benim de hep o zamanlardan söylediğim, bakın işte bu Merkez Bankası kredibilitesiyle ilgilidir. Çünkü eğer bir Merkez Bankası'nın kredibilitesi varsa, siz enflasyon beklentilerini çıpalarsanız, dolayısıyla uzun vadeli faizlerin çok da fazla değişmesi gerekmez. Yani bir 10 yıllık faiz belki değişir, çünkü o 10 yıllık vadede bugünkü Merkez Bankası kararları kısa vadeli faizi etkiler, ama 30 yıllık bir tahvil faizini düşünecek olursak o zaten para politikasından çok etkilenmez. Vade primi ve risk primi de sabitse, enflasyon beklentilerini nasıl, ne kadar kuvvetli çıpalarsanız 30 yıllık tahvil o kadar yerinde kalır şeklinde bir algı oluşur. Yani Fed'in o enflasyon beklentilerindeki artışı son dakikada bence kontrol altına alma konusunda Eylül'deki faiz artırımıyla ne kadar aslında isabetli bir karar aldığını görüyoruz. Çünkü sonrasında enflasyon beklentileri büyük ölçüde sabit kaldı. Geçen hafta biraz kıpırdanmaya başladı. Hemen arkasından Fed yetkililerinin işte faiz artışları gelecektir, eğer görünüm bozulursa daha da fazla faiz artırırız şeklinde FOMC kararında Walsh'un zaten basın toplantısında verdiği sinyalleri verdiklerini gördük. Dolayısıyla sizin de dediğiniz gibi, evet, uzun vadeli faizler sadece Fed'in kontrolünde değil, ama Fed kendi kontrolü altında olan enflasyon beklentilerinin bozulmaması için geçtiğimiz hafta çok yoğun bir şekilde iletişim politikalarını kullandı. Ama enflasyon beklentilerinin ötesinde özellikle risk priminin enflasyon tahvil faizlerini arttırdığını görüyoruz ki orada da bir taraftan aşırı ısınan bir ekonomi. Aşırı ısınan bir ekonomi de aslında iki türlü tahvil faizlerini etkiler. Bir, bunun enflasyon beklentisine yansıması olur. Bir de büyüyen ekonomide daha fazla borçlanma olur. Enflasyon beklentisi çok değişmediği için yine burada da borçlanma kanalının tahvil faizleri üzerinde bir etki yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla hani neresinden bakarsak bakalım olay bir taraftan belirsizlikler, Amerika'daki siyasi belirsizlikler, savaş kaynaklı önünü görememe, bir taraftan petrol fiyatlarının yükselmesi ve bütün bunların vade primiyle ilgili, yani insanların ben bu belirsizlik ortamında uzun vadeli borç vermek için daha fazla bir prim talep ediyorum arzusu ve oradan da reel faizler üzerindeki artışa bağlamak mümkün. Fed elinden geleni bence yapacaktır gibi görünüyor. Ya dediğim gibi son köprüden önceki son çıkışı iyi değerlendirdiler. Eğer bu Eylül toplantısında pas geçselerdi, şu anda enflasyon beklentileri de çok daha yüksek seviyelerde olabilirdi ve o zaman tahvil faizleri de şu anki yüksek seviyelerin bile yukarısına çıkabilirdi, ama oranın en azından kontrol altına alındığını söyleyebiliriz.
1: Dolara bakıyorum, dolar endeksine. 101 şu anda bir miktar. Yani yatay şu an diyelim, yukarı yönlü döndü hatta. Yani 100'ün üstünde de kalıyor ve artık birçok kurum bu dolarla ilgili tahminlerini revize etti. En son Morgan Stanley'le konuşmuştuk geçen hafta. Çünkü herkes Trump'la birlikte ne diyordu? Düşük dolar. Ama hiç öyle olmadı hikaye. Dolar endeksi, yani doların diğer güçlü para birimlerine karşı performansı artmaya devam ediyor. Şimdi bizim de mevcut Merkez Bankası enflasyonla mücadele politikasının önemli ayağı kur. Ve bu maliyeti arttıracak bir unsur olabilir mi dolardaki bu yükseliş? Biraz önce Selva Can'ın araştırması hani dolarizasyonu vesaire işaret etmiyor. Hani kimsenin öyle bir beklentisi şu anda yok ama yani hem bozulan moraller, bu son sıkıntılar, hem DXY'ın dolar endeksinin yükselmesi acaba bize bir sorun daha yaratabilir mi?
3: Sorun yaratmaz ama maliyeti yükseltir.
1: Değil mi?
3: Yani çünkü hem dolar yükseliyor hem faiz yükseliyor. Türkiye ekonomisi yurt dışından fonlanan bir ekonomi. Yani hem dış borç alıyoruz hem böyle kısa vadeli işte sermaye hareketleri oluyor. Bu çerçevede borçlanmanın bazı diyelim Amerika belirleniyor. O 10 yıllık kağıt işte %5'i aştı. Yani 4'ün altını beklenirken bir anda 5'in üstü oldu. Yani 1-1,5 puan. Dolayısıyla bu şeye, dış borçlanmalara, dış kaynak edinimine aynen yansıyacak. Yani bu arada tabii Türkiye risk primi de bu son olaylarla beraber biraz yükseldi. 250 baz puanı yukarı geçti Türkiye CDS'i.
1: 253 şu anda.
3: Evet, yani dolayısıyla 2,5 puan da onu koyacaksın. Yani 5 artı 2,5, 7,5, 8'e gelecek. Yani şimdi ilk borçlanmada herhalde böyle bir tablo ile karşılaşacağız. Son borçlanmada herhalde 7,5 gibi bir şeyle borçlandık. 1,5 milyar doları. Dolayısıyla böyle bir maliyet artışı Türkiye çıkar ama Türkiye dış borçlanmada da iç borçlanmada da eli nispeten rahat olan bir ülke. Ve de önümüzdeki dönemde de yine jeopolitik önemi artacağından dolayı ben böyle bir hani sorun ya, düzeyinde bir şey yaşamayacağını tahmin ederim. Dolar değerli kalacak, evet. Çünkü Fed faiz artırmak durumunda, özellikle de ara seçimden sonra eli biraz daha rahatlayacak. Yani ya Trump dediğini yapacak, işte bir son operasyon yapacak, savaşı bitirecek. O tabii şeyi, petrol fiyatlarını aşağıya çekebilir. Eğer tersi olursa da yani seçim geride kaldı. Ondan sonra yani Trump'ın da çok fazla müdahale edeceği bir alan değil. Trump'ı da dinlemezler zaten. Kavga gürültü olur ama faiz artışını da yapar. Dolayısıyla ben az önce bakıyordum, dikkatimi çekti mesela. Uzun vadeli faizi konuştuk ama kısa vadeli 2 yıl 4.92.
1: Doğru.
3: Yani Fed'in şu anki faizi 4. Yani Fed'in faizini 90 baz puan üstüne aşmış durumda. Bu da yüksek. Yani orada hep beraber, hatta kısa vade daha hızlı yükselmiş. Bu da demek kısa vadede de risk bekleniyor. Risk algısı yüksek. Yani sadece uzun vade değil, Amerika'da kısa vadede tehlikede. Demek yani kısa vadeye de insanlar bayağı güçlü bir risk prim istiyor. Onu görüyoruz. Dolayısıyla faiz Amerika'da yüksekse gelişmekte olan bizim gibi ülkelerde yüksek kalır.
1: Evet.
3: Yani daha da yükselir hatta yani. Çünkü sermaye çıkışı olur. Yani Amerika %5,5-6 faiz veriyorsa yani para Türkiye'ye niye gelsin? Yani %10 üzerinde bir getiri ister Türkiye'den.
1: Ama biz buna rağmen faiz indirimine gideceğiz. Öyle bir beklenti içerisindeyiz.
3: Bence reel faizlerde düşüş beklemeyelim. Reel değil. Enflasyon düştükçe bence bir şey, faiz, nominal faizler ancak, ne kadar enflasyon düşüyor o kadar nominal faiz inişi. Yani bu gayet normaldir. Ama ben reel faizlerde bu aşamadan sonra düşüş beklemem.
1: Siz ne dersiniz Selva Hocam?
2: Aynı fikirdeyim. Zaten enflasyon raporu toplantısında, Ağustos ortasında Başkan Karahan'ın mesajları da bu yöndeydi. Yani enflasyon önümüzdeki dönemde faiz indirimleri olursa bu enflasyona paralel olarak gelecek. Esas biz reel faize bakıyoruz şeklinde konuşmuştuk ki düşünecek olursak bu aslında oldukça şahin bir duruş. Yani mevcut reel faizin ekonomi üzerinde, talep üzerinde ciddi bir yavaşlama yarattığını görüyoruz. Normalde bu şartlar altında Merkez Bankası'nın aslında reel faizi birazcık gevşetmesi söz konusu olabilirdi ki muhtemelen niyet de o şekildeydi. Ama hani savaş sonrasında enflasyonist baskılar da arttıktan sonra biraz daha temkinli olma durumunda kalacak gibi görünüyor Merkez Bankası. İşte burada dönüp dolaşıp hani savaş ve arz kaynaklı şoklarda Merkez Bankası'nın yapabileceği bir şey var mıdır ki sorusu devreye giriyor ama gerek Türkiye'de gerek yurt dışında Merkez Bankası başkanlarından dinlediğimiz zaman evet vardır. O da beklentilerdir geliyor. Yani biz belki savaş kaynaklı petrol fiyatlarını düşüremeyiz. Ama bunun yayılma etkilerini, ikinci, üçüncü etkilerini, özellikle de beklentiler üzerinden gelecek olan etkileri bugünkü duruşumuzla etkileyebiliriz mesajı veriliyor. Fatih Karahan da bu mesajı verdi. Dolayısıyla evet enflasyon düştüğü sürece enflasyona paralel olarak politika faizi de düşer ama reel faiz daha bir süre daha mevcut seviyelerini koruyacak gibi görünüyor.
1: Bu kısa taraftaki yukarı yönlü hareketi ABD tahvillerinde nasıl yorumluyorsunuz hocam?
2: O hani biraz önce söylediğim hani uzun vadeli tahvil faizinin belirleyicileri nelerdir dediğimiz zaman şey demiştik ki hani enflasyon beklentisi, vade primi, risk primi. Bir de üzerine uzun vadeli faizin vadesindeki ortalama kısa vadeli faiz beklentisi. İşte orada zaten esas kısa vadeli faizlerde politika kararları, Fed kararları devreye giriyor. Yani Fed'in daha fazla faiz arttıracağı beklentisi kısa vadede daha çok etkili olduğu için önce onları yukarı ittiriyor. Onlar üzerinden de zaten uzun vadeli faizlere daha az bir ağırlıkla etkisi oluyor. Dolayısıyla kısa vadeli faizlerin şu anda daha yüksek bir artış göstermesi o tamamen FED kararları beklentileri, FED beklentileriyle ilintili. Hani zaten FED'in de verdiği Eylül toplantısındaki sinyaller hani bu bir ilk başlangıç devamı gelecek şeklindeydi. Onlar zaten bunu söyledikten sonra piyasalar iyice bir coşup daha da fazlasını beklemeye başlıyorlar. Yani uzun bir süre acaba Trump'ın atadığı Walsh güvercin bir başkan mı olacak? Acaba ilk adımı faiz indirimi mi olacak? İşte Trump'ın söylediği gibi politika faizi %1'e mi inecek endişeleri varken Walsh'un hayır bu bir kurumdur. Yani Fed bağımsızlığı da önemlidir deyip ondan sonra da ilk aksiyon olarak faiz artışıyla başlaması o endişeleri büyük ölçüde gidermiş görünüyor Fed bağımsızlığına ilişkin. Dolayısıyla şu anda beklentiler Fed'in bağımsız bir tepki fonksiyonuyla enflasyonist baskıları bertaraf edecek şekilde işte artık bu 3 faiz artışı mı olur, 4 mü olur şu anda fiyatlamalar biraz o yönde.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Selvi Hocam sağ olun. Abdurrahman Beyciğim ağzınıza sağlık. Tamam. Efendim bitirirken Türkon FED 27. İş Dünyası Zirvesi'ni gerçekleştirdi. Zirveyi izleyen Bloomberg HT muhabiri sevgili arkadaşım Dilan Erdemir, TÜSİAD eski başkanı ve ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Turan'la konuştu. Bu güzel röportajda ekonomik görünümü tamamlayalım. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda yeniden bir arada olacağız.
4: Türkon FED tarafından 27. İş Dünyası Zirvesi düzenleniyor ve burada tema kalıcı belirsizlik çağında ekonomik dayanıklılık. Burayı sizinle biraz konuşmak istiyorum. Burada dayanıklılığa sık sık bol bol konuşuldu, önemine değinildi ama burada Türk iş dünyası teşhis koydu mu, reçete nedir?
5: Evet, aslında konuşmamda da belirttiğim gibi Türkiye iş dünyası profesyonelleri ve girişimcileri belirsizlik ortamında iş yapma yetkinliği en iyi olan ülkelerden biriyiz. Artık bunlar bizim normalimiz olarak düşünmemiz lazım. Bu belirsizlikler devam edecek. Yani son 10 yıla baktığınız zaman pandemi, savaşlar, Körfez Savaşı, Ukrayna Savaşı, enerji krizleri, bunları yönetme yetkinliğimiz oldukça yüksek. Bizim bunu normal kabul edip buna göre planımızı ve programımızı yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Konuşmamdan onu dile getirmeye çalıştım.
4: Peki siz konuşmanızda her şeyi de üretmemeliyiz dediniz ve biraz daha seçici finansmana vurgu yaptınız. Burada bazı sektörler gözden mi çıkarılmalı? Neyi kastediyorsunuz?
5: Hayır, şöyle, biz her şeyi üretmemiz gerekmiyor. Her şeyi de üretemeyiz. Üç öneri seti sunum konuşmamla. Bir, seçici olmalıyız. Sektörleri ve katma değeri belirli, daha rekabetçi olduğumuz üretimi desteklemeliyiz. İkincisi, dünyada da ciddi bir sanayide dönüşüm var. Bu sanayi dönüşümünde bu belirlediğimiz, seçtiğimiz sektörleri finansmanını sağlamamız lazım ve bunun sürdürülebilirliğini devam ettirmemiz lazım.
4: Peki bu küresel risklerin yanı sıra içeride de sıkı finansal koşullar hakim. Burada enflasyonla mücadele süreci devam ediyor ve %30'da takılan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Öte yandan iş dünyası, ihracatçı, üretici finansmana erişim ve maliyetler konusunda sorun yaşıyor. Değerli TL meselesi de var. Burada enflasyonla üretim arasında nasıl bir denge kurulacak?
5: Ya şimdi tabii enflasyonla mücadele programı uygulanıyor. 3 yıl geçti. Kısa bir süre değil. Arada tabii yurt içi, yurt dışı bazı jeopolitik gelişmeler vesaire, bunları bir miktar, ki Cumhurbaşkanı yardımcımız da bugün söyledi, İran-Amerika savaşı bile %7 civarında enflasyona etki. Merkez Bankası Başkanı da bunu belirtiyor. Bunu sadece para politikalarıyla yönetemeyiz. Bizim bunu mali politikalarla, reformlarla, kayıt dışıyla, mücadeleyle, kamuda verimlilikle desteklemek zorundayız. Aksi takdirde aynı şeyleri 3 sene sonra, 5 sene sonra tekrar konuşuruz diye düşünüyorum.
4: Peki ODTÜ Yalıtım ilk 3 çeyreği nasıl geçirdi?
5: Biz büyümeye devam ediyoruz. Biz krizlerde büyüyen bir şirketiz. Geçen seneye göre enflasyon üzerinde.

0: de bir büyümemiz var. %40 ihracat yapıyoruz. %60'ı yurt içine satıyoruz. Önümüzde açık.
1: Bu yıl nasıl kapatacaksınız?
0: Enflasyonun üzerinde 5-6 puan.

0: sonu faiz beklentiniz ne? Önümüzde iki toplantı kaldı Merkez Bankası'nın. Burada indirim döngüsüne girmesini bekliyor musunuz?
1: Ben Ekim ve Aralık ayında bir 100'er bas puan düşeceğini tahmin ediyorum. 35'le sene sonunu kapatırız diye düşünüyorum. Enflasyon da 29-30 civarlarında falan olur.
0: Peki son olarak sizin iş dünyasına rekabet avantajı sağlayabilmesi için önerileriniz nedir? İş dünyasının üzerine ne düşüyor?
1: Bugünkü konuşmamda da söylediğim gibi yani bizim bir öncelikle işimize odaklanmamız lazım. İkincisi verimliliği artırmamız lazım. Üçüncüsü eğer üretim yapıyorsak dijital ve yeşil dönüşüm omurgamızın olması gerekiyor. Bu fantazi veya moda trend değil, şirketin rekabet gücünü arttıran şeyler. Avrupa Birliği bugün yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümden hiçbir krize rağmen vazgeçmiyor. Neden? Çünkü bu Avrupa Birliği'nin büyüme stratejisi. Benim de önerim bu verimlilik eksenli dijital ve dönüşüm ve yeşil dönüşüm odaklanıp şirketlerin rekabet gücünü arttırmamız lazım.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tasfiye süreciyle ilgili çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü söyledi. Erdoğan, sermaye piyasalarının işleyişini çok daha sağlıklı hale getirecek düzenlemelerin süratle hayata geçirileceğini söyledi. Bloomberg HT'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık %2,20, yıllık %30,30 olması bekleniyor. 2026 yıl sonu enflasyon beklentisi %29,7'ye yükselirken 2027 yıl sonu tahmini de %23'ten %24'e çıktı. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, yükselen tahvil getirilerinin ekonomik büyümeyi frenleyeceğini ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona yansımasını sınırlayacağını söyledi. Amerika ile İran arasında ateşkes sağlanmasına yönelik diplomatik girişimler hız kazandı. Reuters'a konuşan kaynaklara göre arabulucuların bugün ve yarın taraflarla ayrı ayrı görüşerek 7 günlük ateşkes önerisini ele alması bekleniyor. Görüşmelerde İran'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında sunduğu teklifin revize edilmiş versiyonuna odaklanılacak. Türkiye İhracatçılar Meclisi İhracat Talep Endeksi 2026 yılının Ağustos ayında aylık bazda %0,7, yıllık bazda %0,1 azalarak 100 seviyesini buldu ve uzun dönem ortalamasından geriledi. TİM Pazar Dayanıklılık Endeksi de Ağustos ayında aylık bazda %0,3, yıllık bazda %0,7 artarak 100 oldu.

0: Tekrar iyi akşamlar. Küresel piyasalara hoş geldiniz. Her pazartesi akşamı olduğu gibi çok kıymetli Aysun Karaytu ve Tufan Cömert'le birlikte olacağız. Ama önce gelin haftanın ilk işlem gününde rakamlarımıza bakalım. Evet, Borsa İstanbul'da %2,38'lik bir geri çekilmeyle gün tamamlandı. BIST yüzde kapanış seviyesi 12.592 oldu. Dolar TL'de %0,12 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafı yatay. Euro dolar çaprazındaysa %0,22'lik bir geri çekilme görüyoruz. Avrupa borsaları Paris CAC 40 endeksi hariç, orası da yatay pozitifti. Negatif kapattı haftanın ilk işlem gününü. Londra FTSE'de %0,10, Frankfurt DAX'da %0,13 ve İtalya FTSE MIB'de de kapanış itibariyle %0,21 düzeyinde geri çekilmeler gördük. ABD borsaları da satıcılı. An itibariyle Dow Jones'da %0,59, S&P 500'de %0,64 ve Nasdaq tarafında %0,72 kadar geri çekilme var. Son olarak, pardon, önce tahvil getirilerine bakalım. Yine yön yukarıda, 10 yıllıklarda 5.24 5.25'e doğru giden bir getiri seviyesi var. 5 yıllık tahvilin getirisi %5,07, 2 yıllıklarda ise getiri %4,92 düzeyinde. Evet, altında sert geri çekilme oldu. Aynı şekilde gümüşte de öyle. Gün içerisinde gümüşte %5'i buldu kayıplar. Şu anda da %4,96 kadar bir geri çekilmesi var. Gümüşün $61.10'den geçiyor işlemler. Altında ise an itibariyle %3,48'lik bir geri çekilme var. Orada da $4,135.46 seviyesini görüyoruz. Bitcoin'de 0,81 kadar bir geri çekilme var. 83.841'den geçiyor işlemler. Petrol tarafında da yön yukarıda olmayı sürdürüyor. Brent'te an itibariyle $105.05 seviyesindeyiz. %0,70 kadar yukarı yönlü bir hareket var orada. NYMEX'e baktığımızda ise %0,10'luk bir yukarı yönlü hareketle $92.50 seviyesindeyiz. Evet, rakamlar böyle. Şimdi Londra'ya gidiyoruz. Avrupa'nın notlarını her zaman olduğu gibi sevgili arkadaşım Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan alacağız.
1: Haftanın ilk işlem gününde Avrupa endekslerinde sınırlı hareketler vardı. Endekslerde yatağa yakın bir görünüm hakimdi. İngiltere'de hükümetin ilk kez ev alacakları yönelik yeni bir kredi programı açıklamasının getirdiği iyimserlikle konut şirketlerinin hisseleri öne çıktı. İngiliz konut geliştiricisi çok sayıda şirketin hissesinde %10'un üzerinde yükseliş hakimdi. Aynı zamanda emtialarda yaşanan düşüş nedeniyle altın ve gümüş gibi emtialarda yaşanan düşüşün etkisiyle madencilik sektörü geride kalan sektörler arasına yer aldı. Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmayı takip etti. $108 seviyesinden hafif gevşedi fiyatlar. Arabulucuların ABD ve İran ile ayrı ayrı görüşmeler yapması beklentisi bunda etkili oldu. Gözler Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın Avrupa Parlamentosu'na yaptığı konuşmadaydı. Lagarde yaptığı açıklamada enerji krizi nedeniyle fiyatların bölgede bir süre daha yüksek kalacağını, ancak şu anda artışın ücretlere ve daha geniş fiyat baskılarına kalıcı bir şekilde yansına dair net bir işaret görülmediğini ifade etti. ECB'nin orta yol yaklaşımını sürdüreceğine dikkat çekti açıklamasında. Aynı zamanda yükselen tahvil faizlerinin büyümeyi yavaşlatacağını ve yüksek enerji maliyetlerinin enflasyona geçişi sınırlayacağına dikkat çekti Lagarde. Diğer tarafta Lagarde'ın açıklamalarının ardından yatırımcılar para politikasında daha fazla sıkılaşmaya yönelik beklentilerini azalttı. Piyasalar artık Avrupa Merkez Bankası'nın Ekim'de faiz artırma ihtimalini %40'ın altına fiyatlıyor. Aynı zamanda gözler Cuma günü Euro bölgesi enflasyonunda olacak. Burada beklentiye baktığımız zaman Bloomberg ekonomistleri enflasyonun %3,7'ye çıkmasını, yani 3 yılın zirvesine tırmanmasını bekliyorlar. Fakat çekirdek enflasyonda çok sınırlı bir artış beklentisi var.
0: Evet, Ceren'e çok teşekkür ediyoruz ve araştırma masasına dönüyoruz. Bu akşam Bloomberg KT araştırma analisti sevgili Mehmet Özdemir'in notlarını dinleyeceğiz.
2: Evet, haftanın ilk işlem günündeyiz. Şöyle bir hali hazırda Eylül ayını kapatırken aylık performanslar bir yana, özellikle varlık sınıflarında ciddi anlamda gün be gün oynaklıkları yakından takip ediyoruz. Ama bir şey görüyoruz ki o da sürekli olarak değer kaybetmeye devam eden, yukarı doğru giden tahvil getirileri. Bugün itibariyle yine her zaman sık sık anons etmeye devam ettiğimiz gibi 10 yıllıklarda kısa vadeli. Yani aslında 2007'den bu yana en yüksek seviyeleri gördüğümüz 5.23'ler çerçevesine kadar da tırmandık. Dolayısıyla tahvillerdeki baskı petrol fiyatlarının yukarı doğru gelmesiyle birlikte sürüyor. Bu da hisse senedi piyasalarını en azından haftanın ilk işlem gününde ne kadar sınırlı olduğu tartışmakla birlikte Nasdaq'ta en azından %1 civarında özellikle satış baskısını yakından takip ediyoruz. Açılış rakamları itibariyle S&P 500'ün 11 alt sektörüne baktığımızda da enerji sektörü belki bir miktar daha yukarıda binde yediler çerçevesinde ama 7 sektörün geri çekildiği bir ortam var. Teknoloji hisselerinde biraz daha baskının sürdüğünü söyleyelim. Petrol tarafında ABD ve İran tarafındaki arabulucuların bugün ve yarın özellikle temaslarını sürdürmesini bekliyoruz bu tarafta. Ve Arakçı'nın ABD tarafındaki temasları da sürüyor ABD'de. Dolayısıyla bununla birlikte bu gelişme haber akışı ile birlikteki Reuters'tan aldığımız haber akışı petrol fiyatlarında nispi. Yani nispi diyorum bir zayıflama görüldü. Bir dipten toparlanma emareleri de en azından başta altın gibi, gümüş gibi enstrümanlarda kendini hissettirdi. Ama bunun ne kadar kalıcı olacağını özellikle akşam saatlerinde tekrar yakından takip edeceğiz. Ama özellikle jeopolitik taraftan biraz daha bağımsız. OpenAI'ın özellikle eğitim modellerini bir miktar daha yavaşlatacağı ve bu modellerindeki hızı önümüzdeki sürece ilişkin ciddi anlamda kesme fikirleri şu anda yazılım hisseleri başta olmak üzere yapay zeka rallisinde bir miktar daha bir soluklanmayı da beraberinde getirmiş gibi gözüküyor. Geçtiğimiz hafta özellikle haftanın ilk birinci ve ikinci işlem günlerinde Nasdaq'tan hem Nasdaq 100 hem de Nasdaq Bileşik tarafından yeni rekorlar görmüştük. Onun sindirilmesini yaşadık. 3 endekste haftalık bazda geçtiğimiz hafta pozitif tarafta kapanmıştı. Bu hafta bakalım. Tarım dışı istihdam haftası, ABD'den JOLTS, ADP özel sektör istihdamı, özellikle üretim PMI gibi ciddi ekonomik verileri karşılayacağımız haftada 90 binlerin üzerinde artış kaydetmesi beklenen tarım dışı istihdam rakamı, FED faiz kararı ihtimalleri başta olmak üzere riskli varlıklara nasıl bir yön verecek hep birlikte izleyip göreceğiz.
0: Evet sevgili Mehmet'e de çok teşekkür ediyoruz. Başlarken söylediğim gibi güzeller güzeli Aysun Karaytuğ ve dünya yakışıklısı fit insan sevgili Tufan Çömert bu akşam bizimle birlikte. Pek de uyumlu giyinmişsiniz. Hatta ben de böyle üçümüz sonbahar tonlarına bürünmüşüz. Çok güzel olmuş. Beğendim bu.
3: Bir de biliyorsunuz bugün şu anda maç var.
0: Evet İtalya ile karşı.
3: Kırmızı beyaz. Çok güzel olmuşsunuz böyle.
4: Evet.
0: Doğru. Evet. O kırmızı değil ama olsun.
4: Öyle
0: görebilir. Gönül gözüyle biz onu kırmızı görüyoruz. Evet Türkiye ile İtalya oynuyor değil mi? Evet. Karşılaşma başladı çok kısa süre önce. Bir taraftan açın bakın yani bir taraftan bizi izleyin bir taraftan maça bakın. Olur bize uyar yani. Şimdi hoş geldiniz sefalar getirdiniz öncelikle. Aysun'cum hoş geldin. Tufan'cım hoş geldin. Şimdi... Her yer karışık içerisi dışarısı dışarıda birazdan konuşuruz altın gümüş bayağı bir silkelendi özellikle tahvil getirilerinde geldiğimiz seviyeler oldukça ürkütücü bundan sonra ne olur bunun hisse senedi piyasalarına biz yansımasını görür müyüz ne kadar görürüz gibi gibi başlıklar var ama içeride de bu fonlar konusu gündemin birinci sırasında Tufan. Şimdi geldiğimiz noktada en son SPK'dan gelen bir açıklama var. Onu paylaşayım sizlerle. Arkadaşlarım da tavırda görüyorlar. İdari para cezaları ve suç duyurularına ilişkin olarak 2 tüzel ve 37 gerçek kişi hakkında 2 yıl süreli işlem yasağı kararı verildi. 37 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunduğu 24 gerçek kişi hakkında da lisans iptali kararı verildi. Bugün kabine toplantısının arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalar yaptı. Kabinenin de gündeminde

0: fonlar vardı ve yarın esas bakanlar, ilgili kişi ve kurumlar, kuruluşlarla bir araya gelecek Sayın Erdoğan ve bundan sonrası için, bu tip olayların tekrarlanmaması için gerekli düzenlemeleri yapacağız, açıklayacağız dedi. Önemli olacak yarınki açıklamalar herkes açısından. Şimdi geldiğimiz noktayı nasıl okuyorsun, nasıl değerlendiriyorsun, ne tip düzenlemeler beklemeliyiz acaba biz bundan sonrası için sevgili Tufan?
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Malum 28 Ağustos'ta SPK bir takım düzenlemeler getirmişti. Fonların özellikle ne kadar yatırım yapabileceği konusunda zaten baya baya böyle katı kurallarla aslında fonlar baya kısıtlanmış durumdaydı. Yani bundan sonraki süreçte zaten bu kurallar yerli yerinde durursa şu anda tartıştığımız, işte piyasamızın içinde bulunduğu duruma sebebiyet veren bu saçma uygulamaların tekrarlanması olasılığı çok düşük oluyor. Çok düşük oluyor diyorum. Çünkü ne olursa olsun her zaman sistemin etrafından dolaşmak isteyen, sistemden daha büyük olduğunu düşünen insanlar, yatırımcılar olacaktır. Önemli olan dediğim gibi otoritenin bunu yakalaması. Şimdi burada benim daha büyük sıkıntım, daha önce de söylediğim için rahat rahat söylüyorum. Bizim SPK'nın tebliğinde 104 ve 107. maddeleri zaten piyasa manipülasyonu ve bu piyasada yaşanan çeşitli şu anda tartıştığımız konularla ilgili aslında yeterli gücü SPK'ya veriyor. Dolayısıyla burada bu maddelerin gerekli zamanda işletilmesi, yani iş işten geçtikten sonra veya işte bu sorun çözülmesi şu anda olduğu gibi çok büyük bir maliyet haline dönüşmeden önce bunların uygulanması aslında bu yaşadıklarımızın tekrarı konusunda bir yeniden engel teşkil edecektir. Şimdi bugün Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bugün kabine toplantısıydı. Bugün zaten sırf bu konuya özel konuşulmadı anladığım kadarıyla. Yarın sırf bu konuya özel bir toplantı yapılacak. Dolayısıyla yarından itibaren en azından bundan sonra bu enkazın nasıl kaldırılacağına dair daha net bir yol haritası olacaktır. Şimdi burada malum birçok şey tartışılıyor. Açıkçası sosyal medyada gerçekten bir yerden sonra böyle lanet olsun falan diye bırakmaya başlıyorsun. Çünkü muazzam bir bilgi kirliliği var. Kulis haberleri, atlatma haberleri de gelip ondan sonra iftira kampanyalarına dönüşen şeyler de var. Gerçekten şu anda şirazesinden çıkmış durumda bir durum söz konusu. O yüzden şöyle olursa böyle olur falan diyecek bir senaryo bile çizmek zor. Benim burada sadece söyleyebileceğim tüm fon yatırımcıları açısından hakkaniyetli bir ödeme tasfiye planı ortaya konması gerektiği. Şimdi tabii hakkaniyet deyince ne anlıyoruz? Birincisi en baştan hani geçen hafta bir yazı yazdım, orada da söyledim. Bence yatırımcıların önce bir iğneyi kendilerine batırması lazım, sonra çuvaldızı başkalarına batıralım. Yatırımcının en büyük görevi de işte o kamu denetlemedi, şöyle oldu, böyle oldu'dan ziyade o araştırmayı yapmak, yatırım kararını almak senin sorumluluğun. Sen ödevini yapacaksın. Ödevini doğru yapmazsan suçu başkasına atarsın. Şimdi bu iğne tarafı, ama çuvaldız tarafında tabii çok daha konuşacak şey olduğu için o iğne minicik, çuvaldız kocaman oluyor. Şimdi o yüzden de en azından para piyasası fonu yatırımcısıyla serbest fon yatırımcısı arasında bir ayrım gözetilmesi bence de hakkaniyet gereği. Keza para piyasası fonu dediğimiz eski likit fonlar, bunların zaten mal varlıkları çoğu yatırımcının yatırmış olduğu parayı en azından karşılamaya gayet yeterli durumda. Dolayısıyla burada az bir hasarla para piyasası fonundan insanların çıkışı tazmin edilmesi sağlanabilir. Ama serbest fonlarda, özellikle işte konuştuğumuz 5-6 tane serbest fonda, işte fiyatı şişirilmiş hisselerle fon fiyatını çılgın getirilere ulaştıran fonlarda maalesef yatırımcının koyduğu paranın ufak bir kısmını alacağı matematiksel olarak böyle görünüyor. Bu aradaki farkın tazmin edilmesi falan gibi konulara girilirse olay başka yere gidiyor. Dediğim gibi bunlar artık spekülasyon. Hani bununla ilgili bir şey demek istemiyorum. Ama tabii bunun kamuya yıkılması, kamunun bunu östlenmesi gibi senaryolarda gene o zaman bir vergi veren vatandaş olarak o zaman gene hepimizin söz hakkı olacaktır. Orada tekrar bakarız. Şimdi eğer hani uzatma dersen durayım ama buradan bir piyasaya da bağlamak isterim.
0: Aslında ben de tam onu soracaktım sana. Yani piyasaya da devamında bakalım. Bugün borsadaki satışları gördük. Ya borsa yatırımcısı da çok tedirgin. Dolayısıyla piyasa yansımalarını, hatta bunun ucu enflasyon beklentilerine, enflasyon
1: Evet.
0: bekleyişlerine kadar gidiyor. Orayı belki ayrıca konuşuruz ama piyasa tarafını dinlemek isterim.
1: Evet, o enflasyon konusu önemli. Bu son dönemde en çok sorulan sorulardan biri bu. Merkez Bankası faiz indirecek mi sorusu. Ama dediğim gibi bunu sonra konuşuruz. Sen yani enflasyon beklentisinden bahsederken. Şimdi piyasada tabii hisse piyasası ve diğer piyasalar arasında bir ayrım oluşmaya başladı. Bu dün bugün diye

0: diye baktığımızda, yani cuma ve bugün diye baktığımızda Amerikan tahvil faizlerinin yukarı gitmesi, ki oralarda ay sonu zaten dinleyeceğim, bütün piyasaları bir olumsuz etkiliyor. Fakat bunun ötesinde biz de şimdi bir haber akışının çok farklı yerlerden gelmesi, işte arada otoriteler arasında anlaşmazlık olduğu gibi çıkan haberler, işte hani SPK savcılığa işte tekrar yazı gönderdi falan gibi. Şimdi bu tarz şeyler geldiği zaman yatırımcının kafası karışıyor. Şimdi hepimiz şunu biliyoruz ki fonların hisse tarafındaki tasfiye sürecinde evet, sıkıntılı olan hisse senetlerinde çok fazla yapacak muhtemelen bir şey olmayacak. Orada ciddi zarar katlanılacak. Ama bu fonların yatırım yaptı ve illaki hepsi bunlara bulaşmış fonlar da değil. Arada işte çimen şeklinde ezilenler de var. Bunlar da tasfiye edilirken işte BIST 30 hisseleri veya BIST 50, BIST 100'ün içindeki başka hisseler de satılacak. Dolayısıyla yatırımcı burada bir süre boyunca bir satış baskısı olacağının farkında, bu bir. İkincisi, şimdi bir sürü insan ve kurum bu fonları teminat olarak gösterip kredi almışlar. Şimdi bu kredileri de kapatmak zorunda oldukları için ellerinde ne varsa bunu satıyorlar. Dolayısıyla bu konularla hiçbir alakası olmayan yan tahta dediğimiz, belki BIST 30 hissesi değil ama hani BIST 100 veya BIST tüm içerisinde yer alan görece daha düzgün şirketler diyeyim, bu şirket tahtalarında da ciddi bir satış baskısı. Şimdi maalesef burada bu tasfiye sürecine dair bir zaman çizelgesi ortaya konmadıkça, kimin ne zaman hangi şartta para alacağı dair bir netleşme olmadıkça BIST üstündeki baskı sürecektir. Dolayısıyla bunun yarın itibariyle en azından bir yatırımcıya zaman konusunda bir şey söylenecek, bir takvim verilmesi. Yani şu anlamda, yani ne bileyim işte 500 bin liraya kadar olan şeyler, fon tutarları işte atıyorum 15 Ekim'e kadar, işte 1 milyona kadar olanlar 30 Ekim'e kadar gibi bir takvim verilmesi en azından piyasanın biraz daha önünü net görmesini sağlayacaktır. Maalesef bunu görene kadar, yani böyle bir takvim oluşana kadar en azından hisse tarafında sıkıntı devam. Fakat şunu da hemen söyleyerek bitiriyorum. Bu dediğin gibi düzgün şirketlerimizde, BIST 30 hisselerinde bile bugün hatta böyle kendi aramızda da arkadaşlarla konuşuyorduk. Çok enteresan. Yani 3 gün içerisinde, bir hafta içerisinde piyasa değeri 1 milyar dolar düşen, şu anda dünyadaki işte enerji şeyinden faydalanan şirketlerimizden bir tanesi var. Yani şimdi bu şirketlerin bir günahı yok, tamamen diğerlerinden etkilendiği için satış altında. Dolayısıyla bu süreçte bazı şirketlerimizde gerçekten çok güzel fırsatlar çıkacak. Piyasanın yeniden temel analize, beklentilerin yönetildiği bir sağlıklı piyasaya döndüğü senaryoda bu şirketlerde bence çok güzel fırsatlar oluşmaya başladı.
1: İnşallah o noktaya da geleceğiz hızlı bir şekilde diye ümit ediyoruz hep birlikte. Şimdi Aysun'cum, biz içeride bu sorunlarımızla ilgilenirken dışarıda da aslında bütün dünyayı etkileyen bir faiz konusu var. Amerikan tahvillerine baktığımızda uzun tarafta 10 yıllıklarda işte 5.24-25'ler seviyesine geldik. 30 yıllarda daha inanılmaz seviyelerdeyiz. Yani bu 5'li seviyelerin üzeri herhalde son 10-20 yılda, değil mi? Görmediğimiz
2: 2007'den beri.
1: İşte neredeyse 20 yıldan bahsediyoruz baktığınız zaman. 19 yıldır görmedik. Ve bununla birlikte bütün diğer varlık sınıflarına da müthiş bir baskı var. Kısa tarafta aynı şekilde yükseliyor. İşte Fed faiz arttırsın deniyor. Fed'i aklı selime davet ediyor. Biraz orijinal düşünün filan diyor. Ne kadar orijinal düşünülebilirse artık. Altın gümüş yani bir oldu. Şimdi bu yeni normalimiz mi? Nasıl bir hareket alanı var burada? Tabii işin daha da korkutucu olanı, hani bir süre sonra çok uzattım ama hepsini bir arada anlatmak için soruyorum böyle. Hisse senetleri tarafında yapay zeka ile desteklenen o ivme daha ne kadar korunabilecek? Nihayetinde bu uzun taraftaki sıkıntının önemli bir nedeninde aslında biz yapay zeka yatırımları, oradaki borçluluklar olarak da konuşuyoruz.
2: Çok doğru. Aynı anda da aslında mali kriz riskinden bahsediyoruz. Çünkü neden? Şu anda temel risk döngüsü tamamıyla kendini besleyen bir borç krizi sarmalına çevirmiş gibi görünüyor Amerika'da. Bu neyi beraberinde getiriyor? Bütçe açığı yukarı çıktıkça hazine tahvil arzları artar. kaynak yaratabilmek için. Bu ne yapar? Tahvil faizlerini yukarı iter. Bu ne yapar? Devletin giderlerini arttırır. Bu da tabii ki borç yükünü arttırır.

Ekonomik büyüme üzerinde aşağı yönlü baskı oluşur. Borç bölü gayri safi yurt içi hasıla oranı yukarı çıkar. Diğer taraftan yatırımcı güveni aşağı gelir. Tahvil satışları başlar, hisse satışları başlar. Faizler daha da yükselir. Bu sarmal bu kadar aslında net ve basittir. Hani sorunun kökeni bütçe açığıdır. Bütçe açığının her geçen gün artıyor olması ve kendini besleyen borç faiz döngüsüne girmiş olması Amerika'nın. Şimdi burada tabii en kritik nokta şu. Hani sorun Amerika'nın borcunu teknik olarak ödemeyeceği mevzu değil. Burada Washington'ın bütçe açığını kontrol altına alıp almama konusunda ne kadar tedbirli olduğu, ne kadar istekli olduğu. Yatırımcı bunu anlamaya çalışıyor bugünlerde. Tabii bunu anlamaya çalışırken de piyasalarda da satışlar beraberinde gelmeye devam ediyor. Bu sadece tabii Amerika değil, Amerika üzerinde oluşmuş bir baskı. Hemen hemen bütün çoklu varlıkları etkilediği gibi ticari ilişkide, mali ilişkide olduğu ülkeleri de beraberinde aşağı çekiyor. İşte bunu İngiltere'den görebiliyoruz, Fransa'dan görebiliyoruz, Almanya'dan görebiliyoruz. Japonya üzerinde de görüyoruz. Japonya'da da biliyorsun çok kritik seviyelerin üstüne çıktı artık faiz. Son 10 yılların hani 10-20 değil artık hani 50 yıla yakın bir seviyenin üzerine çıkmış durumda. Yani dünyada çok ciddi anlamda bir faiz krizi başlangıcı noktasına girmiş bulunuyoruz. Bu da tabii ki risk arttıkça gayri safi yurt içi hasılanın nominal büyümesini pandemi öncesine getiriyor. Yani neredeyse şu anda pandemi öncesi büyümesi noktasına gelmiş durumda Amerika. Buna karşılık da ortalama faiz oranlarının artması bekleniyor. Tabii bu yükselirse federal bütçedeki birincil açıklar da daha yüksek maliyetle ödenmek durumunda kalacak. Yani borç yükü bir miktar daha artacak ve yüksek kalmaya devam edecek. Sonuç borç bölü gayri safi yurt içi hasıla sürekli bir yükseliş eğilimine girecek. O da faizleri daha da yukarı itecekmiş gibi duruyor. Maalesef ki şu anda biz bu döngünün, yani biliyorsun 5 zaten hem psikolojik seviyede hem de teknik anlamda önemli bir direnç noktasıydı. Teknik olarak da aslında daha yukarıların olduğunu çok net bir şekilde görebiliyoruz. Neden? Çünkü nominal efektif faiz oranı büyüktür şu anda nominal gayri safi yurt içi hasıla büyümesinden. Yani büyüme aşağı gelecek gibi görünüyor. Faiz oranları da faiz giderleri yükselirken ekonomik büyümenin yavaş yavaş artık borç yükünün artmasıyla beraber aşağı doğru gelme sinyallerini aslında Trump 2 hafta önce çok net bir şekilde vermişti. Benim sorunum şu anda faizlerin yükselmesi ya da hisse capex'leri AI tarafı değil, Amerika'nın borç yükünün artması demişti ki son dönemde yaptığı, hatta konuşmuştuk hani en rasyonel açıklamaydı diye. Şimdi burada tabii %30 eşiği çok önemli hükümet tarafından. Eğer ki faiz giderleri federal hükümet gelirlerine oranı %30'un üzerindeyse o zaman tabii ki tehlike sinyalleri çalarmış gibi görünüyor. Şu an o noktada değil ama bu bir eşiktir. Yani her zaman için bu böyle olmuştur. Bu senaryoda da fiscal dominance dediğimiz, yani Fed faiz politika kararının üzerinde mali politika baskısının artması. Bu da tabii ki Fed'in çok tercih etmeyeceği bir şey. Hatta ben bugün bununla bir ilgili tweet attım. Fed'in görevi hani petrol fiyatlarını denetlemek ya da oraya müdahale etmek ya da mali politikaları ya da sistemik riskleri yönetmek değil. Hani Fed'in birincil görevini hepimiz biliyoruz. Yani fiyat istikrarını sağlamak ve bunun üzerine para politikasını uygulamak. Bu durumda benim her zaman cümleye başlarken merkez bankalarıyla ilgili söylediğim bir şey vardır. Merkez bankaları dışarıdan gelen şokları göğsünde yumuşatabilir ama tamamıyla yok edemez. Mutlaka mali tarafın destek oluyor olması gerekir derim. Ve nitekim de şu an Wall Street'in içinde bulunduğu durum sadece Fed'in atmış olduğu para politikasıyla ilerleyebilecek noktadan çok uzak bir durumda. O yüzden aslında faiz arttırma noktasında doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Tahvil faizleri yükselirken faiz arttırmak her zaman doğru değildir. Ya da bir defaya mahsus bir veriyle para politikasının yönü değiştirmek doğru değildir. Çok bu konuda doğru cümleler kurdu.
Ama piyasa yönlendirmesiyle, yani piyasanın baskısıyla bir faiz artırımına gitmek durumunda kaldı ve hatta

0: piyasa şu anda Ekim ayında %65 oranla ikinciyi zorluyormuş gibi görünüyor. Bu da tabii borcu enflasyon yoluyla eritme baskısı yaratıyor ki bu da aslında hedefin üzerinde yaşanabilecek bir enflasyondan bahsetmek olur. Bu da istenilen bir şey değil. İşte bu sarmal bu noktaya gelmeden aslında tabii ki çözülüyor olmalıydı ama günün sonunda baktığımızda Amerika'nın da farklı bir durumda olduğunu hatırlamak lazım. Yani ABD dünyanın en büyük hani rezerv para birimini ihraç ediyor artık. Hani bu gerçeği kabul etmesi lazım. Hani doların zaten dolar endeksinin geldiği yerde bu ortamda 102'lere dayandığı için çok rahat konuşabiliriz ki dolar gücünü biz bir müddet daha koruyacakmış gibi duruyor. Diğer taraftan hazine tahvil piyasası çok likit Amerika'nın. Hani şunu söylemeye çalışıyorum. Evet bunlar birer risk ve tahvil faizlerinin yukarı iten riskler ama birincisi dünyaya ihraç ettiği bir rezerv para birimi var. İkincisi tahvil piyasası hem derin hem çok likit. Bu çok önemli. Bugün dünyada yaşanan en büyük sorunlardan özellikle para piyasası fonlarında yaşanan en büyük sorun likit de zaten. Bu açıdan avantajları var ABD'nin. Bu da ABD'nin borcunu ödeyememesi sorunu değil de ne kadar süre önce biraz önce bahsettiğim Bessent'ın bu noktada adım atacağı yatırımcı bunu görmek istiyor şu anda. O yüzden de gene piyasa yoluyla faizleri yukarı zorluyor satış yaparak.
1: Yani çok yüksek bir olasılık vardı ve nitekim onun sonucu olarak Fed'in faiz artışı gerçekleşti. Evet. Tahviller üzerinde doğrudan bir etkisi olmadı. Tahvil getirilerinde yön yukarıda olmaya devam etti ama piyasa gerçekten bu baskıyı yapıyor ve muhtemelen bundan sonraki toplantıda da hatta önümüzdeki iki toplantı içinde biraz önce %65 dedin şimdi terminalden %70 olasılığını görüyorum yani değişiyor bu olasılıklar evet. Ama o kadar yüksek yani baktığınız zaman bir faiz artışı daha gelme ihtimali.
0: Bu tabii ki sadece aslında hisse tarafını etkilemiyor. İllaki etkiliyor ama diğer taraftan baktığında 30 yıllık faizler, 30 yıllık mortgage faizlerini de yukarı ittiğinden dolayı konut satışları tarafında da hane halkı üzerinde baskı yaratacak. Hem bankacılık likiditesi anlamında hem de hane halkının kendini geri çekmesi ve ileriye yönelik yatırımlarını durdurması. Sadece hane halkı yatırımlarını durdurmayacak, şirketler de bir noktada yatırımlarını durdurmaya başlayacak. Bu da tabii ki ekonomik harcamaların aşağı çekilmesi
1: demek. O zaman
0: demek.
1: Yine stagflasyondan mı bahsedeceğiz biz önümüzdeki dönemde?
0: Yani gene bir konuşacağız gibi değil görünüyor. Mi? Yani hani gidişat hani hem enflasyon var hem de ekonomik durgunluk sinyalleri varsa tabii ki eninde sonunda konuşacağız gibi görünüyor. O yüzden bu kısır döngüde ikinci bir tur var mı var, çözüm var mı var onu da birazdan anlatırım.
1: Peki çözümü ayrıca konuşalım. Nasıl çıkacak bu sarmalın içinden hem Amerika hem de
0: dünyanın... Ben borşa anlatayım. Ben bunu bir borşa anlatayım.
1: Sen bunu bir borşa anlat. Sen bizi anlat, borşta bizi izlesin, dinlesin. Herkes bizi izliyor zaten. Tufancığım, şimdi İşin enflasyon boyutunu konuşalım. Pazartesi önümüzdeki hafta enflasyon verisi gelecek. Şimdiden anketler çıktı, bizimki de çıktı. Merkez Bankası'ndan da tıpkı aslında Fed'in faiz artışına gitmesi tarafında olduğu gibi bizde de faiz indirimi piyasaların çok uzun zamandır beklentisi var. O beklenti gelesiye kadar başına bir sürü şeyler de geldi işte borsanın örneği. Ama içinde bulunduğumuz konjonktür epeyce Merkez Bankası'nın elini de zorluyor. Dolayısıyla bu noktada değerlendirmeleri nasıl onları almak istiyorum. Ama Tufan'ın şu anda bağlantısında bir sorun varmış. Tam burada bıraktığımız yerde geri döndüğümüzde sevgili Tufan Cemert'in yanıtını alacağız. Şimdi bir reklam arasına gidiyoruz. Giderken de sevgili Begüm Nur Alkış çok güzel bir röportaj yapmış. Onu paylaşmak istiyorum sizinle. Kısa bir röportaj. Ve bu röportajda da enerji sektörü konuşuluyor. Almanya'nın Hamburg şehrinde düzenlenen Wind Energy 2026 fuarında başta rüzgar enerjisi olmak üzere enerji sektörünün temsilcileri bir araya geldiler. Burada da Gürüş Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Yamantürk'le sevgili Begüm bir röportaj yaptı. Bunu izliyoruz.
2: Kaan Bey hoş geldiniz. Öncelikle günümüzde en fazla konuştuğumuz yapay zekadan başlamak istiyorum. Yapay zeka rüzgar enerjisi konusunda ne gibi bir fark yaratıyor şu anda?
3: Hoş geldiniz Tanrı'ya. Biz 4 sene önce Gürüş Teknoloji'yi kurduk.

0: kurma amacımız aslında enerji santrallerinin dijitalleşmesi. Hızlıca bunu enerji ve yapay zekaya çevirmek. Toplam kurulu gücümüz 767 MW, 3 ülkedeyiz. Yapay zekayı biz bir rüzgar santrali kurduktan sonra operasyon ve bakım işlerinde kullanıyoruz. Tahminlemelerden agentlara her alanda kullanıyoruz. Yani ne yapıyoruz? Aslında hem üretimlerimizi arttırıyoruz hem de türbinlerimizi yaşam döngüsünü arttırmış oluyoruz. Bu da bir yatırımcı olarak bize yansıyor.
1: Yapay zeka ile arıza tahmini ve bakım rüzgar santrallerinin işletme maliyetlerini ne ölçüde değiştirebilir?
0: Voltage için bizim için çok önemli bir konu. Santrallerdeki arızaları tahminleyerek hem arıza süreleri...
2: Bloomberg ET Radyo. Kamu spotu.
3: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sevgili Tufan, birçok şeyler söyledim. Sordum da sordum. Bir baktım donmuşsun sen. Reklama gittim mecburen. Ez cümle, işin enflasyon boyutunu soracaktım sana. Hadi oradan devam edelim.
2: Aslında ben hepsini duydum da maalesef.
1: Ha, duydun, süper, tamam o zaman. Çünkü tekrar edemeyeceğim. Unuttum nasıl sorduğumu.
2: Şimdi enflasyon malum Türkiye'de önce şu anda global bir olgu haline gelmiş durumda. İşte biraz önce Aysun'un bahsettiği gibi, yani burada sadece FED faiz artımı, sadece faiz, enflasyon gibi bir sürü faktör de söz konusu, ama o faktörler aslında genel olarak tüm dünyada geçerli. Yani Avrupa için de geçerli, İngiltere için de geçerli, işte Mozambik için de geçerli. Şimdi bize geldiğimizde birkaç tane konu var. Bunlardan bir tanesi, evet, enerji fiyatları. Orada hiçbir etkimiz yok. Geldiğimiz noktada işte şu anda 105-106 dolarlar civarında petrol. Her ne kadar işte arada hala görüşebiliriz falan gibi açıklamalar gelse de pratikte bir şeylerin düzeldiği yok ve enerji fiyatının ikinci etkileri etki etmeye devam ediyor. Ayrıca da kışın gelmesi sebebiyle doğal gaz tarafındaki sıkıntılar da özellikle Avrupa'da etki etmeye başlayacak. Şimdi Türkiye'ye dönüp geldiğimizde bir, enerji fiyatları burada önemli. İkincisi de karşı faktör olarak yurt içinde ekonomik aktivitede son dönemde yaşanan zayıflama. Şimdi bunu birkaç şeyde görebiliyoruz. PMI'lerde görebiliyoruz. Sanayi üretiminde, kapasite kullanımında. Genel olarak bir zayıflık söz konusu. Yani illa bunların hepsi azalıyor değil ama artmıyor. Dolayısıyla bu tarafta zaten görüyoruz. Merkez Bankası zaten bir süredir, sanıyorum son 3 aydır tüm iletişim dokümanlarında yurt içinde dezenflasyonist görünüm olduğundan bahsediyor. Ama enerji fiyatları sebebiyle temkinli tavrını koruyor. Şimdi geldiğimiz noktada, yani bu genel görünüm, son 2 aydır, 3 aydır aslında aynı şeyden bahsediyoruz. Fakat geldiğimiz noktada fon satışları kaynaklı olarak şöyle bir soru soruluyor. Şöyle bir tartışma var daha doğrusu diyelim. Çünkü bununla ilgili şu anda önce şunu söyleyeyim. Bununla ilgili kimsenin elinde henüz bir veri yok. Çünkü tam olarak burada nasıl bir etki yaratılacağını, insanların ne kadar parasını alabileceklerini, ne kadar paranın üstüne su içmek zorunda kalacaklarını falan, bunları henüz bilmiyoruz. Belki de içmeyecekler, onu da bilmiyoruz tabii. Hı-hı. Bunları görmeden bir rakamsal analizi yapmak mümkün değil. O yüzden şimdi sadece hani olsa olsa metoduyla şeyleri söyleyeceğim. Bunlardan bir tanesi 455 bin kişiden bahsediyoruz, yatırımcıdan bahsediyoruz. Bunların bazıları kurumsal yatırımcılar. Şirketin parasını burada değerlendiren, maaş ödemesi, vergi ödemesi için burada paralarını buralara koymuş olan kurumlar söz konusu. Şimdi bunların ne kadarlık ekonomide dediğim gibi etki yaratacağını bilmiyoruz ama düz mantık düşündüğümüzde bu toplumun geneline yayılan bir şey olduğu zaman yurt içinde talebi tekrar azaltıcı etki yaratması, dolayısıyla bunun da yurt içinde zaten bir süredir hakim olan dezenflasyona destek vermesi beklenebilir. Böyle bir durumda da Merkez Bankası'nın faiz indirimi zaten bekleniyordu, konuşuyorduk. Bu durumda Merkez Bankası'nın ya Ekim ayında beklenenden daha yüksek ya da sonraki ayda işte en azından bunu daha yüksek bir faiz indirim serisine çevirmesi mümkündür diyebilirdik elimizde veri olsaydı. Dediğim gibi şu anda veri yok. Geldiğimiz noktada bence Merkez Bankası da burada nasıl bir hasar ortaya çıkacağını, bu konuşulan şeylerin, yani şu anda daha çok biz bireysel olaylardan bahsediyoruz, bireysel dramlardan çok bahsediyoruz. Ama bunların reel ekonomiye etkisini, yani şirketlerin gerçekten zor durumda kalıp kalmayacağını, bunların bir zincirleme reaksiyona dönüşüp, işte malum piyasamız çek ve senette yıllardır, 10 yıllardır belki 50 yıldır dönen piyasamız var. Bu mekanizmayı etkileyip etkilemeyeceğini vesaire henüz bir bilmiyoruz. Diyelim ki buralarda çok ciddi bir sıkıntı olmadı. O zaman Merkez Bankası'nın önünde iki tane seçenek var. Bir tanesi enflasyonun genel durumuna bakmak. O da nedir? Şimdi önümüzdeki hafta pazartesi yayın yaptığımızda Eylül ayı enflasyon verisini göreceğiz. Şu anda daha piyasa beklentilerine tepsine gelmiş değil ama %2'ler civarında tahminlerin oturduğunu görüyorum. Ya ortalama ben de baktığımda en azından trend olarak zaten 1.96'da bir enflasyon gelmesi çok mümkün diye gibi gözüküyor. Ortalama da sanıyorum 2.20'ler falan civarında.
1: Evet,
2: şu
1: bizim
2: anda
1: Bloomberg KT anketi 2.20 medyanda Tufan.
2: Evet. Dolayısıyla şimdi böyle gene yüksek gelen bir enflasyondan bahsediyoruz. Şimdi her ne kadar bu da Merkez Bankası dezenflasyon, iç talep vesaire dese de bunun ana trendine, hangi hizmet, hangi enflasyon kalemleri nasıl trend olduğuna dönüp bakmamız lazım. Burada

0: bir destek gelse bile enflasyon alt kalemlerinden, bu sefer işte karşımızda enerji fiyatları söz konusu. Yani burada yeniden petrol fiyatlarının 100 doların üstüne yerleştiği bu senaryoda, şu anki durumda veya işte bir daha gerginlikte bunun 110-120'lere çıktı falan gibi senaryoda çok da uzak değiliz artık yani zaten bunlara. Bu durumda Merkez Bankası'nın faiz indiriminin belki yeniden rafa kaldırmak zorunda kaldığını göreceğiz. Yani dolayısıyla burada bir yurt içi enflasyon görünümü, iki enerji fiyatları görünümü, üç fon sorunlarının reel ekonomi sirayet etmeyeceği gibi 3 milimler bir denklem var. Dolayısıyla Ekim ayının 22'si yanlış hatırlamıyorsam daha vakit var. En azından buraya gelene kadar biraz daha net bir yön şey çizilecektir. Piyasa hala bir indirim fiyatlıyor ama 100 bas puan değil, daha düşük bir indirim fiyatlıyor. Ama dediğim gibi bu da son günlerde piyasalarda yaşadığımız kaostan kaynaklanıyor. Yani sadece Türkiye'de, yurt dışı da karışık olduğu için şu anda tam olarak neyin ne kadar fiyat hattandığını söylemek için çok mümkün değil maalesef.
1: Peki. Çok teşekkürler. Yani birkaç senaryo var. İnşallah iyisi olur. Abdullah Bey sormuş. Diyor ki Aysun, tahvil faizleri yükselirken borç artıyor ama ABD borsaları şu an bunu pek takmıyor. Acaba bu böyle daha ne kadar devam edebilir?
2: Yani bir süre daha devam edecek. Çünkü biraz önce dedim ya, likitte var hala piyasada. Yani likittenin olduğu bir ortamda özellikle sermaye piyasalarında çok büyük bir satış ortamı beklemek doğru değildir. Ve bir de şöyle bir gerçek var. Tahvil yatırımcısı için hani Türkiye'deki gibi sığ bir ortamdan bahsetmek mümkün olmadığı gibi orada alokasyonda nakit tarafta kalan bir kurumsal yatırımcı var. Bunu neden yapıyor? Biz bond ladder dediğimiz bir mevzudan bahsederiz. Bu da şudur. Gelecekte faizlerin nereye gideceğini tahmin etmek yerine farklı vadelerde tahvil bulundurmaktır. Yani aslında alokasyonu sadece diğer varlık sınıflarından yapmıyorsun. Aynı varlık içerisinde 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gibi vadelerde de riskleri bölebiliyorsun. Bu sana nerede kazanç sağlar? Faizler daha da yükselirse vadesi gelen para, çünkü o birinci yıl vadesi gelmiş olacak, daha yüksek faize yeniden yatırılabilir bir ortama dönüştürecek kendisini yatırımcı. Tek bir vadeye yoğunlaşma riski azalacak o yatırımcının. Faiz tahmini yapma ihtiyacı düşecek. Zaten artık borçta demiyor mu? Tahmin yapmayı bırakın diyor. Yani hani artık siz diyor tek bir şeye odaklanın. Hani geneline odaklanın ve kısa vadeli düşünmeyin diyor. Kısa vadeli düşünmeyince de tahvil yatırımcısı zaten uzatabildiği kadar uzatabiliyor. Orada tabii risk var. Şöyle bir risk var. Yani 1-10 yıl arası tahvillerinde riskler var. Bir de hani 1-30 yıl arası kendine göre riskleri var. Mesela 1-10 yıl arasında eğer ki faizler daha da yükselirse durasyon riski var. Diğer taraftan faiz hareketliliğine karşı daha hassas, daha hızlı tepki veriyor tabii düşük vadeli olanlar. Bir de fiyat oynaklığından daha sert bir şekilde etkileniyor. 30 yıllığa baktığımızda, yani 30 yıla giden şeye baktığımızda daha çok avantajlı. Yani daha fazla yüksek potansiyel getiri olma ihtimali var. Daha az volatil. Ancak hani bu gibi durumlarda 30 yıllıklarda çok sert hareketler görüyoruz. Bu gibi uzun vadede mutlaka bir noktada faiz tekrar düşeceği için, birim fiyat yükseleceği için yatırımcı kâra geçecek. Yani şu anda ABD piyasasına yatırım yapan yabancı yatırımcı ya da lokal yatırımcı kendini riskli bir ortamda görmediği için endeksler tarafında da zaten 6 aydır risklerini bir miktar azaltmıştı. Cash tarafını arttırmıştı. Hani 60'a 40'tan bahsediyorduk hatırlarsan uzun bir süre. Hatta onun daha da bozulduğunu, cash tarafın 60, diğer tarafın 40 olduğundan bahsetmiştik ki bu gibi durumlarda elini güçlendirsin diye. Faiz yükselmeye devam ederse, fiyat baskısı bir miktar daha artarsa faizi duyarlı sektörlerde tabii ki baskı göreceğiz. Yani bu da sonuçta sonsuza kadar sürdürülebilir bir likitte değil. Sonuç itibariyle artık faiz artmaya başladı. Artık paralar bir noktada sıkışmaya başlayacak hani. Ama bunun etkisini biz 6 ila 9 ay sonra görürüz. Yani hemen bugünden yarına görmeyiz. Bir de şunu unutmamak lazım. Yılbaşından bu yana hakikaten Nasdaq %17, S&P %13, Dow %11 getirdi. Yani hala dolar cinsi yatırım yapmak yatırımcı açısından avantajlı ve cazip olmaya devam ediyor. Bu sebeple endeks tarafındaki baskıyı şiddetli bir şekilde ne zaman görmeye başlarız? Biraz önce anlattığım mali kriz, borç krizi döngüsünün bir sarmala girdiği noktada görmeye başlarız. Başta bankacılık sektörü, finans sektörü olmak üzere ve tabii ki AI. Çünkü neden? AI demek şu anda CAPEX yatırımlarının artması, finansman kalitesinin bozulması herhangi bir risk taşıdığında mali borç tarafında. Tabii ki bunların da hem uzun vadeli ve hem çok büyük montanlı borçlanma yaşadıkları için finansman kalitesi bozulacak. Bu da tabii ki şirket akışını etkileyecek fonların ya da işte şirketlerin baskı yaratacak. Bu sebeple hani rahatlıkla söyleyebilirim ki şu baskıyı endeks tarafında gözlemlemiyoruz. Evet.
3: Peki. Bu arada Tufan, MSCI Kasım'da bir değerlendirme yapacak. Endeks değerlendirmesi. Öncesinde zaten Endonezya ile birlikte Türkiye'ye birkaç defa olmak üzere uyarılarda bulunmuştu. Sonrasında işte düzenlemeler geldi. Bugün yaşadığımız süreç bunun akabinde gerçekleşti. Orada hala bir risk var mı? Yoksa bütün bu yeni düzenlemeler ve bundan sonra gelecek olan muhtemel yeni düzenlemelerle birlikte biz bu riski atlattık diyebilir miyiz?
0: Yok, bence atlattık. Yani ben bu kadar sert önlemler geldikten sonra artık devlet otoritesi her türlü önlem aldıktan sonra bu saatten sonra MSCI tarafından bir şey geleceğini düşünmüyorum. Ha, bu arada hemen konu açılmışken şunu da söyleyeyim. Hı hı. Hafta sonu The Economist'te bir haber vardı. Haber biraz sanki işte MSCI uyardı Türkiye'yi bu fonlarla ilgili yaşamlar sebebiyle gene downgrade edeceğim, frontal yapacağım gibi bir algı yaratılmış haberde. Haberin içinde böyle bir şey söz konusu değil. Hı hı. Tam tersine MSCI'nin bu daha önce yaptığı uyarıdan bahsediliyor. Fakat ilginç bir şekilde başlık seçildi. The Economist sadece onu oraya koymuş. Haberin içine okuyamayan yatırımcılar böyle bir tehlike olduğunu düşündüler ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani orada da artık ben bir sorun olacağını düşünmüyorum.
3: Peki. İlknur Hanım yazmış. Aysun Hanım'a sorar mısınız? Amerika borsası için bir ayı piyasasına giriş beklentisi konuşuluyor. Katılır mı? Aslında biraz önce anlattın ama tekrar, hı hı, belki kısaca özetlersin İlknur Hanımcığım için. Aynı zamanda şunu soruyor. Uranyum ve bakır almak için doğru zaman mı ya da sektörel rotasyonu nasıl yapmak lazım bu piyasada?
2: Şimdi şöyle, tabii başında anlattığım mevzu, eğer ki ekonomik büyüme tarafında aşağı yönlü bir etken oluşacaksa bu sarmaldan mütevellit, o zaman bakır tarafındaki hareket de bir miktar duraklama yaşarız. Çünkü büyümenin en önce göstergesi olan metal baktığımızda bakır. Hani endüstri durursa, sanayi durursa bakır tarafına olan talep de azalır. Ama tabii şu an dediğim gibi bu sadece olası bir risk. Yani gerçekleşmiş bir riskten bahsetmiyoruz. Bakırı severiz, beğeniyoruz. Ama hani miktarını azaltmakta fayda var. Çünkü çokça konuşulmaya başlanan bir ekonomik büyüme problemi varmış gibi duruyor. Uranyum tarafında evet, uranyumu da riskli olmakla birlikte ve çok sığ olmakla birlikte evet beğeniyoruz. Ama orada çok dikkatli olmak gerekiyor. Dediğim gibi çok sığ bir piyasa, sert harekette, ters harekette çok sert hareket ediyor. Ve nükleer mevzu konuşulmaya devam ettikçe, moleküler taraftaki talep artmaya devam ettikçe, çünkü orada da biliyoruz ki küçük moleküler tarafın sayısının artmaya başladığını, uranyuma olan ihtiyaç tabii ki artacaktır diye düşünüyoruz. Bu hafta tabii şey var, artık hani PCE vesaire, evet tamam, hani sadece TÜFE, evet, istihdama, perakende satışa, büyümeye bakmamak gerekiyor. Evet, tek başına belirlemeyi doğru bulmuyoruz hani piyasanın yönünü, ama yine de etki yaratıyor mu? Yaratıyor. Bu sebeple ara ara hani piyasa gene de şeylere, makroekonomik verilere tepki verecektir. Hani sıfır tepki ile kalmayacaktır. Ama şunu unutmamak lazım. Yani tek veri gürültülü olabiliyor bazen. Oralara aldanmamak lazım. Yani gerek büyük montanlı alışlarda gerekse sert satışlarda. O yüzden hani o gürültüye aldanmamak adına yine ben uzun vadede trendin daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şu an trend bozan bir gelişme yokmuş gibi duruyor. O sebeple ayı piyasası demek zaten doğru değil. Ama ayı piyasası olma ihtimaline karşı sinyaller var mı? Çok az da olsa çok az da olsa var tabii ki elimizde.
3: Peki. Şimdi Tufancığım, sen nasıl görüyorsun bu tahviller tarafındaki tabloyu ve bunun diğer varlık sınıflarına yansıması? Yani bir sarmaldan bahsetti Aysun ama aynı zamanda bir faiz krizine

0: genel olarak gelişim ülkeleri yönelik risk iştahını olumsuz etkilemesi ve carry trade başta olmak üzere burada bir miktar çıldırmaya sebebiyet vermesi söz konusu olabilir. Şimdi Türkiye'de son benim gördüğüm veri BDDK'da 55 milyar dolar civarında, kesin rakam değil ama en azından trendi gösteriyor. Hala oldukça yüklü bir swap rakamının olduğu yönünde. Dolayısıyla faizlerin burada kalması veya bir miktar daha yukarı gitmesi durumunda muhtemelen burada da biraz tedirginlik artacaktır. Dolayısıyla burada bir miktar dikkatli olmak lazım. Şimdi global tarafa dönüp baktığımızda malum bizim aslında uzunca bir süre beklentimiz enflasyon görünümünün Fed'i hemen böyle bir faiz artışına mecbur bırakmayabileceği, Fed'in bu seneyi idare edip götürebileceği yönündeydi. Ama geldiğimiz noktada enerji fiyatları, işte orada da dizel fiyatları vesaire filan derken artık Fed'in çok fazla yapabilecek bir şeyi kalmadı. Şimdi bundan sonraki süreçte de önümüzdeki iki toplantının, sen de bahsediyordun, iki tane faiz artışı burada fiyatlanıyor. Şimdi bu genel olarak global bir faiz artış sarmalına sebebiyet verecek mi? Öyle görünüyor. Yani Avrupa Merkez Bankası için zaten benzer bir şeyi hep konuşuyorduk. İngiltere için konuşuyoruz. Japonya zaten çok uzun süredir konuşuyoruz. Şimdi Amerika'da faizlerin arttığı, tahvil faizlerinde en azından böyle yüksek seyrettiği durumda tüm gelişmekte olan ülkelerde işte bizim çekirdek core rate dediğimiz bu tahvil faizlerinde illaki bir yükseliş söz konusu olacak. Bu da dönüp bütün piyasaları ikinci tur etkileyecek. Bunun tabii önemli olan kısmı bir borç sarmalına dönüp dönüşmeyeceği. Orada evet ben de katılıyorum. Burada zaten Amerika'nın genel olarak bütçe açığının kontrolünün zorlaşması, Avrupa'ya dönüp baktığımızda Fransa'da çok daha ciddi sorunların baş göstermesi, Fransa'da bu sorunlar baş gösterince diğer işte periferi dediğimiz daha kenar ülkelerde de bunların illaki tekrarlaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla 2027'ye dönüp baktığımızda tablo şu an itibariyle çok olumlu gözükmüyor. Bir de bunun üstüne Kasım ayında Amerika'da seçimler olacak. Seçim sonrasında işte hani şu anki anketlere göre bakarsak işte senatoyu kaybetmesi vesaire bekleniyor ama her ikisini de kaybetmesi şu anda fiyatlanmıyor. Eğer öyle bir şey olursa, yani Cumhuriyetçilerin kaybetmesi, iki mecliste kaybetmesi gibi bir şey söz konusu olursa bu sefer çok daha değişik bir tabloya bakacağız. Yani önümüzdeki iki yıl Trump açısından zor geçecek. Bütün dünyada ekonomi politikalarının belki de buna göre yeniden şekillendiği bir süreç olacak. Dolayısıyla sıkıntılı. Yani şu anda işte hani her sene böyle deriz ya işte bilmem ne şu önümüzdeki sene zor geçecek. Ya şu anda gerçekten zor geçecek çünkü önümüzü göremiyoruz. Yani o anlamda önümüzü gördüğümüz noktaya gelene kadar çok bir şey söz konusu değil. Bizim de genel olarak yani piyasalarda bugün mesela bizim genel bir toplantımız vardı. Orada da konuştuğumuz herkes de aynı moral bozukluğunu gördüm. Faizlerin gelmesi, bütün dünyada işte gelişen ülkelerde özellikle mesela Latin Amerika'da tabii bizim güçlü olduğumuz piyasalarda. Buralarda da faizlerin yukarı gitmesi zorluyor. Yani piyasaları, traderları çok zorlamaya başladı. O yüzden daha çok defansif pozisyonların artırılmaya başlandığı bir dönemdeyiz.
1: Peki. Son bir soru. Adem Bey sormuş. Ons altında 4000 tabanı tutacak mı yoksa 3500'lere merhaba mı diyeceğiz?
2: Daha onu konuşmak için erken. Çünkü şu anda hani 4200-4500 bandını kırıyor olması evet 4000'e doğru bir hareketi beraberinde getirirmiş gibi duruyor. Çünkü 4200 önemli bir destekti. Buradan sonra artık yüksek petrolün ne kadar kalıcı olup olmadığını izleyeceğiz. Çünkü yüksek petrol biliyoruz ki enflasyon. Zaten programın başından beri konuştuğumuz faiz meselesi. Tahvil faizlerin artması, reel faizlerin artması, borç bölü gayri safi yurt içi hasıla oranın artması gibi gerekçelerden dolayı şu anda bir de tabii doların güçlenmesini ekleyecek olursak altını besleyecek unsurlar henüz aktive olmuş değil gibi görünüyor. Bir müddet daha hani 4230'daki hareketini birkaç günde aşağı tarafta kapatırsa 4000 hareketini gördükten sonra yeniden bir tepki alımı görür müyüz? Trump'ın söylemlerine bağlı biraz da.
1: Ama hep sen şey diyorsun orta uzun vadede trendi,
2: olumluyuz. Olumlu. Zaten ETF'lerdeki alımlara baktığımızda da sadece son bir haftada 50 ton alım yapmış altın ETF'lerine. Bu da yatırımcının tamamıyla altın pozisyonunu boşaltmadığını, oraya olan ilgisinin devam ettiğini ve bu ortamda dahi aslında bu frekansın, bu düşüş frekansının çok hızlı olmadığına yönelik genel bir yatırımcı görüşü var. O yüzden de yatırımcı tamamıyla içeriden çıkmıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza sağlık. Sevgili Tufan, Aysun, sağ olun, var olun. Efendim.

0: küresel piyasaların sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi bir rakamlarımıza bakalım, gelin birlikte. ABD'de pozitif, pardon, ne pozitif, negatif bir tablo var. Satıcılı seyir devam ediyor. Bir an duraksadım. %0,69 Dow Jones'da, %0,79'da, Nasdaq'ta ise %0,93 düzeyinde bir geri çekilme var. Biz de akşam seansında %0,70 kadar kayıpta VIP 30. İşlemler 15.937 seviyesinden geçiyor. Peki yarın ne konuşacağız? Yarın ajandasında neler var? Ona da şöyle bir bakalım. İçeride ekonomik güven endeksi ne alacağız? Euro bölgesinden güven endeksleri gelecek. Bankacılık bilançolarını takip edeceğiz içeride yine. ABD'den ise konut fiyat endeksi ve JOLTS açık iş pozisyonları verisi gelecek. Bu hafta istihdam piyasasına yönelik birçok önemli veri var. En önemlisi de cuma günü gelecek olan, biliyorsunuz, tarım dışı istihdam verisi. Şimdi bitirirken Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç'un verdiği röportajla bitirelim. Avrupa'nın ABD ve Çin karşısında gerilemesi bizi de kaçınılmaz olarak etkileyecek diyor Ömer Koç. Ekonomik ilişkilerimizi AB dışında çeşitlendirmemiz gerektiğinin de altını çiziyor. Bu röportajla veda ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın akşam yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. İyi geceler.
1: Avrupa'nın Amerika ve Çin karşısındaki gerilemesi bizi de kaçınılmaz olarak menfi etkileyecektir. Avrupa Birliği'nin az önce değindiğim bazı politikaları ve akabinde devreye aldığı uygulamalar Türkiye'yi kendi ekonomik ve stratejik parçası olarak görmekten ziyade dış ortak olarak konumlandırma eğilimine işaret ediyor. Bu tutumun kalıcı hale gelme ihtimali Türkiye için çok büyük bir risk teşkil etmektedir. Bu çerçevede Avrupa ile sıkı bağlarımızı korurken değişen dünyada ekonomik ilişkilerimizi Avrupa dışında da çeşitlendirmemiz ve yeni hareket sahaları oluşturmamız şarttır. Ekonomik dayanıklılıktan söz ediyorsak öncelikle bugün bunun hangi şartlarda mümkün olabileceğine bakmalıyız. Kalıcı istikrarının ön koşulu kurum ve kurallarıyla eksiksiz işleyen bir demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün hakim olduğu bir düzendir. Cumhuriyetimize ve milletimize yakışan da budur. Sağlam bir hukuki çerçeve içinde adaletin kusursuz tesis edileceğine duyulan güven, sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın temel koşuludur. Böyle bir öngörülebilirlik, şirketlerin uzun vadeli yatırım kararları alabilmesi ve ekonominin dış şoklara karşı mukavemet kazanması için elzemdir. Türkiye son dönemde fiyat artışlarında gerileme kaydedilmiş olsa da enflasyon maalesef hala çok yüksek seyrediyor. Finansman maliyetleri de reel sektör üzerinde önemli bir yük oluşturmaya devam ediyor. Bu ortam sanayimiz açısından büyük bir dezavantaj yaratıyor. Nitekim Çin gibi ülkelerde stratejik sektörler yalnızca ölçek avantajından değil, ucuz kredi gibi desteklerden de önemli ölçüde yararlanıyor. Dolayısıyla fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesi ve finansman maliyetlerinin yatırımı destekleyecek seviyelere gelmesi rekabet gücümüz açısından hayati önem taşıyor. Ekonomimizin önemli damarlarından biri olan ihracatta da rekabet şartları giderek ağırlaştı. Dünya Çin'in ölçeği ve maliyet avantajı karşısında zorlanırken Türk lirasının son dönemde reel olarak değer kazanması ihracatçımız üzerindeki baskıyı daha da arttırdı. Uzun vadede bu baskıyı aşmanın yolu verimlilik ve katma değeri arttırarak rekabet gücümüzü daha sağlam bir zemine taşımaktan geçiyor. Fakat üretim yapısındaki böyle köklü bir dönüşüm uzun yıllar alabilir. Dolayısıyla bu geçişi mevcut sanayi altyapımızı ve istihdamımızı gözeten bir anlayışla yönetmek mecburiyetindeyiz. Bütün bu dönüşümleri destekleyecek yapısal adımları atmak makroekonomide dayanıklı bir denge kurabilmek için şarttır. Ülkemizin Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren geliştirdiği sanayi ekosistemi ve farklı sektörlerde sahip olduğumuz üretim yetkinliği kayda değer bir kıymettir. Bugün bizi misafir eden Elazığ'da da dahil olmak üzere Anadolu'nun dört bir yanında üretim yapan KOBİ'lerimiz, tarif ettiğim birikimin güçlü temsilcileridir. Girişimcilerimizin yatırım cesaretleri, fırsatları görebilme ve değişen şartlara uyum sağlama kabiliyeti, ülkemize has, eşsiz bir iş yapma kültürü oluşturmuştur. Farklı koşullar altında defalarca sınanmış bu kültür, belirsizliğin yeni normal haline geldiği bu dünyada en kuvvetli kozlarımızdan biridir. Lakin heyecan, istek ve kararlılık tek başına yeterli değildir. Başarı için yüksek katma değerli üretime ve bu üretimi mümkün kılacak beşeri sermayeyi yatırım yapmak esastır. Türkiye'nin imalat sanayi yüksek katma değerli üretim istikametinde ilerleme kaydetse de henüz istenilen yerde değildir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ihracatı içindeki payı OECD ortalamasında %16'nın üzerindeyken ülkemizde maalesef %3,8 seviyesinde kalıyor. Tek başına bu örnek bile kat etmemiz gereken mesafeyi işaret ediyor. Sadece üreten değil, teknoloji geliştiren, tasarım yapan ve fikri mülkiyetin sahibi olan bir yapı kurmak mecburiyetindeyiz. Bu yapıyı mümkün kılacak en önemli unsur ise insan sermayemizdir. Ülkemizin önünde önemli bir fırsat penceresi bulunmaktadır. En büyük sorumluluğumuz sahip olduğumuz bu potansiyelin hızlı hayata geçirilmesidir.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Berk HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.